Ahşaplarımız genelde koyu renkte. Parke rengimizi de koyu renkte seçtik. Genelde koyu ama şık bir uyum yakalamak istedik burada. Verandasında sıcak havuzu bulunuyor. Onun dışında hepsine ait özel alanlardan bahsetmiştik. File üzerine rahat yastık uygulaması yaparak tamamen ağaçların altında çok sade ve doğa içerisinde bir alan yaratmak istedik. Onun dışında burada arazide bulunan kırpık ağaçlardan bir alan daha oluşturduk. Burası sürekli gelişmekte olan bir yer. Yani hani müşterinin isteğine göre ya da buranın doğasına göre biz de taleplerde bulunduklarında burayı uyguladık. Sonrasında buraya belki bir yatak bile koyabiliriz diye düşündük. Şu anda burası boş ama fotoğraf çekilmek için olsun, kitap okumak için olsun burada müşterilerimiz yastıklarını alıp gelip oturup güzel vakit geçirebiliyorlar.

Akasya konseptindeyiz. Bunda biraz daha bohem bir tarzımız var. Burada gördüğünüz bütün dekoratif objeleri biz kendi elimizle duvarı, yutong bu arada duvar, oyarak ve ondan sonra bir özel bir sıva tekniğiyle tamamladık. İsmini aslında akasya olmasının sebebi, çevrenizde gördüğünüz üzere akasya ağaçları var. Hatta verandanın ortasından bir tane akasya ağacı. Yine az önce bahsettiğimiz üzere ağaçları kesmemek gibi bir kaygımız vardı. Onu da tasarımın içine bütünleştirerek bir sehpaya dönüştürdük. Onun haricinde burada yeşil perdelerle böyle bir denge sağlamayı amaçladık. Bu konseptin içerisinde yine meyve tabaklarını daha farklı kullanmayı amaçladık. Bu bambu koltuğu antikacıdan bulduk, aldık. Kendisi çok özel bir parça. Çelik halatla böyle bir konstrüksiyon yapıp tül amaçladık ve çok keyifli bir alan oldu bence. Onun haricinde banyo tarafımızda çok bu konsepte özel seramikler, fayanslar seçtik. Birazdan göreceğiniz üzere. Yatak başı olarak iki tane bambu aydınlatma kullandık. Genel olarak burada loş bir havamız var aslında. Biz bunu amaçladık. Burada kullandığımız objelerin hepsi özel. Hepsi el yapımı neredeyse. Bunları gittik yerlerinden temin edip duvara monte ettik. Etnik halı tercih ettik burada çünkü bohem bir havası vardı. Yakışacağını düşündük. Burada yine göreceğimiz üzere diğer konseptlerden çok daha farklı bir havamız olmakla birlikte yine bunun kendine ait file alanı, sıcak havuzu var. O da biraz deneyim işine giriyor. Yani müşterilerin kendisinin bulması gereken bir file alanımız var. Manzaramızda olduğu gibi yeşil, kendiliğinden saklı bir alanı var aslında. Yine doğanın içinde, yani sadece kamp yapmaya gelmiş gibi aslında bir havamız var. Kendi konseptin içerisindeyiz. Burada daha çok böyle bir eğlenceli bir hava sunmak istedik. Mevcut olan kaydırağı zaten görmektesiniz. Ahşapla metali direkt ham şekilde özellikle bırakmak istedik. Güzel bir zıtlıkla güzel bir uyum sağlıyorlar çünkü. Görmüş olduğunuz renkleri düz gri duvara biz direkt elimizle uyguladık. Gördüğünüz üzere merdivenden çıkıp kaydıraktan inmenizi biz istiyoruz. Yastık havuzu sizi bekliyor burada. Onun haricinde biz burada korkuluk istemedik. Çünkü yapının şeklini, konseptin tasarımını bozacağını düşündük. O yüzden file kullandık. Yani bu file de dayanıklı. Sadece aslında dekoratif değil. İstediğiniz kadar zorlayabilirsiniz bunu. Onun haricinde bunun da çok güzel bir perspektifi var. Bu aşağıdakiler kadar ağaçların içinde değil, biraz daha havada daha güzel bir perspektife sahip. Hem vadiyi bahsettiğimiz üzere hem Sapanca Gölü'nü çok iyi görüyor. Burada bir sedir planladık, oturma grubumuz var. Bu bazıları olduğu gibi bu da loft katlarımızdan biri. 70 santim platform üstüne yükseltilmiş bir çadırımız bu. Yatağımız üst katta. Bu gördüğünüz renkleri özellikle

çok uğraştık. Yani yaklaşık 3 saat bu renk uyumlarını baktık. Çünkü sonsuz bir kartela takdir edersiniz ki onların arasında ince ince uyum sağlayacak zıtlık, ton sürton gibi bazı kuralları var bunların. Onları biraz öne alarak planlamaya çalıştık. Perdeleri de bu konsepte uygun bir şekilde farklı tonlarda planladık. Bu konseptimiz biraz daha eğlenceli bir deneyim sunmayı amaçladık ve elde ettiğimizi düşünüyoruz naçizane. Bu konseptimiz böyle.

Burası Marrakeş konseptimiz. Marrakeş'in genelinde olduğu gibi biz de kiremit rengi tonlarıyla burayı dekore ettik. Duvarımızda Marrakeş'i andıran nişlerimiz bulunuyor. Tam nişin ortasında da yine aynı şekilde eskitme goldlarımızla aydınlatmalar tasarladık. Diğer çadırlarımızdan farklı olarak burada yatağı camın önünde konumlandırdık. Yatağın uygulamasında önce bir yutong döşeme hazırlayıp yatak için bir havuz gibi boşluk bıraktık. Sonrasında yatağı içerisine yerleştirdik. Banyolarımızda yine Marrakeş'i andıran ama biraz renk katmak için mavi seramikler kullandık. Ve seramikleri asimetrik yerleştirerek üzerinde de taraklı sıva uygulaması yaptık. Detaylara gelecek olursak yine her yerde olduğu gibi Sapanca'nın doğasına uyumlu olması adına ahşap tabaklar kullandık, ahşap dekoratif objeler kullandık, boyanmamış seramik saksılar kullandık ve yutong'dan bir bitkilik hazırladık. Hiçbir konseptimizde mobilya olarak bir komodin eklemedik. Onun yerine ahşap tabaklarla veya bakır sehpalarla komodin işlevi görmesini istedik. Nişli duvarımızın ön kısmında yine burada kendimiz yaptığımız ahşap masamızı kullandık. Yanlarında da polo tipi sandalyeler kullandık. Bu modelin ismini de hatta üreticimizle konuşurken biz koymuş olduk. Onun dışında bir tane lambaderimiz var. Birazcık genel olarak hepsinde loş bir ışık yakalamak istedik. Yani aynı doğada olacağı gibi. Hiçbir şekilde ışık gözümüze gelmesin diye özellikle ya yansıtmalı ışıklar kullandık ya da örtülü ışıklar kullanmaya özen gösterdik bu konseptimizde de.

0: Burası Japon konseptimiz. Diğer domlardan farklı olarak buranın metrekaresi daha büyük, 45 metrekare. Burada genel olarak Japon mimarisinde kullanılan geleneksel tarzları alıp kendimizce yorumladık. Duvarda çift taraflı bir duvar uygulamamız var. Bunun ismi geleneksel Japon mimarisinde Soji diye geçiyor. Normalde tek panel olarak kullanılırken biz bunu çift duvar halinde kullandık. İçerisine LED aydınlatmalar döşeyip yapay bitkiler koyduk. Burası aslında akşam tamamen loş bir ışık, komple duvar ışığa dönüşüyor aslında diyebilirim. Burada bir orta sehpa tasarımı yaptık. Aslında komple bir kütüğü aldık, parçalarını birleştirdik ve boyamasını yaptırdık. Onun dışında koltuklarımız yine kendi tasarımımız. Japon mimarisine sadık kalarak bütün projeyi yürütmeye çalıştık aslında.
1: Ağırlıklı olarak Japon mimarisinde de olduğu gibi beyaz ve ahşabın tonlarını öne çıkarmak istedik. Evet. Ve başarılı olduk gibi.
0: Evet. Yani burası aslında hem yüksek tavanlı hem açık renklerden dolayı çok ferah bir konsept. Bu arada burada iki yatak odası var. Onun dışında bir tane yatak odamızda ebeveyn banyomuz da var. Ortada bir döner merdiven sistemiyle ikinci kata çıkartıyoruz insanları. Alt kattaki yatak odamızda yine Soji uygulaması yaptık. Bu sefer Soji'yi birebir uyguladık. Evet. Sadece onu bir sürgülü kapı halinde uygulamasını yaparak alt katı üst kattan ayırdık ve iki farklı mahremiyet alanı oluşturduk aslında.
1: Ve bu Soji üst katı da aydınlatıyor. Alt katı da aydınlatıyor ve aynı zamanda arkadaki yatak odasını da aydınlatıyor. Yani genel olarak aydınlık veren bir sistem bu. Evet. Ve gözümüze hiçbir şekilde çarpmaması çok büyük bir avantaj. Çok güzel bir ışık sistemi, tavsiye ederim.
0: Bu arada üst katı

0: çıkan kısmı yatak odasının aslında yatak başlığı gibi planladık. Yani komple ışık bütün alt kattaki odayı, oturma alanını ve üst kattaki yatak odasını genel aydınlatması halinde tasarlandı. Alt katta yatak odasında komodin olarak bir ahşap parça var. Bu parça 350 yıllık bir parça, bir antikacıdan bulduk onu da. İki parçalı bir aydınlatma indirerek ahşap parçamızın üzerine yatağın tek tarafında bir yatak başı uygulaması aslında orada gerçekleştirdik.
1: Şundan bahsetmek istiyorum bu Japon konsepti için. Diğer gezdiğimiz bütün domlar 6 metre çapında, bu sadece 8 metre çapında. Yani bu iki çifte uygun bir konseptimiz. Bahsettiğimiz gibi birinin kendine ait ebeveyn banyosu var. Onun haricinde bizi zorlayan detaylar olmadı mı? Tabii ki de oldu. Merdiven gibi mesela. Bunların çok ince detayları vardı, ölçülmek, biçilmesi gereken. Bizi zorladı bazı noktalarda ama birazcık uykusuz gecelerin ardından bunları çözdük diye düşünüyorum.

0: Şu anda Metaverse konseptimizin verandasındayız. Burada zemini epoksi çalışması yaptık. Grafitinin sokak sanatı olmasından dolayı biraz da bunu konseptimize yedirmek istedik. Bu yüzden yatağımızı zeminde kullandık. Onun dışında iki farklı oturma elemanımız var. Bunlardan bir tanesi daha küçük, açık renkli. Bir tanesi de tam tersi, fazlasıyla iri ve nar çiçeği rengini kullandık. Böyle bir zıtlık yakalayarak aslında grafiti sanatını biraz daha konseptimize yedirmek istedik. Bunun dışında aydınlatmalarımız beyaz, ince, çubuk şeklinde. Bunun sebebi de duvarımızı ön plana çıkartmak, duvarı örtecek hiçbir şey kullanmamak içindi. Bu şekilde tasarımı bir bütün olarak konsepte yedirmek istedik aslında. İnsanların buraya gelip doğayla iç içe keyifli vakit geçirebilmelerini hedefledik. Umarım siz de beğenirsiniz.
1: İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size bir şeyler katmışızdır. Hoşça kalın.

Merhaba, ben Tülay Okun. Şu an Beykoz'da bulunan 20 metrekare küçük evimizdeyiz. Burası Beykoz'da, orman içerisinde, yeşillikler ortasında. Aslında şehre çok yakın ama bir o kadar da yeşil ve çok rahat nefes alabildiğiniz bir yer. Pandemi öncesi Türkiye'de küçük evler olduğunu araştırmıştım. Bir sosyal medya kanalına görmüştüm bunu. Pandemi başlar başlamaz da küçük bir çocuğumuz olduğu için ve doğayla iç içe büyümesini istediğimiz için çok da fazla beklemeden bir an önce siparişimizi verdik ve bu eve sahip olduk.

Tamamen termobutan yapılmış, çam ağacından yapılmış bir ev burası. Doğayla iç içe yaşıyoruz zaten, o yüzden de doğaya saygılı bir ev açıkçası. 20 metrekare, tekerlekli, araç plakalı, araç ruhsatlı geliyor ve böylece istediğiniz

üzere konumlandırabiliyorsunuz bu evi. Şehrin içinde de aslında buraya çok yakın bir evimiz var bizim. Ama buraya sadece hafta sonları, özellikle bayram tatillerimizi burada geçiriyoruz. Küçük bir çocuğumuz olduğundan bahsetmiştim size. Doğanın bütün renklerini burada tanıyor. Bütün yaprakları, bütün ağaçları burada öğreniyor. Çok komik bir şey söyleyeceğim, kertenkeleyi bile seviyor. Hatta bir gün böyle bir saksının içerisine girmiş bir kertenkele vardı ve onu göndermek istemedi. Bu kadar hayvanları sevmesi, bu kadar doğayla haşır neşir olup bu kadar iç içe olması bizi çok mutlu ediyor açıkçası. Çünkü ben ona bu tarz bir öğretiyi hiçbir okulda veremeyeceğim, bunu biliyorum.

içi 20 metrekare ama dışarıda 150 metrekare kişisel bir bahçemiz. Artı bir de ortak bir alanımız var. Yani burası normalde 8 dönüm arazinin üzerine konumlanmış bir alan. Evin içinin çok küçük olması bizi çok da fazla kötü anlamda etkilemiyor. Ama biz zamanla kullanmaya başladıktan sonra şunu fark ettik. Bir dek ihtiyacımız var. Çünkü yağmurlu havalarda çamurlu ayakkabının bir biçimde dekin üzerine kalması gerekiyor. Bunun gibi ihtiyaçlar doğmaya başladıktan sonra önce dekimizi yaptırdık. Bahçemizin çitlerini çektik. İçeriği yeşillendirip ağaçlandırdık. Yürüme yolları yaptık yine çamurları çok fazla içeri getirmemek adına. Artı çocuğumuzu akşam erken saatte uyuttuğumuz ve içeride de çok fazla vakit geçiremediğimiz için dışarıya bir kamelya oluşturup ve buraya kendimize küçük bir salon yarattık aslında. İçine de güzel bir kuzine soba koyduk. Kış dönemleri hem sobamızı yakıp ısınıyoruz hem de üzerine yemek pişirdiğimiz günlerde oluyor ve çok lezzetli oluyor. Kamelya ile birlikte dışarıya da bir oturma alanı yaptık. İki tane ahşap sandalyemizin ortasına çiçeklendirmeler koyduk ve dışarıda güzelce bir salıncağımız var. Özellikle akşam saatlerinde güneş gittikten sonra bütün çocuklar burada dekin üzerinde oynuyorlar. Yarış yapıyorlar birbirleriyle, skuterleriyle, bisikletleriyle. Dekimizin altında odunlar var gördüğünüz gibi. Onlar hem dekor amaçlı hem de biz onları kış döneminde gerçekten yakıyoruz ve ısınıyoruz onlarla. Zamanla yaşamaya başladıktan sonra çocuğun bisikletidir ya da işte bu tarz skuterıdır gibi ürünleri koymak için de bir depo alanına ihtiyacımız oldu. Ve küçük bir depo yaptırdık kendimize. Evin yanında duruyor o da. Bu arada evin dış yüzeyini özellikle fin çamı seçtik. Yangına karşı ve sele karşı çok dayanıklı oluyorlar. Artı bir de doğayla da birebir uyumlular. Özellikle bu yüzden fin çamı seçtik.

Burada kendi sebzemizi kendimiz yetiştiriyoruz. Arkada küçük bir bahçe alanımız var bizim. Buraya gelirken özellikle alışveriş yapmıyorum çünkü domates, salatalık, biber, hatta patlıcan, kabak. Bütün sebzelerimiz biz burada bahçemizden alıyoruz ve inanılmaz lezzetli oluyor yaptığımız salatalar ve yemekler. O yüzden de ayrıca keyifliyiz. Sürekli doğanın sesiyle birliktesiniz zaten. Doğanın sesiyle uyanıyor. Hatta bizim çok güzel bir bülbül sesimiz vardır. Tam önümüzdeki ağacın üzerinde duruyor. Onunla uyup onunla uyanıyoruz. Artı burada rüzgarın sesini, yaprakların çıkarmış olduğu hışırtı seslerini ve bütün doğayı dinleyerek uyanıp onunla birlikte uyuyorsunuz ve bu çok keyifli oluyor.

Şu an kameramızın içerisindeyiz. Bahsettiğim gibi burası bizim küçük bir salonumuz oldu artık. Küçük bir kuzine sobamız var. Hem ısınmamızı bununla sağlıyoruz hem de üzerine çok güzel yemekler yapıyoruz. Özellikle kumpir, mantar üzerine mükemmel oluyor. Burada bir perdemiz var. Geceleri filmlerimizi burada izliyoruz. Özellikle yıldızlar ve dolunayda o kadar tatlı oluyor ki buranın keyfini çıkarmak. Çok güzel filmler izliyoruz. Dilerseniz evin içine geçelim.

şu an evimizin içindeyiz. Bildiğiniz gibi 20 metrekarelik bir alan burası. Ama biz buna rağmen çok efektif kullanabilmek için her yere depolama alanları oluşturduk. Standartında burada L bir koltuk yoktu. Ama buraya sabit bir L koltuk oluşturduk ve altında çekmecelerimiz gayet geniş ve bizim tamamen özellikle çocukla birlikte olduğumuz için bütün eşyalarımızı toparlıyor. Artık konforlu bir alan burası. Isınmamızı küçük şömine sobamızla ve klimamızla sağlıyoruz bu alanda ve bize soğuk kış günlerinde bile yeterli oluyor açıkçası.

Küçük bir mutfak gibi görünüyor ama burada ihtiyacımız olan her şey mevcut. Şöyle ki bulaşık makinemiz, çamaşır makinemiz ki çünkü çocuk olduğu için ve dışarıda sürekli oyun oynadığı için her gün bazen 3 kez günde 4 kez çamaşır yıkayabiliyoruz. Küçük bir fırınımız var burada, set üstümüz var, bir kahve köşemiz var. Beraberinde burada raflarımıza tabaklarımızı konumlandırdık, kitaplarımızı koyuyoruz. Artı bir tost makinemiz var içerisinde. Yani kahvaltı, öğle, akşam yemeğiyle ilgili her şeyi burada hazırlayabiliyoruz rahatlıkla. Bununla beraber büyük bir dolabımız var bu eşyalarımızı koymak için ve bolca çekiyoruz. Arka planda yeşile bakıyor olmasını biz çok seviyoruz açıkçası. Ben burada keyifle yemek hazırlarken direkt müziğimi dinleyerek, artı bir de yeşile bakarak yemek hazırlıyorum. Artı sineklikler yaptık evin bütün camlarına. Çünkü doğanın içerisinde olduğumuz için çok fazla sinek giriyor içeriye. Bunun beraberinde de store'da delikli bir keten kumaş seçtim. Kapalı olduğunda dahi güneşin etkisini kestiği halde ben dışarıyı görmeye devam edebiliyorum store'larda.

banyo kapısını dışarıya açılan değil de özellikle kayar kapı seçtik. Böyle bir ahşap kapı tercih ettik burada. Çok küçük bir alan olmasına rağmen banyomuzu da göstermek istiyorum size. İki kişilik bir duşakabinimiz var burada ve rahatlıkla sığıyoruz içeriye. Ve artı yine bol bol içeride görebileceğiniz gibi dolaplarımız ve depolama alanlarımız mevcut. Şimdi sizi üst kata biraz, üst kata anlatmak istiyorum size. Merdivenden yukarıya çıkıyoruz. Sabit bir merdiven burası ve biz böyle tamamen depolama alanına ihtiyacımız olduğu için merdivenin bütün alanlarını depolama alanı olarak kullandık. Yukarı çıktığımızda bir iki kişilik büyük bir yatağımız var, bir de çocuğumuz için küçük bir yatağımız var. Şimdilik orada birlikte yatıyoruz ama biraz daha büyüdüğünde karşıdaki loftu kullanacağız onun için. Karşı loftta da yine küçük kutucuklarla depolama alanları oluşturduk. Karşıya bir kameramızı konumlandırdık çünkü çocuğu uyuttuğumuzda dışarıda biz kamerayla da otururken uyanıp uyanmadığını oradan izliyoruz.

20 metrekarelik evimize konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Dışarıdan böyle 20 metrekare denildiğinde çok küçükmüş gibi görünüyor ama sizin de gördüğünüz gibi normal bir evde bulunan bütün konfora ve bütün ekipmana sahip burası. Bizimle birlikte evimize konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.

Kol kola girilen halaydır Anadolu. Özgürce oynanan zeybek, coşkuyla vurulan horondur. Kartal gibi süzülen Kafkas'tır, sımsıkı tutulan bardır Anadolu. Laz'ın, Çerkez'in, Kürd'ün, Süryani'nin, Arap'ın, Pomağ'ın, Zaza'nın aynı güneş altında alın terlerini akıttığı Türkiye'li olmaktır Anadolu. Ve gücünü tarihinden alıp yüzünü geleceğe dönen bir dünya kentidir Eskişehir. Bakmayın adının Eskişehir olduğuna, gençliktir Eskişehir. Şehrin ortasından boylu boyunca uzanır Porsuk Çayı. Ama dört bir yandan sarmalar şehri Sakarya Irmağı. Efsunludur Porsuk Çayı. Şehrin ortasından nazlı nazlı akmakla yetinmez. Porsuk Çayı'nın etrafındaki adalar bölgesinde bulunan birbirinden renkli kafeleri ve gece gündüz durmayan eğlencesiyle bir anda kendinizi bir modern dünya masalında bulursunuz Eskişehir'de. Suyu arayan şehirdir Eskişehir. İpek yolunun da aralarında bulunduğu önemli yolların kavşak noktasında kurulan şehrin kaplıcalarının namı sınırlardan taşar. Günümüze gelene kadar birçok medeniyete yurt olmuş Eskişehir. İlk çağlardan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar tarihin ayak izlerini sürmek mümkündür Eskişehir'de. Şehrengiz'dir Eskişehir. Bir an kendinizi odun pazarı evlerinin arasında Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerine bakıp tarihe şahitlik ederken, başka bir an Yazılıkaya Vadisi'ndeki Mida sanatının karşısında friglerin izini sürerken bulursunuz. Bağrındaki cevherden lüle taşı, zengin mutfağından çi börek armağan eder insanlığa. Tarihte birçok ilklerin adresidir Eskişehir. Osmanlı'da ilk verginin alındığı ve ilk hutbenin okunduğu, ilk yüksek hızlı tren seferinin yapıldığı, Türk tarihinin ilk modern haritasının çizildiği topraklardır Eskişehir. Kaleleri, anıtları, camileri, külliyeleri, müzeleri, mağaraları, kaya mezarlarıyla bir tarih külliyatı. 3,5 milyona yakın üniversiteli nüfusu, modern parkları, kültür merkezleri, çağdaş sanatları yakından takip eden vizyonuyla geleceğin inşasıdır Eskişehir.

Ege'de birinci. Güzellikleriyle kendini hayran bırakan. Mavi ile yeşilin muhteşem uyumuna ev sahipliği yapan. Burası İzmir'in güzel ilçesi Urla. Türkiye'nin Toskana'sı diye anılıyor Urla. Etkileyici doğası, gizli kalmış koyları, plajları, sanat kokan sokakları, tarihi köyleri, balık restoranlarının süslediği ve renkli teknelerin demirlediği iskelesi, üzüm bağları, pazarları, müzeleri, muhteşem manzaralar sunan tepeleri ve çok daha fazlasıyla Urla, mavi ve yeşilin her tonuyla insana huzur veren bir ilçe. İlçenin ismini nereden aldığına dair çeşitli rivayetler bulunmakta. Halk dilinde Latince ve Rumca bataklık, sazlık anlamına gelen Urla kelimesinden ve Osmanlı Padişahı Mehmet Çelebi'nin komutanlarından İbrahim Bey'in sefere çıkarken kendisine Uğur ola, uğurlu geldi demesinden üretildiği söylenmektedir.

Denize açılan her sokağında şüphesiz farklı bir hikaye barındıran Urla'da büyüyen şairimiz Necati Cumalı, bu şirin ilçeden o kadar etkilenmiştir ki sevgisini dizelere şöyle dökmüştür. Diyelim oturmuş yazıyorum. Birden duruyor kalem. Bir görüntü ak kağıtlarda. Ev ev, sokak sokak. Yine Urla oluyor konum. 40 kilometrelik sahil şeridinin pırıl pırıl denizin mavisiyle buluştuğu, doğanın bütün cömertliğini sergilediği, tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Ege'nin muhteşem bir köşesi. Susuz yazın, tütün zamanının yaratıcısı Necati Cumalı'nın, Nobel ödüllü şair Yorgos Seferis'in, sanatçı Tanju Okan'ın vazgeçemediği, iz bıraktığı topraklar. Yolu İzmir'e düşenlerin görmeden geçmemesi gereken, her köşesinde yeni keşiflere tanık olunacak Urla, unutulmayacak bir ziyaretin kapısını açık tutuyor.

Yaşar Çarlı, annesizliğinin sessizliğini, babasızlığının ağırlığını omuzlarında taşıyarak bir metrelik dar bir dünyada kendi emeğiyle bir hayat yürüttü. Ve bugün yalnızca dondurma yapan bir usta değil, dürüstlüğü, doğallığı ve emeğiyle gerçek olanın peşinden gitmenin ne demek olduğunu herkese hatırlatan Yaşar Usta'nın hikayesine tanık oluyoruz.

İsmim Yaşar Charlie. Ben 1956 senesinde Bostancı'da dondurmacı Yaşar olarak bu hayata başladım. Babam vefat etti. Annemi de zaten hiç tanımıyorum. Kasaplar Çarşısı'nda Hıfzı Yorgun adında bir Arnavut'un yanında başladım. Annem sağ olduğu halde bana kimse demedi. Yani annen sağ filan yerde yaşıyor falan diye. Ben sonra da öğrendim ama bazen de diyorum ki beni diyorum muhafaza eden Cenab-ı Allah diyorum. Demek ki diyorum tamam mı annemi bana göstermek istemedi. Şu hayata yalnız geldim. Yalnız da gidiyorum. Şu anda bile yalnızım. Allah'tan başka kimsem yok. Ben ona da alıştım. Neden? Çünkü beni insanlar çok kandırdı. Herkes menfaat peşinde olduğu için o bakımdan ben bu hayatta ne arkadaşım var, ne akrabam var, ne anam var, ne babam var. Babam 59 senesinde Bakırköy Akla Hastanesi'nde öldü. Babamı kaybettim de ne hissettim? Çöktüm o zaman. Çünkü o benim tek dayanağımdı. Ama babamın da oraya gittim, ziyaret ettim. Helallerini de aldım. Amcam beni tıraşa götürdü. Amcamın oğlu daha doğrusu. Berber de dedi ki, amca bu çocuğu bana çırak versene dedi.

Ben onun yanında bir müddet böyle çırak olarak çalıştım. Hatta boyum yetmiyordu. Ayağımın altına sandalye yaptılar, tahtadan sandalye yaptırdılar. Ben amcamın oğlu çok menfaattan dolayı ben evden kaçtım. Bir de ben böyle fazla sıkıya gelemiyordum. Kaçtım. Bu sefer sinemada leblebi çekirdek satmaya başladım. ...60'lıklarında sokakta kaldım. Fakat öyle bir enteresan, hava çok soğuk. 27 Mayıs 1960'ta o ihtilal devresinde asker geldi. Nüfuskâğıdı falan yok. Asker geldi, şey dedi, örf-i idare var dedi. Yani dışarı çıkma. Asker abi ben örf-i idareye ne yaptım dedim. Yani örf-i idare var tamam ama o güldü tabi asker. Sonra şu dedi, yattığın yeri göster. Geldi baktı, bir kürk, içinde bir eski ayakkabı, bir de gömlek falan var. Sonra asker bana üstünde ne kadar ekmek, tayı derlerdi o zaman, konserveleri, zeytinleri bana bıraktı. Dedi ki, buradan dedi sakın çıkma, seni alırlar götürürler dedi. Ve orada o şekilde kaldım. Bostancı Kasaplar Çarşısı'nda Hıfzı Yorgun dedi ki, sen burada leblebi çekirdek satıyorsun ama gündüz de gel dedi, dükkanda dur dedi. Benim, ben de dedi, tamam, o da o zaman tek başına. Sonra ben arkadan, bu sefer yatacak yerim olmadığından ben orada aşağı yukarı 10 sene falan çalıştım. Günde 125 kuruş alıyordum. Ama gene çok yakışıklıydım yalnız. Böyle tamam mı? Şimdi Derya gazinosu vardı. Orada giderdim. Hep böyle böyle saç sarardı. Tamam. Buralarında da çiller vardı. Ama yalnız çalışmayı çok severdim. Ayda bir kere bana izin verirlerdi. Doğru Büyükada'ya giderdim. Orada durdum. Kadınlar gelirdi. Böyle suratımı böyle mıncıklarlardı. Ne kadar var bu şu kadar. Hepsini alırlardı orada bana. Oradan tekrar vapura biner geri gelirdim.

dondurmacılığa geçişim. Dondurmacı bana yatacak yer vaat etti. Yemek vaat etti. Barınma yer olduğu için ben de direktman bütün işleri bıraktım, dondurmacılığa geçiş yaptım. Askere gidip geldikten sonra ustaya dedim, ben bir dükkan açacağım. Oğlum nasıl açacaksın dedi. Dedim, açacağım. Açarsan dükkanı dedi, uzağa gitme dedi, yakına git ki dedi. Sana müşteri göndereyim dedi. Yani uzakta olursan dedi, zarar edersin dedi. İlk kendi dükkanımı açtığımda bir güven hissettim. Gene hayalle. Ama ilk gelen gene iki ustam da, hem Hayrettin hem de Hıfzı Hoca gelmişlerdir, beni ziyaret etmişlerdir. Bir de bana katkı olsun diye kimi şerbetlik getirmiştir, kimi tost makinesi getirmiştir. Tabii bu sefer daha iş dondurmacılıktan çıkıyor. Bu sefer şerbet, hakiki limondan şerbetlik, tost. Onları da yapmaya başladım tabi o zaman. Onların bana, ustalarımın bana çok büyük katkısı oldu. Ustalarım her zaman bana şuna demiştir. Ne zaman başın sıkışırsa, hangi konuda olursa olsun, tamam mı bize gelin. Bir de mal sahibim vardı, o da nur içinde yatsın. Emekli albaydı bu. Benden 5 sene kira almadı bu adam. Ve benden kira almamak için de evine her gün gazoz gönderir, dondurma gönderir. Evde 2 kişi, bir kendisi bir de şey var. Yani hanımı var. Dükkanı açtım. İlk müşterim geldi. 1 kilo dondurma aldı. İlk müşterim. 10 lira uzattı fakat üstünü verecek para yok. Daha ilk müşteri. Şimdi ben böyle çırpırak yandım, dedi ki sakin ol dedi. Bu benim dedi sana dedi bir dedi dükkan hediyem dedi. Onun için dedi sana dedi ben dondurma falan alacağımdan

değil ama dedi şimdi dedi 10 lirayı versem dedi kabul etmeyeceksin. Ben dedi senin şeyini biliyorum dedi. Huysuz birisin zaten dedi, tamam mı? Kabul etmeyeceksin. Onun dışında ben dondurma aldım, bu dondurmayı da başkasına vereceğim. Üstünü de istemiyorum paranın dedi. Ben sana dedi dükkan açılışında hediyem bu sana dedi. Afiyet olsun. Ben para versinler, boştur desinler, yapamam. Ama desinler ki bedava çalış desinler, hemen giderim. Şimdi de sen kalk Kadıköy'e gidelim, yürüyerekten hemen hazırım. Hiç eğitim almadım. İki üniversite bitirmiş bir oğlum var. Bir de öğretmen kızım var. Benim için var ya, o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir. Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım.

0: dondurmaya hile katmayacaksın. He, zorluğu var. Herkes bana bazen der, ya sen enayi gibi işte uğraşıyorsun. Şimdi bir sürü şeyler var çıktı, işte sütün, meyvenin. Sen niye bunlar? Ben onlar meyvelerle, onlar canlıdır, ben onlarla konuşuyorum. Meyve dediğin canlıdır. Bak daha hiçbir yerde kavun yoktur ama bu kavunlar bana, ben malzemeyi alırken acımam. Elemanlara da derim, benim malıma bol olsun, acımayın malzememe diye. Kolay gelsin, hayırlı işler.
1: Yaşar abi, kavunlar seni bekliyor, seni. Bal gibi.
0: Ah. Ya harika ben bir kere, kavunlar. Ben bir kere görmem lazım abi. Evet, evet, bal gibi. Çünkü bak sen bunun şeyini algılama. Çünkü ne biliyor musun? Kavunun ağrı var ya, ağrı olduğu zaman bal olur.
1: Yaşar abi, senin dondurmana göre.
0: Ha. Ona göre.
1: Senin dondurmana göre. Fıstık gibi.
0: Tamam. İşte çilek budur abi. O gene sergilemişsin çilekleri, hadi bakalım. Abi, tamam. Hoş bulduk. Tamam.
2: Sen hakikaten biliyorsun.
0: Bizim yaptığımız dondurma burada.
2: Tüm dondurmacılar açıkken Yaşar Usta açık geldi. Çünkü ürünler donuyor. Katkı madde atmıyor. Neyse o. Yemeyeceği ürünü millete satmıyor.
0: Hoş geldin Yaşar Usta. Hoş bulduk. Tamam mı? Bak gördün mü abi, bu çileğin dışı da içi de kıpkırmızıdır. Lezzet zaten bunda. Yani öyle şey değil. Yani bunların altı da aynıdır, üstü de aynıdır. Onun için gelip bu çocuklardan alırım. Başka arkadaş var onlarda. Yani hep aynı yerden almam. Çeşitli yerlerden alırım. Çünkü herkes faydalansın diye. Limonu da başka bir yerden alırım. Tam dondurmalık bak şimdi. Heh. Bunlar nasıl biliyorsun? Deve dişi. Tamam mı? Böyle nar olmaz. Tamam mı? Bu narlardan. Sonra bu armutlardan da yapıyorum ben. Bu armutlardan da yapıyorum. Ustaya takılıyordum. Ya usta niye iki çeşit yapıyorsun? O da bana derdi ki, o mora benim derdi babam Çoban Sayın bir çeşit yapıyordu, ben iki çeşit yapıyorum. Sen de derdi adam ol da üç çeşit yap, ama ben kafamda böyle 8-10 çeşit hayali vardı. Çünkü bakıyordum, o yalnız bir gün kaymak, bir gün çikolata yapıyordu, bir gün limon yapıyordu, bu kadar. Yani aynı şeyi, çeşidi aynı gün koyamaz, ama kafamda çok büyük hayaller var. Hayal kurduğun zaman mutlaka o hayalini gerçekleştiriyorsun. Ama önce bina nasıl temelden başlıyorsa hayal kurarak.
3: Ustacığım hoş geldiniz.
4: Hoş.

0: yarın pazarda.
1: Bu kavunları da güzel bir şekilde yaparsın. Şunları biraz daha şöyle açarsan, yer içeri götürmeyeceksen sonra biraz daha bunları açarsan hem müşteri diyalogları seninle rahat olsun hem de etrafımız da temiz olsun her tarafımızı. Ustayı iyi takip etmek. Yani usta bir şey anlatırken veyahut da yaparken sağa sola böyle baktın mı o orada bir şey öğrenemezsin. Ama ustam da biraz sertti. Bir hata yaptığım zaman bana bir tane vuruyordu. 2 metre, 3 metre ileri düşüyordum. Ve kalkıp sonra gene elini öpüyordum. Nur içinde yatsın. Çok dayağını yedim. Yani yediğim dayak buradan Erzurum'a gider gelir. Çok teşekkür ederim.
0: Ustacığım afiyet olsun.
1: Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Dedim ben bu kavunu yapacağım ve de dedim dünyada ilk kavunlu dondurmayı yapmış olacağım dedim. Yani başarabilirsem ama başaracağım dedim. Çok malzeme attım. En sonunda hiç su koymadım. Sonra bu sefer baktım tereyağı gibi çıktı kavun. Böyle. Çıkınca ben tabii medyalık oldum o zaman. Nasıl oldu işte birisi tesadüfen öyle yemiş. Kavunu da o şekilde yaptım. Ama çeşidim de 6 çeşide çıkardım.

Hayatta tek hiçbir şeyden yılmadım. Her şeye de göğüs gerdim. Yapacağım bir işinde yapacağım dedim yaparım. Söz veremeyeceğim, yapamayacağım işinde sözünü vermem. Başta temizlik, dürüstlük ve sevgi. Temizliğe gelince ortam temiz olacak. Dürüstlüğe gelince içine apuk sapuk şeyler katmayacaksın. Sevgiye de gelince kendi yemeyeceğin şeyi düşmanına dahi yedirmeyeceksin. Bizim felsefemiz ne? Temizlik, dürüstlük, sevgi.

Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak devam ediyor. 79 yaşına geldim ve Allah ömür verdikçe de çalışmaya devam edeceğim.

0: sorusuyla başlayalım Nurgül Hanım. Siz kimsiniz?
1: Hakikaten çok kolay bir soru değil. Çok şapkalı biriyim baktığınızda. Önceki profesyonel yaşamıma bakacak olursak, profesyonel hayatta executive yönetici olarak çalışmalar yaptım. Plaza hayatından kendimi dışarıya transfer etmiş kişilerden bir tanesiyim. Üniversiteyi güzel sanatlar artı pazarlama yönetimi okuduğum için tam böyle iki dal ve 50-50 hem kültür sanat edebiyat tarafında hem de ticari iş dünyası tarafında. Plaza hayatından ayrıldıktan sonra da kendimi tamamen kültür sanat edebiyat alanında çalışmalara adadım. Son kariyer gelişmemde de sosyal girişimci olarak özellikle illüstrasyon alanında illüstrasyonun tüm dallarına da hizmet eden şekilde bir sosyal girişimimiz dernek bileşimli. Avrupa ile de entegre hareket ettiğimiz bir yapıda aktif çalışmalar yapıyorum.
0: Tam anlaşılmadı ama ne iş yaptığınız?
1: Daha
0: ne iş yapıyorsunuz? Parayı nasıl kazanıyorsunuz? Bir iş yapıyorsunuz da profesyonel tarafını anlayamadım.
1: İşin ticari tarafında yayıncılık sektörüyle aktif çalışmalar yapıyoruz. Uluslararası telif hakları temsili.
0: Hak takibi mi yapıyorsunuz?
1: Hak temsili, hak danışmanlığı, yayınlanacak olan kitaplarla alakalı yayıncılık faaliyetlerini kapsayıcı tüm alanda danışmanlık, içerik hizmeti, yayıncılık faaliyetleri, editoryal tasarım alanında stüdyo çalışmaları, uluslararası
0: hukuk
1: boyutlarını
0: yapıyoruz.
1: Hukuk müşaviri olarak çalışmamakla beraber yayıncılık sektörü, telif hakları yasası, lisanslama, copyright kısmında eser sahipliliği konularında elbette önemli birikim deneyime sahibiz.
0: Bu tamam, konuda... süper. Ben şimdi olayı anladım. Konumuz da dijital sanat olacak mı? Dijital sanat.
1: Dijital sanat işin tabii bir yansıması baktığımız zaman yapay zeka tarafında karma teknik kullanan sanatçılarımızı da etkileyen bir unsur. Şöyle ki klasik bir yağlı boya, akrilik, sulu boya çalışması yapabilir. Dijital hiç çalışmayabilir. Bunu tamamen dijital ortama aktarabilir. Oradan NFT'ye de çevrilebiliyor biliyorsunuz.
0: Tamam.
1: Yine sonuçta yapay
0: dijitale geldik entegre. Yani konumuz dijital.
1: Günün sonunda dijitale dayanıyor. Ama dijital sanat yapmak zorunda değil ama dijitalleştirebilir.
0: O ayrımı ayrıca konuşalım. Güzel evet. Bir konu. Dijital sanat nedir? Dijitalleştirilmiş sanat mı? Ne diyorsunuz, terim ne? Dijitalleşen...
1: Temelde üç taraf var aslında baktığınızda. Ya konvansiyonel çalışır, hiç dijital araçlar kullanmadan
0: geleneksel,
1: icra eder.
0: Bildiğimiz
1: tamamen
0: sanatçı.
1: Geleneksel çalışmalarını yürütebilir. Bunu karma teknik kullanabilir. Hem geleneksel yapabilir hem dijitalde ya da tamamen dijitalde çalışmalarını yapabilir.
0: Hepsi sizin alanınıza giriyor.
1: Hepsi bizim alanımıza giriyor. Tabii bizim yayıncılık faaliyetlerinin haricinde önemli alanlarımızdan bir tanesi de yayıncılık sektörü, yapım sektörü, aynı zamanda reklam ajansları, bu sektörlerin de temel çözüm ortağıyız baktığınızda. İllüstrasyon temininde, içerik temininde, çocuk kategorisinde önemli uzmanlığımız var. Özellikle sosyal çalışmalar arayışı içerisinde olan kurum ve kuruluşlar bizlerle işbirliği yapıyor. Onlara çözüm ortaklığı yapıyoruz. Çocuğa erişecek olan içeriğe yönelik ister yayın evi olsun bir kitap, ister bir yazar çizer olsun kitabını yayınlamak istesin, ister bir reklam ajansı müşterisi için bir kitap yayına hazırlamak istesin promosyon amaçlı.
0: Peki burada bir virgül koyalım. Size tekrar döneceğim. Döndüğümüzde sorumuz şu olacak size. Yapay zeka sanatın ölümü mü?
1: Özellikle
0: diye...
1: benim bugün burada konuşmak istediğim...
0: Tamam. Bu konuyu notumuz var burada. Bunu size soracağız. Ama bunu biraz az sonra. Rating alalım.
1: Az sonra.
0: Tamamdır. Evet Osman Bey. Sizi de tanıyalım. Size de o zor soruyu soralım. Siz kimsiniz?
2: Ben arayışa devam eden biriyim. Dolayısıyla aslında ben şu ana kadar ne yaptığımı anlatabilirim ama bundan sonra ne yapacağımı da biraz hem zaman gösterecek hem de...
0: Çok güzel, kendim... Gelecekle ilgili, tam net değilsiniz galiba.
2: Geleceğin bize neler getireceğini bilmek mümkün değil ama bir yol haritam var.
0: Tanıyalım ki hem ona göre de konuşursak daha iyi olur.

0: Ben aslında yani teknoloji emekçisiyim diyebilirim bir anlamda kendimi. 90'lı yılların sonlarından beri hep teknoloji işleriyle harmanlanarak özel sektörden sonra kendi yatırımlarımı yapmak üzere girişimci olarak şirketlerimizi kurmaya başladık. Şu anda da kendi şirketlerimizde altyapı hizmetleri, servis sağlayıcıların son kullanıcılara ulaştırdığı servislerin götürülmesi, fiber optik benzeri şehirlerin altyapılarının inşa edildiği yapıların kurgulanması, aynı zamanda da kendi yazılımlarımız ve uygulamalarımızla beraber de Nesen interneti platformu, enerji verimliliği konularında çalışıyorum. Bunun yanı sıra da yapay zeka girişimlerimizle beraber de yeni teknolojik şeyleri yapmaya devam ediyoruz. Babayım, eşim, aynı zamanda iyi bir takımdaş ve ekip arkadaşıyım. Ekip arkadaşlarımla beraber de çalışmalarımı sürdürmeye devam ediyorum.
1: Peki gelecek bir endişe midir? Endişe hali midir gelecek?
0: Ben de umut ve ümittir.
1: Umut hali olabilir ama umut hala endişeyi yok etmeyen bir şey ya. Gelecekten endişeli misiniz mesela?
0: Ben değilim.
1: Bunu konuşalım.
0: Evet.
1: Bunu konuşalım.
0: Konuşalım memnuniyetle.
1: Gelecekten endişeli olmamak çok ilginç bir şey. Nasıl olabiliyor? Bunu merak ettim. Gelecek endişe demektir ki zaten. Yani bir şekilde geleceğin hani yüzyıllardır insanlar hep gelecekten endişe etmiştir. Bizi böyle geleceği merak ettiren de aslında endişemizdir. Bunu konuşalım. Virgül koyalım.
0: Tabii ki.
1: Merak seyircilerimiz de merak etsin. Ben de merak edeyim. Bu soruya nasıl cevap vereceğinizi merak ediyorum. Sizin de merak ediyorum. Siz de buyurun. Gelecek sizde var mı gelecek
2: Çok
1: endişesi?
2: güzel bir konu araladınız. Şimdi bu konuları bir kenara
1: Yok
2: bırakıp
1: yok.
2: bunu da
1: Bizim
2: konuşmak
1: program
2: lazım.
1: böyle ya. Böyle notlar alıyoruz ama hiç uymuyoruz. Buradan devam
2: Gelecek
1: edelim. Sonra yapay zeka sanata geliriz.
2: bir 5 yıl önceki Nurgül'e sorsaydınız endişe olurdu. Bugünkü Nurgül'e sorduğunuzda endişeli değilim.
1: Tamam.
2: Ben
1: Neden endişeli değilsiniz?
2: insana inanıyorum. Her şeyin bir bireyde gerçekleşebileceğine inanıyorum. Bu inancımı da önce kendimle başlattığım için gelecek endişem yok.
1: Gazze'de olup bitenleri de insanlar yapıyor.
2: Doğru.
1: Nasıl endişe etmezsiniz ki? Yani insan bugüne kadar ki ne yapıldıysa hepsini insan yaptı. İyiyi de insan yaptı, kötüyü de insan yaptı ya. Bu beni mesela endişelendiriyor. Yani
2: Durumla
1: bıçakla elma da soyabilirsiniz. Adam da öldürebilirsiniz. Ya yani bıçağın suçu değildir ama onu kullanan bir insan olduğu için ben insanın gelecekten endişe duymamasından endişe duyarım.
0: robotları da
2: Bunu
0: evet,
2: tabii
0: robotları da insan öldürmek için de kullanabilirsiniz.
1: tabii
0: Bomba
1: tabii
0: olarak da
1: tabii tabii
0: kullanabilirsiniz ama evde de size servis yapacak bir
1: tabii
0: üsum
1: ki
0: olarak da kullanabilirsiniz.
1: aynı
0: Sonuçta
1: fikirdeyim.
0: ne
1: Bu
0: için
1: benim
0: kullandığınıza
1: endişemi
0: bağlı.
1: gidermiyor
0: Tabii,
1: ama.
0: tabii.
2: Ben sorunuzu farklı şekillerde alabilirim.
1: Buyurun.
2: Ona göre cevap değişir tabii baktığınızda. Ben çok Nurgül olarak cevap verdim size. Çok derindeki, özündeki Nurgül'ün cevabıydı. Kelimeler semboldür biliyorsunuz. Ve gelecek endişesi sembolü çerçevesinin getirdiği darlıkta konuştuğumuzda ben de çok endişeliyim.
1: Kelimeler düşüncemizi de belirler ya.
2: Ancak daha derinde ben biraz önceki cevabımın parantezini açacak olursam, hepimizin bir tekamül yolculuğunda olduğuna, öğrenme yolculuğunda olduğumuza ve buradaki inanılmaz sonsuz bir çeşitliliğe inanıyorum. Herkes farklı seviyede, farklı noktada, farklı öğrenme yolculuğunda. Kontrol edebildiklerimiz, edemediklerimizle beraber de yaşadığımız bir dünyada geleceğe endişeyle bakmak yerine olabildiğince bilinç seviyemizi arttırıp derinleşme, kitabi bilgiden ziyade aslında yaşamsal bilgeliğimizi arttırırsak zaten bu Gazze olaylarıydı. Diğer bize gelecek endişesi sunan bütün vakalar sayıları zaten azalacak. Yok olması elbette mümkün değil. Biraz önce dediğim cümlenin altını tekrar çizecek.

0: gelecek olursam, bu bir öğrenme yolculuğunda, dünya bir tekamülde, ülke bir tekamülde ise, birey bir tekamülde ise baktığınızda öğrenecek çok şey var. Elbette yin-yang dengesini, artı eksiği de sıfırlamak mümkün değil. Bu doğal evrensel yasalara da ters. Ama baktığımızda bu kadar insana yakışmayan vakaların yaşandığı bir dünyada kayıtsız kalmak, bu durumda insanın içinin acımaması, vicdan sorgulamaları yapmak, bu insanın vicdanı nerede noktasında acı çekmek, çekmemek zaten mümkün değil.
1: Ben açıkçası insanın olabilecek en kötü senaryolara hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok gelecekten endişe etmemek, sürekli olumlu düşünmek çok güzel, çok romantik bir şey. Buna itiraz etmez kimse zaten. Tabii ki hiç böyle bir şey olmasın ama bence planlı ve biraz da kötümser, kötü senaryolara hazırlıklı olmanın daha dünyayı daha iyi yapacağını da düşünüyorum. Neyse, konumuz bu değil.
0: Bu bizim... bilinçli yaklaşım. Bu konuda ayrıca konuşmak isterim aslında.
1: Tamam. Konumuz bu değil tabii bugün.
0: Bilinçli yaklaşımla alakalı. Tedbirli olmak, geleceğe karşı tedbirli olmak konusundaki görüşünüze kesinlikle katılıyorum. Bu bilinçli yaklaşımdan gelir zaten. Her gün biraz daha farkındalığı da arttırmak, daha dünden bugüne iyi birey olmak çok önemli yetiler. Ama bunu yaparken fark etmeden kendi kendimize negatif enerjiyle umutsuzluğa kaydırmamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü negatif enerjide üretken olamıyorsunuz. Gözünüzün önündeki çözümü göremiyorsunuz. Çözüme problem diye bakıyorsunuz. Tabii bu da bir kısır döngü.
1: Kelimeleri dikkatli seçiyorum ben. Ben zaten kötümserlikten yanayım. Karamsarlıktan yana değilim.
0: Evet.
1: İnsanlara da çok fazla güvenmiyorum. Çünkü dünyanın en kanlı savaşlarını... Dünyanın en uygar ülkeleri ve bu yüzyılda neredeyse bir önceki yüzyılda yaptılar. O yüzden de yani geleceğe dönük planlı, gerekirse biraz kötümser
0: kesinlikle
1: ve endişeli olmamız gerektiğini düşünerek olayı hemen sanat tarafına çekiyorum. Ne diyorsunuz? Yapay zeka sanatı öldürür mü?
0: Şimdi orada bir yıldır bu konuda çalışmalar yapıyoruz.
1: Tamam.
0: Farklı görüşler var. Benim şahsi görüşüm var. Bu konuda net şudur demek mümkün olmayan bir dönemdeyiz. Bir defa bunu netleştirelim. Burada
1: doğru
0: aktaracağım konular, bir teknoloji uzmanı olarak, Osman Bey gibi teknoloji sektöründe değilim. Ama muhakemem elbette var. Bir hukukçu olarak da konuşmuyorum. Bir teknoloji uzmanı olarak yazılımcı kimliğiyle de konuşmuyorum. Ama bu konularda uzun süredir duyarlı, bilinçli takip, tek başına değil, kolektif de hareket ederek sanatçıları nasıl koruruz, kendimizi nasıl koruruz bu gelişmede ve bilinçli farkında oluruz kısmında da çalışmalar yapmaktayız. Elimizden geldiğince ve bunları hep gönüllü yapıyoruz bu çalışmaları. Biz İllüstratörler Platformu, sosyal girişim, dernek bileşeni paylaşmıştım. Avrupa İllüstratörler Birliği'nin resmi üyesiyiz. Ben yönetim kurulu üyesiyim. 12 ülke Avrupa'da birlikte hareket ediyoruz ve Avrupa Birliği parlamentosuna bir manifesto hazırladık. Buna özel ayrıca bir dernek yapısı kuruldu Avrupa'da. Hukuk yapımız itibariyle biliyorsunuz Amerika, Avrupa farklı hukuk sistemine tabiler. Büyük bir lobi hareketi var. Çin'den Güney Amerika'ya.
1: Bir şey sorabilir miyim? Belki söyledikleriniz daha anlamlı olur. Cümle içinde şey kullandınız. Sanatçıları korumak gibi bir...
0: Doğru.
1: Evet. Korunması gerektiğini mi düşünüyorsunuz sanatçıların yapay zekadan?
0: Kesinlikle korunması gerektiğini.
1: Onu açar mısınız? O zaman söyledikleriniz daha anlamlı olacak.
0: Tamam, şöyle açalım. Şimdi düşünün, önce buraya nasıl geldik? Onun hemen örneklemesini vereyim. Lion.ai diye bir şirket var. Non-profit gözüküyor. Avrupa hukuk sistemine göre bir şirket bilimsel araştırma yapmak
1: non-profit
0: üzere.
1: Non-profit dediğiniz kar amacı
0: kar
1: gütmeyen.
0: Kar amacı gütmeyen.
1: Türkçe,
0: ya da,
1: ben bazen böyle Türkçesini söylemek zorunda kalabilirim. Buyurun.
0: Benim de ona dikkat etmem lazım.
1: Lütfen.
0: Seyircilerimiz de kusura bakmasınlar. Her daim Türkçe kullanımı önemli. Bilimsel araştırma amaçlı bir kurum çalışma yaptığı zaman, araştırma yaptığında hukuken telifli telifsiz her türlü tüm datalara erişim hakkına sahip oluyor. Lion firması araştırma yapacağı sebebiyle yapay zeka üzerine yaptığı araştırmalarda tabii bu araştırmaları yapabilmesi, makine öğrenimi tarafında da çalışmalarını yürütebilmesi için milyonlar, milyarlarca dataya ihtiyacı var. Hukuk da buna araştırma amaçlı olduğunu kabul ettiği için izin veriyor. Bugüne kadar internet dünyasında fotoğraftan yazıma, illüstrasyondan grafik tasarıma, insan tarafından yaratımı yapılmış ve internet dünyasına paylaşılmış ne kadar ses dahil, müzik dahil bütün datalara erişimleri var. Sadece imaj kısmını söylüyorum. Bildiğimiz kadarıyla yaptığımız araştırmada 8 milyar imaj görsele erişim sağladı bu firma. Ve yapay zekanın machine learning denen öğrenen makineler tarafında gerekli süreçlerin tamamlanabilmesi adına da bütün bu sanatçıları aslında telif hakkına konu teşkil eden pek çok çalışmanın da içinde var olduğu sanatçılardan hiçbir izin alınmadan, onlara bilgi verilmeden, kullanılması karşılığı kendilerine bir telif yansıması yaratılmadan bütün bu datalar kullanılmakta. Ne oldu daha sonra? Bu Lion firması, hepimizin daha sonra ismini duyduğumuz şu Stable Diffusion şirketine satıldı. Aslında fonlayanı da o olduğunu daha sonradan öğrendik. Onun bir bileşeni, bir ticari kar amaç gütmeyen ya da tamamen non-profit kar amacı gütmeyen kurum olduğu da ortaya çıktı. Stable Diffusion ne yaptı? İşte Getty Images vesaire, daha sonra bütün bu Midjourney, Deli vesaireler hepsi çıktı. Burada yapay zekaya öğretmek için kullandıkları bütün o 8 milyarın üzerindeki data, aslında hak sahipliği olan bütün datalar size, bana, kurumlara, herkese birden açıldı. Bir sonraki etapta ne oldu? Midjourney önce ücretsiz kullanım veriyordu, şimdi ücretli kullanım veriyor. Tamam.
1: Buradaki koruma, fikri mülkiyet açısından bir korumadan bahsediyorsunuz.
0: Bir tanesi
1: yapay zekanın telif, sanatçılığın verilerini kullanmasının hak ihlali olduğu konumuz bu, değil mi?
0: Konu bu şekilde açıldı. Nerede korunma gerekiyor? Telif hakları yasasında bir revizyona gidilmek zorunda tüm dünyada.
1: Çok
0: bu
1: doğru.
0: Ülke bazında yapılamaz bir durum. Dünya çapında baktığınızda bunu sistem olarak değiştirilmesi gerekiyor ve teknolojiyle eş değerde aynı hızda gidemediği için büyük bir mağduriyet var.
1: Ama çok normal, regülasyonlar hep daha geç geliyor, sonradan geliyor. Doğası gereği öyle ama.
0: Bu yüzden de
1: anlamaları gerekiyor önce.
0: Evet, bu yüzden de bu konunun konuşulması, tartışılması, doğru kararların alınması, doğru regülasyonların yapılması, en başta da kullanıcıların, işverenlerin, lisanslama işi yapanların.
1: Bu sanatı öldürmez.
0: Sanatçının.
1: Öldürür mü? Sanatı öldürmez.
0: Oraya bağlayayım. Şimdi olayın bir telif hakkı, hak sahipliği, haksız rekabeti vesaire kısımları var bu tarafta. Daha materyelsel diyelim. Hı-hı. Bir de bu da benim argümanım. Nurgül Şenef olarak argümanını yaptığım kültürel çeşitliliğe tehdit olduğunu düşünüyorum. Ve yaratım, eğer bunun bir rehavetine kapılırsa bu alanda... Çünkü yapay zekanın getirdiği çok güzel rahatlıklar da var. Daha hızlı işlem yapıyorsunuz. Pek çok konuda size çok iyi bir araç haline geldi. Maliyet yönetiminize çok katkıda bulunuyor. Zaman yönetiminize katkıda bulunuyor. Yaratıcılığınızı zenginleştirecek tool'lar da veriyor. Araçlar da veriyor. Ama yapay zekaya tamamen yaratım süreciyle alakalı o rehavete kapılıp daha o yüzdesel payı oraya kaydırmaya başlarsak toplumsal estetik eşiğin aşağıya ineceğini, alan memnun, satan memnun noktasına geldiğimizde de artık estetik değeri yüksek, yaratıcılık niteliği güzel, daha güçlü çalışmaları da toplumsal olarak toplumların da çok talep arz etmemeye başlama riski olduğunda yaratımın yapay zekaya geçmesi, insandan alınması riskini ben görüyorum.
1: Ama sanat zaten hep böyle... Az insanın konusu olmamış, yüksek sanat özellikle daha elitist değil midir, aristokratik değil midir? Hiçbir zaman böyle kitleye inmedi ki sanat. Belki yapay zeka sayesinde bütün kitlelere gelebilir. Burada virgül koyalım, bir sonraki sorum şu olsun. Yapay zeka sanatçının kapasitesini arttırmaz mı? Sanatı kitleselleştirmez mi? Böyle bir faydası olmaz mı? Hani olumlu düşünelim.
0: Tamamen olumsuz değiliz tabii. Ben şimdi...
1: Yok, bunu şimdi burada virgül koyalım.
0: İlk sorunuza cevaben bunları paylaştım. Madalyonun iki yüzü var.
1: Tamam.
0: Buyurun.
1: Peki Osman Bey, siz ne konuşuyorduk? Endişeden bahsediyorduk.
2: Endişe, gelecek.
1: Peki
2: endişe.
1: Gelecek endişesini akıllı şehirler üzerinden konuşalım. Var mı endişelenilecek bir durum orada? Şehirciliğimizde, şehirlerimizde. Çünkü çok kalabalığız abi. Hepimiz aynı şehirde yaşamak istiyoruz. İstanbul giderek, bilmiyorum şu anda kaç milyonu geçtik. Bu kadar kalabalığı biz nasıl yöneteceğiz gelecekte?
2: Zor bir soru.
1: Zor.
2: Cevabı
1: seçimler
2: aslında,
1: de geliyor. Evet. Adaylarımız bu konuda eğer bizi seyrederlerse, seçtiyse, hangi aday olursa olsun buradan İstanbul'un lehine bir şey çıksın. Buyurun.
2: Tabii, yani ben teknoloji alanından değerlendirebilirim.
1: Tabii.
2: Elbette ki bu konuda uzman olmadığım için geri göçü bir şekilde sağlamamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Belki
2: sadece.
1: Belki de onu teknoloji sağlayacak.
2: Teknolojinin sağlayacağı şeyler aslında sınırlı. İnsanların evlerine, köylerine geri dönmesini teknoloji sağlayamaz. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla
1: yok,
2: oradaki...
1: Yok, ben zaten öyle bir şey demedim ama biz burada bu kalabalık nasıl yaşayacağız?
2: Eğer şehir kapasite olarak bizim hep beraber bir şehirde yaşamamızı olası kılıyorsa hep beraber yaşayabileceğiz. Kılmıyorsa şehir genişleyecek ya da insanlar farklı yerlerde, farklı alanlarda, farklı şehirlerde yaşamaya başlayacaklar. Ancak tabii ki de hani herkes gitsin köyüne, ben de gideyim köyüme durumu da çok da doğru bir yaklaşım değil. Burada yapılması gereken şeyler var. Aslında bir şehrin akıllı
1: hayır,
2: hale...
1: Ortada gidilecek bir köyde olmayabilir ki. Yani herkes bir yerden gelmedi ki buraya.
2: Evet.
1: Bazı birçok jenerasyon maalesef burada doğdu ya, herkes büyük şehirlerde doğdu.
2: Evet.
1: Bence böyle bir çözüm olabileceğini düşünmüyorum ben.
2: Şehrin bir büyüme planı olması lazım. Tabii bu benim alanım değil. O yüzden de
1: peki
2: bu konuda...
1: Peki sizin alanın akıllı şehir nedir?
2: Aslında benim...
1: Bu kelimeyi çok duymaya başladık ama ben gerçekten bunun ne olduğunu bilmiyorum. Samimi bir soru bu. Bunu tam anlamıyorum ben, akıllı şehir.
2: Yani işin içinde teknoloji olunca akıllı demeyi herhalde alışkanlık haline getirmişiz. Dolayısıyla akıllı şehir konseptinin altında bir teknoloji var. Elbette farklı kurumlar, farklı komiteler bir akıllı şehri farklı statüler ve başlıklar altında ele alıyorlar. Avrupa Birliği'nin bazı bu konuda yaklaşımları var. Farklı kurumların da yaklaşımları var. Yönetişimden başlayıp aslında bir akıllı şehir, akıllı yönetişimden başlayıp akıllı insana varan bir perspektifte değerlendiriliyor. Ama bunların küme olarak toplandığını düşündüğümüz şey bizim teknoloji. Daha yaşanabilir bir mekan haline gelmesi için yapılması gereken şeylerin bütünüdür bence akıllı şehir anlayışı. İçerisinde enerji verimli.
1: Enerji çok önemli bir konu değil mi burada?
2: Enerji önemli. Çevreye yarattığınız etki önemli. Güvenlik önemli.
1: Bir parantez açabilir miyim? Bu nedir? Güneş patlamaları, elektriklerimiz kesilecekmiş. O konuyu biliyor musunuz?
2: Duydum sadece. Bu konuda da bilginiz çok
1: yok
2: bilgim
1: mu?
2: Olduğunu
1: evet,
2: söyleyemem.
1: Elektrikler kesilecek diyorlar aylarca. Aylarca elektriksiz nasıl yaşarız ya?
2: Her şey
1: ya?
2: Kesilebilir.
1: Ben tam
2: her
1: da şey, elektrikli gelecek... araba almıştım.
2: İyi yapmışsınız. Bence
1: ama
2: gayet
1: bana söylemediler tabii. Bunu daha önce elektriklerin kesileceğini.
0: İnsanların da negatif etkilenme riski olduğu konuşuluyor. Daha mistik dünyada baktığımızda.
1: Öyle mi? Hmm. Ne alakası var?
0: Bu durumun çok iyi değerlendirilmesi gerektiği bazı gurular güneş patlamalarındaki olayların yaratacağı olumlu fırsatlarla buna bilinçli yaklaşılmadığı takdirde olumsuz insanlara yansımasını da tartışıyoruz.
1: Mistisizmi ayrı konuşuruz. Elektriksiz yaşayabilir miyiz?
2: Yaşamak zor ama elektriği de sadece şebekeden almak zorunda değiliz.
1: Aklımız gider mi? Mesela akıllı şehir elektriksiz olunca akılsız şehir olur.
2: Telefonunuzu şarj edemediğinizi düşünebiliyor musunuz?
0: Evet. Yeşil ya. Enerji.
2: Yani elektrik olmazsa bu olmayacak en basiti. Ancak elbette tek kaynak dediğim gibi şebekeden dağıtılan kaynak değil. Solar paneller üzerinden farklı yenilenebilir kaynaklar üzerinden enerji üretiliyor. Bu enerjinin de dağıtımı yapılıyor biliyorsunuz. Aynı zamanda iletimi yapılıyor. Bu şebekede belki sorunlar olabilir deniyor. Ama yani olur mu olmaz mı bunu yaşayarak göreceğiz. İşte bu endişeyle yaşıyor olsak

0: Geleceğe kucak açmamız mümkün değil. O zaman hiç kimse elektrikli bir şey almasın. Mesela siz aracınızı satın çünkü gelecekten endişe duyuyorsunuz.
1: Ama bir dakika hemen itirazı. hiç alakası yok. Tam da bu yüzden endişe etmemiz gerekir. Yani önlem tam da bu yüzden. Tabii önlem ki önlem almamız gerekir. İşte, biraz önce dediniz. Başka enerji kaynaklarına ihtiyacı var. Güneş patlayacak, elektrikli araba alma gibi çözüm olamaz ki.
0: Olamaz tabii ki de.
2: Yani, yanlış bilmiyorsam suyla üretim yapan Japon teknolojisi inovatif bir yaklaşım var. Elektrikli arabalara alternatif üretilen.
0: Çok alternatif var. Hidrojen var. Evet. Yani herkes bir şeyler deniyor ama elektriğin
1: ama
0: tabii ki de...
1: Ama bunlar yaygın değil ki. Bu bugünden değil. Yarına olabilecek bir şey
0: temin
1: değil tabii ki.
0: Temin etmek kolay değil. Sonuçta bir şehirde aslında yaşam alanınızda siz ne kadar konfor alanınızı genişletebiliyorsanız, sosyal olarak ne kadar çok şey edinebiliyorsanız o kadar iyi bir şehirde yaşıyorsunuz demek. Teknolojik olarak da bunu sağlamak için bazı altyapılara ihtiyaç var. Bunların bütününe de akıllı şehir diyebiliriz aslında. İçerisinde
1: Tabii gelecekten endişelenen insanlara ihtiyacımız var ki planlasınlar bunu, elektriksiz kalabiliriz. Benim şu anda şöyle insanlara ihtiyacım var aslında. Evet, elektrikler kesilebilir ama merak etmeyin, şöyle şöyle yaparak bunu aşabiliriz. Ya insan bütün problemleri aşabilir, insan her şeye adapte olabilir. Biz pandemiye adapte olduk, biz 2 yıl evde oturduk, ya ne oldu, öldük mü? Kesilirse kesilsin. Bunun mutlaka insanın en büyük gücü adapte olabilme gücüdür. Ama olumlu düşün, olumlu düşün. Endişe çağırma gelmesin, gelmesin. Evet. Ondan sonra da gelince de ne yapacağız biz? Değil yani. Ben o yüzden endişeyi insanın çok önemli bir değeri olarak görüyorum zaten.
0: Doğru.
1: Yani
0: toplumsal bir önlem almak gerekiyor pek çok konuda.
1: Tabii ki,
0: ama
1: tabii ki.
0: Toplumda sonuçta bireyden başlıyor. Kendimiz mesela, siz çok güzel bir şey yapmışsınız. Enerji şebekemize çok büyük bir katkıda bulunuyorsunuz ve çevreye de çok büyük bir katkınız var elektrikli araca geçerek.
1: Orada da şüphelerim var ama tamam,
0: üretim,
1: şimdilik
0: üretim
1: öyle değil.
0: Sürecini,
1: çünkü o piller de biliyorsunuz, o üretim, da çevreye zarar veren bir süreç.
0: Üretim sürecini işin dışında bırakarak söylüyorum. Sonuçta siz daha enerji verimli bir şey yaptınız ama üretilene kadar ki acaba karbon salımı nedir, ne değildir, onu da bir ölçmek biçmek lazım. Ama sonrasında kullanım kolaylığı olarak ve erişim rahatlığı olarak elektrik şu anda sizin açınızdan da erişilebilir bir şey. Tüm elektrikler kesilir mi? Çok olası değil. Çünkü şebekenin çökmesi demek. Tüm internet kesilir mi? O
1: tarihte var
0: değil.
1: Böyle anlar ama. Yani blackout. Öyle tarihte böyle yaşanılmış şeyler var. Uzun süreli elektrik kesintileri bilmediğimiz bir şey değil. Tabii ki bizim yani modern çağda bunu yaşamadık açıkçası. Tabii. İnşallah da yaşamayız. Çünkü şu anda elektriksiz kalmak yönetilemeyecek bir şey ya.
0: Onun için de iletim
2: kalmak da biraz
0: önemli. İletim ve üretim
1: aynı şey, o da elektriğe bağlı olduğu için.
0: İletim ve üretim tarafında enerjinin farklı manevralarla tüm ülke çapında farklı yerlerden beslenmesi üzerine bir strateji olduğunu hatırlar gibiyim. Dolayısıyla bir bölgenin enerjisi kesilecek olsa bile o bölgeye alternatif bir rota üzerinden elektrik vermek üzere bir hazırlıklar var ülke çapında diyebiliyorum. Bunun yanı sıra da yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjilerin az önce hani konuşuyorduk, biraz daha merkeziyetsiz yapıda dağıtılması ile ilgili bir takım planlar oluşması da gerekiyor. Ki burada akıllı kontratlarla sizin ürettiğiniz, evinizde ürettiğiniz enerjinin sizde fazlaysa çevrenizdeki insanlar tarafından kullanılması gibi bir takım şeyler de gelecek elbette. İşte o yüzden de ben bu tip gelecek konularına ümitle bakıyorum diyeyim.
1: Tamam, ümitle bakalım. Evet. Sanata, geleneksel sanata ümitle bakıyor musunuz? Yoksa yapay zeka ele geçirir mi o alanı?
2: Bakıyorum. Ben bilakis teşvik de ediyorum. Geleneksel sanattan sanata öğrenmeye başlasın herkes. Her ne kadar dijitalleşsek de. Onu bırakmasınlar.
1: Neden?
2: Yaratım süreci en güzel öğrenim zaten deneyimleme değil midir?
1: Tamam, her dijitalde mecrayı, de deneyim, dijitalde daha çok hatta dijital ayağınıza getiriyor ya.
2: Her şeyi bir şef, sadece bir İtalyan şefi olacak, İtalyan mutfağı şefi olacak diye sadece İtalyan yemekleri mi yapsın? Bence bir şef Kore yemeğini de denesin, Tayvan'ı da denesin, Türk mutfağını da denesin. her şeyi deneyimlesin, yaratıcılığına yaratıcılık katsın. Zaten yaratıcılık nedir ki? Dünyayı nasıl içip kokladığın, aldığın, neyi nasıl kendine daha adapte ama ettiğin bu ve bunu nasıl dışa vurduğun değil midir?
1: Gelenekselden başlamalıyı açıklamıyor ya. Geleneksel, bu dedikleriniz hala yapılabilir ama geleneksel sanatı deneyimleme tarafını biraz açarsak.
2: Biz çok yeni akademi açtık. İllüstratörler platformumuz 4 yaşında. Akademi tarafını da güçlendirme ihtiyacı görünce orada kıdemli sanatçılarımızla da bunu çok tartışıyoruz ara ara. Tamamen dijital çalışma yapan sanatçılarımız bile hala şeyi savunur. Ben de güzel sanatlarda zaten hep geleneksel sanatla hep çalışmalar yaptık. Biraz dijital sonra yaptık. Oradaki aldığınız deneyim daha farklı, daha lezzetli. Yaratıcılığınızı deneyimleyebildiğiniz şekil dil lezzeti daha başka. Onun verdiği katkılar, o zenginlik bence göz ardı edilmemeli. Şart değil. Nice çok değerli dijital sanatçılarımız var. Elbette şart değil. Ama
1: ben hep şöyle düşünüyorum. Ben hep şöyle düşünüyorum. Mesela bu programda da konuştuğumuz bütün konuştuğumuz her şeyi 2020 yılından sonra doğan çocuklar için düşünüyorum. Yani yetişkinler için zaten biz hibrit bir dönem yaşıyoruz. Onlara mesela geleneksel sanatları anlatmak çok kolay. Hemen geleneksel sanat daha iyidir, oradan başlamak lazım deyince hemen hemen herkes de bir şey ifade ediyor bu. Ama hani acaba 2020 yılından sonra, hani bundan sonra doğacak çocuklar 2040 yılında nasıl bir dünyada mesela sanat öğreniyor olacaklar? O konuda benim biraz soru işaretlerim var. Acaba
2: benim
1: sadece
2: dilek ve temennilerim var, hatta iş planlarım var. Sorunuza cevap da olsun. Bence bugün Türkiye'de eksik olan konulardan bir tanesi, ilkokuldan itibaren çocuklar dijital sanatla tanışmalı. Tabletle alakalı eğitim sistemimize katılan bir takım çalışmalar oldu. Ancak sosyal beceri kazanımının çocuklara sanatla aktarılması kısmında çok eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da bayağı küratörlüğünü yaptığım program çalışmalarım var. İnşallah doğru kaynak ve paydaş birleşmeleri yaparsak hayata geçirmek istiyoruz. Şimdi dijital sanat çocukta ve hatta usta sanatçıda bugün eğer mesleğine kariyerine devam etmek istiyorsa zaten geri kalmama adına bir nebze oradaki gelişmeleri takipte olması gerektiğine ben inanıyorum. Çocukların da dijital sanata başlamasına ama yanına mutlaka geleneksel çalışmaları da dahil edilmesinin yaratıcılığı çok daha güçlendireceğini, besleyeceğini düşünüyorum. Yayıncılık sektöründen örnek vereyim. Çocuk kitapları bugün dijital tabletten hem interaktif kitaplar var, uygulamalar üzerinden sesli, görüntülü, videolu, oyunlu, puzzle'lı istediğiniz kadar yaratım sürecini gerçekleştirebilirsiniz. Kitap bir medyaya dönüşüyor. Ya da yalın tek başına bir kitap çevir, kitap sayfası çevirmek yerine ekrandan çevirerek çocukların okuyabileceği kitaplar.
1: Peki 2040 yılında mesela basılı kitap kalır mı ya da 30'da?
2: Daha butikleşeceğini ben düşünüyorum. Aynen sanatın geleneksel sanatta olduğu gibi el sanatlarının nasıl zaman içerisinde maalesef yok olmaya doğru giden bir takım başlıklar da var orada. Keçe gibi baktığınızda. Yani biraz daha işin zanaat artı sanat kısmının bileşeni birlikte hareket eden bir takım mecralarda maalesef yok olmaya doğru gitme de var ama birden bir bakıyorsunuz dünya çapında bir hareket başlıyor, gündeme geliyor ama butik kalıyor. Eskisi gibi daha böyle herkese yayılan, daha toplumsal ele alınan mecralar olarak değil. Ben geleneksel alanda yapılan çalışmaların daha da sanatta bakış açısı daha seçici olan, bu konudaki estetik algısının daha yüksek olan kesimlerde daha ayrı bir değer bulacağını da düşünüyorum. Daha butik, daha özel kalacaklar ama yok olmayacaklar. Fakat dijital sanatla beraber, dijitalleştirilmiş sanatla beraber, hele yapay zekanın da hayatımıza girmesiyle birlikte sanat çok daha, biraz önce söylediğinizi destekliyorum, katılıyorum da, daha herkese yayılan, aslında elitist yaklaşımdan daha böyle toplumsal mecraya daha yakınlaşma imkanı sağlayan

0: araçlar olacağını düşünüyorum, olmasını da arzu ediyorum. Yapay zekaya karşı bir tutumumuz aslında yok bizim. Bütün bu Avrupa'daki diğer dernek bileşenlerimizle birlikte yaptığımız çalışmalarda da biz yapay zekaya karşı değiliz. Yapay zekanın aslında yanındayız da sanatçıya verdiği çok büyük destek ve katkılar da var. Ancak bugünkü haliyle yapay zekanın kullanım şekli sanatçıya direkt tehdit olarak gelmekte. Acilen bu konuda en azından hukuki süreç oturana kadar kullanıcıların ve bu işi üreten tarafın, yaratıcıların bu işte farkındalığını arttırması, olabildiğince etik değerler çerçevesinde bu süreçleri yürütmesi gerektiğinin bilincini biz yayma derdindeyiz.
1: Tamam. Çok az zamanımız kalmış. O zaman toparlayalım. Özellikle söylemek istediğiniz bir şey varsa söz sizde olsun. Bir anda hızlı mı zaman geçti anlamadım. Zamanımız azalmış.
0: 45 dakika çok az.
1: Buyurun. Şey. Siz söylemek istediğiniz, çünkü sizinle konuşacağımız çok şey var ama zamanımız az olduğu için sizin özellikle söylemek istediğiniz şeylerle bitirelim.
2: Düşünüyorum.
1: Sizin konulu, mesela karbon ayak izi konuşalım isterseniz. Bizim her zaman konuşmak istediğimiz bir şey.
2: Şehirlerden o tarafa geçecek olursak, akıllı şehirlerden, aslında amaç şehrin yaşanabilir hale getirilmesi noktasında güvenli yaşam alanları, çevreye katkı sağlayan yaşam şekli gibi şeyleri de içeriyor. İçerisinde akıllı atık yönetimi, akıllı trafik, sinyalizasyon, akıllı park yerlerinin bulunmasıyla ilgili mobil uygulamaların kullanımı gibi şeylerle aslında şehri daha yaşanabilir hale getirecek teknolojileri herkesin kullanımına açmış oluyorsunuz. Daha entegre bir yapıyla da akıllı sokak aydınlatmalarına sahip olup tüm şehrin aslında enerjisinin daha verimli halde kullanılmasını sağlayacağınız teknolojik modellemeler de var. Böylelikle de aslında şehrin karbon ayak izini daha az, çevre etkisini de daha hafif hale getirme şansınız olabiliyor. Karbon ayak izi de bildiğiniz üzere bütün aktiviteleriyle şehrin çevreye etkisi diyebiliriz. Bunu da azaltmanın yöntemleri aslında çok açık olarak da biliniyor.
1: Tamam. Nurgül Hanım, sizin özellikle bu programa geldim şunu söylemeden gitmeyeyim dediğiniz şeylerle bitirelim.
0: Onlarla bitiremeyiz ama aralarından bir önceliklendirme yapacak olursam.
1: Buyurun. Son 4 dakikamız.
0: Çok iyi değerlendireceğim. Bunu mutlaka paylaşmam gerektiğini düşünüyorum. Çok değerli bir program da yapıyorsunuz. Çalışmalarınızı da yakından takip ediyorum. Değerli de buluyorum.
1: Teşekkür
0: ederim. Tekrar teşekkür ederim programa davetiniz için. Şimdi tabii benim geliş misyonum da illüstrasyon, illüstratörler platformu. Orada illüstrasyonla alakalı Türkiye'deki duruma biraz ışık tutan görüşmeler yapmak istiyordum. Dilerim başka bir program yapma şansımız olur.
1: İnşallah.
0: Burada hazır kamuoyunu yakalamışken paylaşmak istediğim önemli bir bilgi var. Şimdi yapay zekaya sadece sanat tarafından bakmayalım. Yapay zekaya bakış açımızla alakalı farkında olmamız gereken önemli birkaç unsur var. Kategorileri ayırdığımızda 4 ana kategorisi var yapay zekanın hayatımıza girme şeklinde. 1- Kabul edilemez riskler teşkil eden kısımlar var. Nedir bunlar? Bilişsel davranış, manipülasyon, sosyal puanlama, social scoring dediğimiz, biyometrik kimlik tanımlamaları. Düşünsenize bunlar tamamen yapay zekaya devredildiğinde bir ülkeye giremiyorsunuz. Yapay zekanın yaptığı hatadan kaynaklı. Ya da size bir puanlama yapıyor. Özellikle çocuk tarafında farklı bir şekilde fişleniyorsunuz. Yani yapay zekanın kabul edilemez ve yıkıcı teknoloji olarak hayatımıza girdiği unsurlar var. Bu konuda bir defa farkında olmamız gerekiyor. Her bir bireyin. İkinci kategoride yüksek risk dediğimiz kısımlar var. Bu yüksek risk kısmında da örnekleme yapacak olursam mesela otonom araçlar, arabalar, oyuncaklar, medikal cihazlar, hukuk sürecinin yapay zeka üzerinden yönetimi konuşuluyor, eğitim sistemi gibi. Neden bunlar riskli? Baktığınız zaman hukuksal açıdan da sorumluluk alma kısmında sorumluluk atayamayacağımız, yapay zekanın yaptığı bir hata, zarar vesaire de sorumluluk atfedemeyeceğimiz unsurlar gündeme geliyor. Bu açıdan riskli ve tehlikeli. Genel insanlık için.
1: Önerinizle bitirelim.
2: Ben bir katkıda bulunabilir miyim? Bu arada yapay zeka geliştirmesi yaptığımız bir girişimim de var benim. Dolayısıyla bunların hepsi teknolojik kaygılar içeriyor. Ama bu kararları bir insan verir olsa da hata yapabileceği gerçeğini de kaçırıyoruz. Yani
1: insan da hata yapabilir. Yapay zeka da yapabilir. Yapay zekadan hata yapmamasını bekliyoruz ama. Yoksa hata yapacaksak biz yaparız zaten. Yapay zekaya ne gerek var?
2: Yapay zekanın da bir tekamül süreci var. Yani
0: mutlaka kesinlikle bir gelişim evresinde ve yapay zekaya karşı değiliz. Evet. Nice medikal alanda insan hayatını kurtaran çok önemli katkıları var. Yapay zekanın katkıları da kanıksanamaz. Çok önemli. Yapay zekanın hayatımıza girmesi güzel ama bilinçli yaklaşmadığımız bu konuda sadece sağladığı faydaya odaklı dar bir bakış açısıyla mevzuya bakar. Biz kendi kendimize bunu dizayn eden insan varlığı olarak doğru regülasyonları ve o tekamülüne doğru devam ettirmezsek yapay zeka de var.
2: Bir süre sonra kendisini düzeltir duruma da geliyor aslında. Geliştirmeler o noktaya da gidecek durumda. Sadece doğru çerçeve içerisinde çalıştırmayı beceriyor olmamız gerekli.
1: Çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. İnşallah başka bir programda devam ederiz bu konulara. Evet. Tekrar teşekkürler. Değerli seyircilerim, sizlere de çok teşekkürler. Görüşmek üzere.

0: kaşık da diyebilirsiniz Türkçe tabiriyle.
1: Kaşık. Evet, kaşık.
0: Şöyle, bu tek toz, tek şatlık kaşığımız.
2: Evet, evet. Bunu değirmene koyduğumuzda evet, çekirdek toz halinde
0: kaşığımıza dökülüyor.
1: Ne
0: şu
1: güzel.
0: An tek şat gramajında 10 gram kahvemizi elde ettik. Ama bu kahvemizi makineye koymadan önce templeme işlemi yapıyoruz. Aynen. Şöyle buraya koyun.
2: Düzeltiyorsunuz tempir aletiyle. Evet.
0: 10-15 kilo kadar basınç uyguluyorsunuz. Kahvenin yani makineyi flaşlıyoruz. İçerisinde bulunan suyu, pis suyu dışarı alıyoruz ki kahvemizi yakmasın. İlk ana suyu. Evet. Bu işlemi mutlaka her seferinde yapmamız gerekiyor.
1: Detaylar önemli.
0: Bu işlemden sonra kaşığımızı takıyoruz makineye.

0: kahve bu koyu renkten açık renge dönmeye başladığı an yani miktarı tamamlanmış anlamına geliyor. Yani bir süre sonra pis su akıtmaya başlıyor çünkü demlemesi bitiyor.
1: Allah Allah.
0: Evet. Espressomuz içime hazır.
1: Espresso
0: tadına da bakabilirsiniz.
1: Sert bir kahve değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Hemen tadına bakayım. Ben böyle şeyleri çok seviyorum, böyle tadımlık işleri. Evet,
0: biraz serttir ama kahvenin kralıdır yani.
1: Evet, bana bayağı sert geldi çünkü başında da söylediğim gibi benim kahve kültürüm yok gibi bir şey. Çok seviyorum öyle kokusunu falan ama ben çaycıyım. Kahvemi öğüteceğim
0: evet.
1: Burada.
0: Evet.
1: Ha, bu miktarını da kendi belirliyor.
0: Evet, otomatik bir değirmen bu.
1: Evet, şimdi sevgili seyirciler geldik.
0: Önce flaşlıyoruz.
1: Ha, yani, pardon.
0: Evet, içerideki
1: özür dilerim,
0: suyu
1: pardon.
0: Alıyoruz. Evet.
1: Pardon, unutuyorum. Allah'ım tek seferde
0: biraz
1: bir şeyler
0: daha,
1: yapabildim.
0: Evet, çekebilirsiniz. Tamam. Küçük bir fincan alın.
1: Peki nasıl gidiyor? Benim çalışma disiplinimi sevdiniz mi? Çok disiplinli çalışıyorum ben çünkü.
0: Yani hiç yapmamanıza göre iyi tabii. Yani ilke göre iyi. Kötü değil. Ama çok iyi de değil. Evet, şu an durdurabilirsiniz.
1: Bu sefer siz tadın bakalım. Buyurun Berkay Bey.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Afiyet olsun.
0: Gayet güzel olmuş.
1: Peki siz böyle yanınızda yeni başlayacak arkadaşa böyle sevimli tatlı mı davranıyorsunuz yoksa nasıl?
0: Ya şöyle arkadaşa göre değişir. Yani öğrenciye göre değişir öyle söyleyeyim.
1: Yani mesela şu an kameralar olmasaydı ne yapardınız?
0: Ya şöyle tabii kameralar olmasa bu kadar hassas olmazdım öyle söyleyeyim. Amerikano'da espressonun suyla inceltilmiş hali oluyor.
1: Ha,
0: double espresso.
1: Bir tık,
0: evet.
1: Bir tık daha şey mi? Evet. Seyreltiliyor mu?
0: Evet, daha seyreltiliyor. İçimi daha yumuşak ve keyifli oluyor.
1: Ha, o zaman o bana göre herhalde.
0: Evet, ama sadece shot farkı var. Yani kahve miktarı fazla. Bu sefer tek gruplu kaşık değil, çift gruplu kaşığımızı kullanacağız.
1: Nasıl?
0: Daha fazla kahve miktarı. Sepet haznesi daha geniş olduğu için bu 10 gram, bu 18-19 gram kadar kahve alıyor içerisine. O yüzden daha sert, daha yoğun bir kahve elde etmiş oluyoruz.
1: Allah Allah, evet. Her şey çok ayrı ayrı detaylı.
0: Evet, onun için de değirmenimizden tek fincan değil,
1: çift
0: fincan basın. Evet, şu an çift fincana göre kahve verecek size.
1: Bu americano mu?
0: Evet, americano yapacağız şu an. Evet, yine aynı işlemi uyguluyoruz.
1: Ne güzel. Jilet gibi.
0: Şimdi americano'da önce bardağın %70'ini sıcak suyla dolduruyoruz. Hı hı. Sıcak suyun üzerine kahvemizi çekiyoruz.
1: Ha.
0: Evet. Makinemizin sıcak su düğmesi bu.
1: Tamam.
0: Yukarıya doğru kaldırın. Evet. Durdurabiliriz şu an. Evet. Suyumuzu aldıktan sonra yine flaşlamamızı yapalım.
1: Buraya mı alacağız?
0: Evet, evet. Basın. Korkmayın makineden.
1: Elimde kalmasın makine.
0: Yok, kalmaz, kalmaz. Evet, alabiliriz bardağı altına.
1: Yani gittiğim yerlerde şu zamana kadar Berkay Bey, bazı böyle zararlar verdim yani ne gibi? Tabak kırmak gibi mutfakta. Tavuk çiftliğinde

0: yumurta kırmak gibi falan. O yüzden artık böyle korkuyorum bir şeylere dokunmaya.
1: Ya pek korkmayıp rahat davrandığınız sürece bir problem olmaz. Kahvede bir de severek yapılan bir şey olduğu için.
0: Evet.
1: Basabilirsiniz düğmeye. Evet. Bardağımız dolum haline geldikten sonra durdurabiliriz.
0: Ha, ben kendim müdahale
1: evet,
0: edeceğim.
1: Evet, kendiniz buradan durduracaksınız. Evet.
0: Bu oldu herhalde.
1: Evet, oldu. Bir tadına bakabilirsiniz.
0: Önce bir gösterelim efendim şu güzelliği. Beni değil kahveye göstereceksiniz. Güzellik derken hemen yanlış anlamayın kameraman arkadaşlarım. Evet, bu daha bana hitap eden bir
1: evet,
0: kahve.
1: Evet, daha keyifli zaten. Uzun süreli tüketilebilen bir kahve.
0: Tamam, ben o zaman içeyim. Siz devam edin çalışmaya. Ben iyiyim böyle yani şu an. Neyse, ben çok fazla işi cıvıtmayayım. Berkay Bey çok böyle şey sabırlı davranıyor ama bir yerden sonra farklı bir yüze dönebilir yani. Yani şey tamam, evet. Ne yapıyorduk?
1: Evet, şimdi süt ile hazırlanan kahvelere geçelim. O biraz daha teferruatlı. Yani, evet. Yani bu işin biraz daha ustalık gerektiren kısmına giriyor o konular. Yani süte o lattenin üzerine yapılan artlar, içilen kıvamlar, kremalar.
0: Oo.
1: Evet, onlar biraz daha ustalık gerektiren işler.
0: O zaman başlayalım mı?
1: Evet, başlayabiliriz.
0: Evet. İkimiz aynı anda. Evet.
1: Evet. Şimdi latte yapmayı öğreneceksiniz.
0: Tamam.
1: Latte'nin anlamı tek shot espresso ya %80 süt. Ama nasıl süt? İşte işin inceliği de orada devreye giriyor.
0: Espresso yani buna.
1: Evet. Ama de bardak porsiyonumuz büyük tabii
0: evet,
1: ki de.
0: Evet. Yani bunu tek shot gibi göstereyim. Bunun evet, üzerine süt olacak.
1: Ama tamam, nasıl süt? İşin inceliği de orada devreye giriyor zaten.
0: Ne çok şey biliyorum. Evet.
1: Evet. Krema kıvamında süt yapmamız gerekiyor tamam, latte için. Şöyle tek shot espressomuzu alalım önce.
0: Öğrendim artık. Evet. Tek shot.
1: Evet. Güzel.
0: Bak,
1: bravo.
0: Detayları
1: evet,
0: kaçırmayın arkadaşlar. Evet. Tamam.
1: Evet. Templeme işlemini yapalım.
0: Yeterli mi?
1: Yeterli. Hı. Düz olduğuna emin olun.
0: Eminim.
1: Evet, tamam. Şimdi onu takmadan önce sütümüzü, 200 milim süt alıyoruz. Süt botlarımız, pitcher da deniyor. Yani camia içerisinde ismi pitcher ama hı-hı, süt botu da diyebilirsiniz. Bardak boyutumuz kadar, bizim bardaklarımız 200 milim, 200 milim süt ilave ediyoruz içerisine. Kullanacağımız kadar. Şimdi takabilirsiniz flaşlama yaptıktan sonra. Önce flaşlayalım, evet. Şimdi kahvemiz, tek shot kahvemiz hazır. Şu an bunun üzerine ilave edeceğimiz sütümüzü yapacağız. Hı hı. Makinemizin buhar çubuğu, yani hı hı, sütü ısıttığımız aleti makinenin. Bunda önemli olan sütümüzü girdap haline getirmek ısıtırken. Girdap haline geldiği anda süt krema olmaya başlar. Ve yakmamamız gerekiyor.
0: Ne
1: evet,
0: güzel.
1: Evet. Buhar çubuğumuzun önce havasını alıyoruz.
0: Of.
1: Evet. Buna fazla değmememiz gerekiyor. El yakıyor çünkü. İsterseniz bir tane ben yapıp göstereyim size. Tamam. Bakarak görün, sonunda siz yapın.
0: Krema oldu süt
1: evet,
0: yani.
1: Onu vurmamızın amacı da alttaki süt ile üstteki krema birbirine homojen şekilde karışsın. Hani sadece dökerken krema gelmesin, sadece hmm, süt de gelmesin, kremalı bir süt gelsin. Evet.
0: Şimdi
1: onu biraz sallayabilirsiniz. Evet. Dökerken de yavaş yavaş, bir anda bocalamadan döküyoruz. Yavaş, dairesel hareketlerle dökerseniz daha sağlıklı olur. Evet. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi, kahvenin üzerindeki kremasını görüyorsunuz. Bu kremanın dağılmaması. Hmm. Yani eğer sütü bocalamış olsaydınız veya da sütümüz 70-80 derecenin üzerinde olsaydı bu krema olmayacaktı, dağılacaktı, kötü bir içim olacaktı.
0: Evet. Şimdi anladım bu nasıl köpük oluyor evet, içerken böyle püf diye.
1: Evet, içip tadına bakabilirsiniz.
0: Bu kahve bana göre.
1: Evet, bu hafif bir, ya en daha hafif içimli kahvelerden
0: evet,
1: bir tanesi.
0: Daha yumuşak. Evet. Hani Americano da ama neydi? Americano. Burayı verme tamam mı kurgu yönetmenim Ulaş. Americano. Bu da latte.
1: Evet. Şimdi süt köpürtme işlemini bir de siz yapın.
0: Bir de benden
2: gidin. Evet, evet.
0: Bir de beni tek çek. Şey, bunlar böyle bakraç gibi. Sokakta süt satarlardı, böyle bakraçla doldururlardı falan, o aklıma geldi.
1: Evet. Ama önce ne yapıyoruz? Kahvemizi hazırlıyoruz. Kahvemizi hazırladıktan sonra üstümüzü
0: tamam,
1: sıkıyoruz.
0: Tamam, doğru. Evet. Önce buraya alacağım o zaman.
2: Evet.

0: Durduralım. Evet. Siz bu arada sütünüzü kaynatabilirsiniz. Evet. Önce havasını alıyoruz. Evet. Evet, gayet güzel.
1: Kendinize çok
0: ederim.
1: İyi bakın.
0: Memnun oldum. Sağ olun.
1: Bana göstermiş olduğunuz ilgi, alaka, efendim sabıra karşı çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, bugün kolay mı sandığındaki görevim kahvecilikti. Böyle en başından başladım ben bu işe. Ne yapabildim bilmiyorum sevgili seyirciler. Artık sizin takdirinize bırakıyorum.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay Misal'ın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor diye öğrenip yola çıkmaya devam ediyorum. Bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Efendim bu şekilde model bebekler yapıyorlar. Tabii ki bu bebeği yeni baştan yapmayacağım.
1: Zaten yapman imkansız Tuğba.
0: Saç makyaj olayına gireceğim bugün. Ne diyorsun?
1: Kuaförlük yapacaksın.
0: Kuaförlük demeyelim de hani ne diyeceğiz bilmiyorum.
1: Ben de bilmiyorum.
0: Efendim bunlara saç makyaj yapacağım bugün. Belki başka bir gün gelip yeni baştan böyle bir bebek yapabilirim herhalde, öyle değil mi?
1: Eminim.
0: Kesin canım, o iş bende yani hiç. O zaman ne yapıyoruz? Buyurun başlayalım.
1: Tuğba buraya bir daha gelmekten bahsediyor ama eminim tembelliğini görünce bizi bir daha kabul etmezler.
0: Evet, Behrin hocamın yanına geldim şimdi. O uzun zamandır bu işlerle uğraşıyor. Hem makyaj hem saç, değil mi? Bir sürü şey yapıyoruz.
2: Evet, her şeyi yapıyoruz vallahi.
0: Efendim hoş geldiniz öncelikle programımıza.
2: Teşekkür ederim Tuğba, sağ olasın.
0: Peki bu bebekler niçin yapılıyor, bu model bebekler?
2: Bunlar Üsküdar Belediyesi'nin talebiyle beraber yürüttüğümüz bir proje Üsküdar Belediyesi ile, koleksiyon bebekler. Bunların makyajlarını ben yapıyorum. Makyajdan sorumluyum.
0: Ay çok değişik bir şey değil mi ya? Direkt hani makyajdan sorumlu bir kişi var bunun için.
2: Çok eğlenceli.
0: Evet, eğlencelidir ki.
2: Evet. Yalnız şöyle söyleyeyim mi? Yani çok iyi yapacağından eminim. Yani sen zaten çok güzel makyaj yapmışsın.
0: Evet, kendim yapıyorum. Bu bebeklere nasıl yapacağım hiç bilmiyorum.
2: Çok rahat yaparsın. Ben sana yardımcı olacağım. Şimdi ince bir fırça alıyoruz.
0: Tamam.
2: Bak şimdi.
0: Ya bunlar İlk oturmuyor önce... değil mi? Ben oyuncak bebek
2: koleksiyon.
0: Bir saydım şunu, şöyle eğmeye çalışıyorum, evet. Kıracağım.
2: Koleksiyon bebekler hanım sultanlar yapılıyor. Aa. Ben şu anda mesela Mihrimah Sultan'ı çalışıyorum.

0: yapıyorsunuz. Ben ya göz içindeki beyazı bile düşünmek zorundayım.
1: Ne diyorsunuz siz? Kolay mı?
2: İş biraz karmaşık ama kolay.
0: Kolay. Gel yap.
2: Bedrin ablamızdan davet aldım.
0: Şimdi senden aynı şeyi bekliyorum.
1: Şey korku filmi gibi oldu. Boya lazım mı?
0: Tabii ki.
1: Hayır, fırçada var ya boya.
2: Tuğba ince işçiliğe başladı.
1: Ay bir dakika.
0: Olsun olsun, hiç sorun değil.
1: Şey sileyim.
0: Alalım.
1: Panik oldum ben.
0: Bakayım.
1: Şey dışına taşıyayım.
0: Yok şöyle yapıyoruz. Yani bazı yerlerde malzemeyi bekleyene kadar şu elimizi de alabiliriz.
1: Ama dış ses
0: pratik beni... olmak gerekiyor.
1: Dış ses beni şey yapıyor, çok oyalıyor ya. Bir anda böyle panik oluyorum.
0: Şimdi bu büyüteci kendine göre ayarladın mı? Buna bakınca iyi görüyor musun?
1: Görüyorum.
0: Tam sanki dışından bakıyormuşsun gibi.
1: Nereye baktım belli değil ya.
2: Berin hocamız da durumu fark etti.
1: Berin hocam, şimdi gözünün beyazını boyadık.
0: Evet. Şimdi biraz bunun göz bebeğinde yapacağız ya. Yok şu anda göz bebekleri.
1: Şey, bakayım.
0: Evet. Yani yapılmışı var ama şöyle, yani sizin yapmanız gerekiyor bunu. Öyle kolay olmaz.
1: Bu böyle kirpikleri, mirpikleri hepsini yapacak mıyız?
0: Tabii ki. Bebek hiçbir şey yok mu suratında?
1: Çok zor iş bu ya.
0: Yiyorsun, gayet güzel gidiyorsun.
1: Kolay
0: şimdi,
1: mı sandın?
0: Ne yapalım? biz bunu mesela şimdi öbürünü beklerken, hani göz bebeğini yapacağız ya. Hı-hı. Ne yapıyorum? Gözünün üzerindeki şeyi boyuyorum. Hani far gibi. Mesela aslında çok güzel şu anda. Şöyle.
1: Ben sürekli bunu kameraya oynama olayım var benim ya.
0: Şimdi şuraya hafif, şöyle... ...ve ten rengi gibi sürüyorum.
1: Doğal bir makyaj çünkü sultan makyajı
0: evet,
1: yapıyoruz.
0: Evet, çok ağır olmamalı.
1: Gece makyajı evet. Değil bu, hani evet. Smoky eyes falan. Bayağı benimkisi gibi günlüğe çok yakın bir...
0: Buraya biraz bakmanız gerekiyor Tuba.
1: Ha, tamam.
0: Yani gerçekten kolay sandın ama sen. Yani bakın şimdi şöyle.
2: Berin ablamızdan da duymak beni mutlu etti Tuğba. Kolay mı sandın?
0: Hayır.
1: Ha şuraya miydi? Pardon. Pardon. Allah Allah, sanki gül kurusu gibi geldi bana. Renk de siz bakırken görmemiş.
0: Kuruduğu zaman hemen koyulaşıyor.
1: Hmm.
0: Evet.
1: Allah Allah, direkt görmüyor mu büyüteçten bakıyorum? Çok
0: bir dakika, büyüteçi ayarladın mı?
1: Şimdi ben bir için nasıl iyi olup olmadığını da anlayamadım.
2: Ha gayret Tuğba.
0: Aa çok güzel oluyor. Gerçekten ha.
1: Hocam yani şimdi kameralar var diye
0: demeyeyim. Yok hala yok. Yok.
2: Berin hocamız sabırla anlatmaya devam ediyor.
0: Şimdi yani tabii ki birazcık. Şimdi ne yapıyoruz? Göz bebeğine geçiyoruz.
1: Ay, evet
0: yani
1: ya.
0: Şimdi bunlar birazcık nasıl daha zor örnek? Detaylar.
1: Oo, evet. Bence burada duralım.
0: Yaparsın.
1: Yapamayacağım. Daha fazla ilerlemeyelim, rezil olmayayım çünkü ben.
0: Yok, bence çok güzel gidiyor. Gerçekten.
1: Ya,
0: eliniz yatkın.
1: Ben hiç övülmeye alışık değilim. Bir yerden yere vuruyor insanlar.
0: Yok yok, eliniz yatkın.
1: Gerçekten
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Ben Berin hocamı çok sevdim.
0: Gerçekten.
2: Tuğba yine bildik Tuğba. Hangi hocamız, hangi ustamız ona kızmazsa onu çok seviyor.
0: Çok güzel yapacaksınız, merak etmeyin.
1: Net yani kesin.
0: Evet.
1: Dış ses.
2: Benim hiç umudum yok Tuğba.
0: Hayır yapıyorum.
1: Hayır, yapacağım da nasıl yapıldığını görmeye yani, çalışıyorum yani.
0: Evet.
1: İşimiz bu ya.
2: Bakmadın ki hocamıza Tuğba.
1: Anne münasebet istiyorum ya. Düşünüyorum o sırada ben yapabilecek miyim acaba diye. Şimdi hocam şundan aldınız değil mi?
0: Evet, şundan birazcık alın. Ya zaten ben birazcık da mesela kahverengi de zaten müdahale edeceğim ona. Yani çok sıvı kullanmayayım.
1: Tamam, bir dakika şurada biraz fazlalığını alayım.
2: Sizin müdahaleniz, usta dokunuşlarınız olmadan zaten olmaz ki Berin hocam.
1: Oldu mu hocam?
0: Yok, gayet güzel gidiyor. Sadece birazcık eşitleyip biraz da kahverengi yapmamız
1: lazım. Bir gözü büyük, bir gözü küçük oldu sanki.
0: Olsun, yapılabilir. Yapabilirsin.
1: Şimdi? Bunu başarabilirsin.
2: Hepimiz heyecanla ortaya çıkacak sonucu bekliyoruz Tuğba.
0: Bir de dikkat edersen çok böyle ince detay ya. Hı hı. Yaparken konuşulmuyor fazla. Ya ben çok konuşmam böyle çalışırken.
1: İşte ben hem konuşmayacağım hem çalıştığım için
0: biraz hassas bir iş ama.
1: Evet.
2: Hocam Tuğba da hiç susmaz.
0: Yo, bence gayet iyi. Çünkü neden? Yani gerçekten
1: çok
0: bu
1: zor ya.
0: Evet, kullanma. Bir alabilir miyim?
2: Tuğba'ya her zaman söylüyorum.

0: şu konuşma merakını işine yansıtsan başaramayacağın iş yok.
1: Ya gerçek, çok gerçekçi makyajlar ya.
2: Şey, vallahi gidiyorsun.
1: Evet.
2: Yani...
1: Ha evet. Bana diyorsun.
2: Şöyle, şimdi ne yap biliyor musun? Göz bebeğini, içinin şu siyah var ya, onu yapıyorsun. Yine çok ince, hassas bir şekilde...
1: Nefesler tutuldu.
2: Kolay mı sende?
0: Hocam oldu gibi mi?
2: Ama bir şey değil mi? Ben bu kadar beklemiyordum biliyor musun?
1: Gerçekten mi? Ne güzel ya.
2: Gayet güzel gidiyor.
0: Oldu da hocam kaç saat geçti?
2: Olur mu canım? Çalışıyor.
1: Hocam ne iki kere misiniz kameraman arkadaşım?
2: Hayır.
1: Ne yazmış telefonla ve bana ne yazıyor? Hızlan biraz yazmış. Tamam. Hızlanıyorum.
2: Yalnız bu iş öyle hızlanacak bir iş değil. O kadar kolay
1: ya,
2: değil.
1: Ya üşenmemiş telefona yazmış büyük bir fonta. Biraz hızlanır mısın diyor. Yavaş mı gidiyorum? Hı? Öyle yapıyor.
2: Hızlı bile gidiyor. Ben daha yok.
1: Ben bugün böyle havalardayım, uçuyorum ya.
2: Şimdi ne yapıyorum? Getiriyorum. Bak birazcık makyaj kısmına giriyoruz aslında.
1: Tamam.
2: Şöyle, gözün eskiden böyle sürmeler vardı ya.
1: Evet.
2: Onları hafif bir şekilde mesela ne yapıyorum?
0: İyi izle Tuğba lütfen.
1: Gayet iyi gidiyor hocam.
0: Hocam işte Tuğba böyle işi size yaptırır hiç fark ettirmeden.
2: Ay Tuba birazcık böyle şu tarafa duruyor.
1: Korku filmi gibi oldu.
2: Bakayım. Yani birazcık böyle şey seninki stilize etmiş gibi oldu. Biraz daha şöyle. Yani bak bunu. Sen daha şöyle yaptın.
1: Böyle olsun hocam kirpiği.
2: Ben Tuba hakikaten kolay mı sandın diyeceğim artık yani. Baştan biliyordun. Artık demenin zamanı geldi galiba. Şimdi ben size kaşı göstereyim, tamam mı? Seni nasıl kaş yapacağım çok merak ediyorum.
1: Emin misin?
2: Tabii.
1: Gerçekten bunu merak
2: ediyor
1: musun?
2: Çok merak ediyorum. Çünkü kaş kısmı yani önemli biliyorsun. Şimdi
1: evet ya.
2: Kaşları.
1: Cidden önemli.
2: Bak şimdi.
0: Hocam Tuğba bunu yapamaz ki. Hiç ümidim yok.
2: Evet Tuğba'cığım ben sana gösterdim. Şey sen yapıyorsun. Kaş önemli. Hadi bakalım.
1: Ay.
0: Ve yine yanılmadım, yapamadı.
2: Yani Tuğba inanamıyorum. Yani şu an ne kadar ışık kaşlar, bakar mısın?
1: Şöyle bir göstereyim ben kameraman arkadaşıma.
2: Çok fazla ışıktım.
1: O kadar çok eşit ki yani... Neyse olacak ya zamanla.
2: İnşallah, devam et.
0: Olmuyor yine.
2: Ya başta daha mutluydum.
1: Evet, bir modunuz düştü.
2: Her şey kaçtan sonra.
1: Kaçtan sonra her şey değişti. Evet.
0: Şimdi modunu düşürdüm diye bana kabahat bulursun Tuğba.
2: Şimdi ne yapıyoruz? Rujunu sürelim.
1: Aa, en evet. Güzel yeri. Artık bunu ben kendi başıma yaparım herhalde.
2: İnşallah.
1: Şu fırçayla...
2: Olabilir.
0: Bari ruj sürmeyi başar Tuğba lütfen.
1: Hocam oluyor mu ya?
2: Bakın.
1: Yoruldum.
2: Yo oluyor. Vallahi oluyor.
1: Ha, ne güzel.
2: Aa, buna şaşırdım.
1: Gerçekten mi? İlk defa şaşırdım.
2: Yok bu güzel.
1: Şaşırtmayın seni. Güzel. Bana benzetim.
0: Aynı sen derler Tuğba.
1: Aynı ben, evet.
2: Şimdi allıkları bu boyalarda güzel dağıtamıyorum. Ne yaptın? Gerçek
1: allık mı süreceğiz?
2: Evet.
1: Evet. Ama biraz da ben kendime süreyim mi?
2: Biraz seni çok güzel buldum ha.
1: Biraz pembelik gelsin. Yoruldum.
2: Aynaya bakmadan makyaj.
0: Tam aklımdan geçiyordu. Tuğba önce kendine sürecek diye.
1: Yok, ben kendi makyajımı da kendim yapıyorum.
2: Yok, gerçekten ben zaten yani
1: fark çok kolay. Mi?
2: Yani çok güzel gideceğini biliyordum Tuğba'nın çünkü makyaj güzel.
0: Makyajı sever Tuğba.
2: Yani Tuğba Allah'ını seversen ya.
1: Olmadı mı şimdi?
2: Yani oldu mu şimdi?
1: Sevgili seyirciler olmadı mı?
0: Olmadı elbette Tuğba.
1: Bence oldu. Neyse.
2: Ayrıca o ruj bitmemişti. Dikkatimiz.
1: Ruj
2: bitti mi?
1: Bitmedi mi?
2: Sence?
1: Hocam artık oldu galiba. Bekle. Sevdiğim de bir ton böyle gül kurusu gibi.
2: Ya güzel. Şimdi yani daha iyi.
1: Hocam bir bakar mısınız kameraman arkadaşımın cep telefonunun ekranına yazmış. Makyaj programına döndük yazmış. Ne yazdı?
2: Burada ince iş yapıyoruz
1: burada
2: lütfen.
1: Burada işçilik var evet. Ama.
2: Tamam şimdi geçelim.
1: Saça mı geçtik? Evet. Bu nasıl bir saçtır ya? Ay polaroid getiriyor.
2: Olsun.
1: Şöyle. Çarkül yaklaşan mı hocam ben kendime böyle?
2: Aa güzel burası çekti ama yok kendi rengin daha güzel.
0: Tuğba canım saçı da boyaya düşürdün.
2: Şöyle.
0: Dikkatle izlemeye devam et Tuğba.
2: Tamam ben bundan sonrasını sana bırakacağım çünkü artık şekil vermek sana tamam mı? Şöyle yapıştıracaksın, böyle getireceksin, topuzunu yapacaksın, sen yapmış olacaksın.
0: Sen yapamamış olacaksın demek istediniz sanırım Berin hocam.
2: Tamam. Tamam istediğiniz gibi. Oraya da mesela azıcık şey yapalım, silikon yapıştıralım değil mi? Ama o ipler görünmesin Tuğba sen de hep de...
1: şey diyor, vur deyince öldürüyorum
2: yani,
1: ben,
2: yani
1: tamam.
2: Sen diyorum ki Allah ne kadar güzel oluyor. Ondan sonra
1: tek bir hareket. Tek bir hareketimle berbat ediyorum.
2: Yok. Şimdi silikon sıcak.
1: Almış saçından daha fazla demiş kameraman arkadaşım Ayberk.
0: Aferin kameraman arkadaşım Ayberk. İyi fark ettin.
2: Ama Tuğba ya biraz çok çektin arkaya. Ya Allah seversen bakar mısın
1: ben
2: ya?
1: Ben de diyorum ki.
2: Bir baksana.
1: Bir dakika
2: yani biraz daha dikkat bir etmen gerekiyordu.
1: Şimdi karşılaştırmaya geçiyorum. Bunu hocamız yaptı. Bunu da ben yaptım. Aradaki 7 farkı bulunuz sevgili seyirciler. Şimdi topuzlara dönüyorum. Böyle bir şey olamaz ya gerçekten. Ama yine de bir şeyler yapabildim ben bugün ya. Ve çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Gerçekten
1: bence
2: çok keyifliydi.
1: Bence de bana göstermiş olduğunuz çok sabra karşı, sevgiye karşı, ilgiye karşı tekrardan
2: ben
1: çok teşekkür ediyorum.
2: Çok sağ olun. Bugün Tuğba geldi. Performansı gerçekten çok iyiydi. Yani bu enerjiyle her işi başaracağından eminim. Çok güzel bir programdı. Çok keyif aldım. İnşallah yine bir gün gelip beraber yine bir program yaparız. Çok isterim onun buraya gelmesini.
1: Efendim bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ndeydik. Ve ben bu işlere giriştim. Mini mini bebeklere böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Başarılı olabildim mi hiç bilmiyorum. Artık takdiri sizlere bırakıyorum. Bir sonraki programda nerede olurum, ne yaparım bilinmez. İzlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın efendim.

TV4'ten ve Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Beşiktaş'tayız. Beşiktaş meydanındayız efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar abi, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Bekir, Ordu Fatsalıyım. Arkadaşa başarılar diliyorum.
0: Kaç yaşındasın Bekir, ne işte uğraşıyorsun?
2: 32 yaşındayım, elektronik mühendisiyim.
0: Elektronik mühendisi, şu anda çalışıyor musun?
2: Şu anda çalışıyorum, evet.
0: İyi, peki. Şimdi rakibine geçiyorum, bakalım. Evet, rakibin biraz korktu gibi Bekir sanki, ne diyorsun?
2: Öyle görünüyor.
0: Haydi bakalım. Evet, abi, seni tanıyalım.
1: Biz Allah'tan başka kimseden korkmayız, herkes daha tanıyız. Abi, evet. Benim ismim Hamza.
0: Hamza güzel konuştu.
1: Erzurumluyum, 19 yaşındayım. İddialı değilim ama korktuğum da belli etmiyor. Bu kadar abi söyleyeceklerim.
0: Okuyorsun Hamza.
1: Saygılar ve sevgiler. Evet abi, okuyorum şu anda. Açıktan ilahiyat okuyorum. Ayrıca İngilizce kursuna gidiyorum. Bu şekilde abi.
0: Peki Hamza, sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Diyelim. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba

0: geçeceğim ve artık o yarışmacım bu yarışmadan para kazanmaya başlayacak sevgili izleyenler. Ödüllerimizi kazanmaya başlayacak diyelim. Yani bu etapta birbirinizi eylemek için yarışacaksınız.
1: Anlaştık.
0: Anlaştık mı?
1: Eleyeceğim yani herhalde.
0: Yani Hamza.
2: Bekir abi vallahi kendine dikkat et, ben o kadarını söyleyeyim.
0: Evet, şu anda Hamza bayağı iddialı. Bekir. Peki sen sence nasıl olur? Kazanabilir misin? Kendine güveniyor musun? Rakip nasıl?
2: Ya Hamza kardeşimiz tabii hayat tecrübesi daha düşük benden. Hı hı. Böyle yüksekten konuşuyor. Sonucu göreceğiz.
0: Sonucu göreceğiz diyorsun.
2: Evet.
0: Şimdi Hamza'ya soralım. Hamza, sence kim kazanır? Bekir de bayağı iddialı ve tecrübeli duruyor senin karşında.
2: Abi şimdi Bekir abi, çok özür dilerim, lafını böldüm ama. Bekir abi iddialı olabilir, hayat tecrübesi olabilir ama bu yarışma genel kültür yarışması deniyor. Hayat tecrübesi değil. Biz de bir tık sokaklardan gelen insanız. Sokağın tecrübesi birazcık var. Rabbime güveniyorum, kendime de güveniyorum. İnşallah kazanacağım. Allah'ım sen yardım et diyorum. Teşekkür ederim.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ilk sorumla başlamak istiyorum. Arkadaşlar butonlara basmayı unutmayalım. Sorum bittikten sonra veya sorum bitmesine çok yakın Ramakkal'a basabilirsiniz diyerek artık Bil Bile Bilesi'nin ilk etabını başlatıyorum sevgili izleyenler. İlk sorumuz geliyor. Anneler günü her yıl hangi ayın ikinci pazar günü kutlanmaktadır? Tek ses geldi. Tek ses kimdeydi?
3: Bekir abi.
0: Bekir.
4: Mayıs ayının ikinci pazar günü.
0: Mayıs. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Bekir'e göndermiş olalım. Şu anda 1-0'lık bir puan tablomuz var. Rakibi Hamza da Bekir'i şu anda alkışlıyor sevgili izleyenler. Geliyoruz ikinci sorumuza. Düğünlerde davula eşlik eden çalgı hangisidir? Çift ses geldi.
2: Zurna.
0: Zurna. Doğru cevap. Şu anda birebirlik bir beraberliğimiz söz konusu ama sevinmek için de üzülmek için de arkadaşlar çok erken diyerek hızlıca üçüncü sorumuza geçmek istiyorum. Futbol karşılaşmalarında önce sporcuların tribünlere giderek yaptıkları yumruk şovu hangi isimle bilinir? Evet, tek ses geldi.
4: Selamlama.
0: Selamlama gibi selamlamak. Bir şey ama onun daha farklı bir adı var. Yani bir şey çekmekti. Neydi o?
2: Üçlü çekmek.
0: Üçlü çekmek. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Hamza'ya gelsin efendim şu anda. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Hamza öne geçti. Şu anlık ama şu an.
2: Şu anlık. O yüzden çok yükseltmiyorum kendimi. Bakalım. Bir tane daha sayılırsam ama rahatlayacağım.
0: Hadi bakalım inşallah diyelim. Evet, şu anda 4. sorumuzdayız sevgili izleyenler. Sorumuz geliyor. Tarihte Türklerin ve Çinlilerin mücadelesine sebep olan yol hangisidir? Tek ses geldi Bekir.
4: İpek yolu.
0: İpek yolu. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Bekir'e gelsin efendim. Şu anda 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Son sorumuzdayız. Bu soruma hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım bu yarışmadan ödüllerimizi kazanmaya başlayacak diyelim efendim. Sorumuz geliyor, bir beraberliğimiz var ve bu beraberliği bu etapta bu soruda bozmamız gerekiyor efendim. Sorumuz geliyor. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde bir takım sahada en fazla kaç yedek oyuncu bulundurabilir? Çift ses geldi.
2: Soruyu tekrar alabiliyor muyuz?
0: Tabii. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde bir takım sahada en fazla kaç yedek oyuncu bulundurabilir?
2: 5.
0: 5. Hamza, yanlış cevap. Bekir'e geçtik.
4: 6.
0: 6. Yanlış cevap. Hamza'ya geçtik.
2: 8.
0: 8. Yanlış cevap. Düşelim.
4: 7.
0: 7. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Bekir'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 3-2'lik bir puan tablomuz var ve maalesef Hamza'yı alkışlarla
2: uğurlamak zorundayız.
0: Hamza, neler söylemek istersin? Gayet iyi yarıştın bu arada.
2: Evet, çok kolay sorulara cevap veremedim. Biraz mantıksız oldu ama hayırlısı olsun, yapacak bir şey yok. Buraya katılmak güzeldi.
0: Keyif gerçekten aldık, eğlendik.
2: Gerçekten keyif aldım. Kötü bir günün ardından. Şu an günümü güzelleştirdim. Sizlere çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Bizler sana çok teşekkür ederiz. Teşekkür Hamza.
2: Ederim. Evet.
0: Efendim, bizler Bekir'le birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Bekir'le birlikte artık ikinci etaptayız. Bekir, rakibin Hamza'yı 3-2'lik galibiyetle mağlup etti. Neler söylemek istersin?
4: Güzel bir yarışma oldu. Sorular basitti ama biraz hızlı davranmak gerekiyordu. Hamza biraz yavaş davrandığı için.
0: Böyle maalesef elenmiş oldu diyorsun. Evet. Peki bu da durumda sen çok iddialı konuştun. Hamza senin kadar iddialı değildi. Çok da konuşmak istedim.

0: demedi ama.
1: Ben iddialı konuşmadım. Hamza iddialı konuştuğu için ben de dedim bir rekabet olsun, o yüzden iddialı konuştum.
2: Peki o
1: yoksa
2: zaman.
1: Yoksa iddialı değiliz ya. Bakalım.
2: Şimdi Bekir, bu etabımızda toplamda 3 adet sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Ve dünyanın enleri olacak bu etabımızda. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve tekrardan hatırlatalım ki her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta. Diyelim. Bekir, hazır olduğun zaman ilk sorumuza başlamak istiyorum.
1: Ben hazırım. Başlayabiliriz.
2: Peki o zaman. Efendim, ikinci etabımız başlıyor diyelim, sorumuz geliyor. Rekorlar kitabına giren 45 kişi tarafından 30 günde tamamlanan kazak kaç metre genişliğindedir? Süremiz başladı.
1: 45 kişi tarafından 30 günde tamamlanan.
2: Evet. Süren gidiyor, hızlı cevap alacağım. Tahminde bulunabilirsin.
1: 900 metre.
2: Bir süremi durduruyorum şu anda. Daha da aşağı in, daha da aşağı in.
1: 100 metre.
2: İn.
1: 24 metre,
2: çık,
1: 34
2: çık,
1: metre.
2: Çık, çık,
1: 44, 54.
2: 44.
1: 44 metre.
2: 44'te durdurabiliriz. Şimdi ben bu etaptaki bu soruda sevgili izleyenler yakın cevabı kabul edeceğimi de söylemiştim. 45 doğru cevap ama 44 en yakın cevaptı. İlk sorumuzun ödülünü de peki bu şekilde kazanmış oldu diyelim. Kocaman alkışlar teşkil gelsin sevgili izleyenler. Şimdi geldik artık ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor ikinci sorumuzda. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır, nokta nokta kimdeyse benim gönlüm ondadır. Süremiz başladı.
1: Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır, mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır.
2: Mavi boncuk, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Bekir'e göndermiş olalım. Sevgili izleyenler, 2'de 2 yaptık. 2 sorumuzun da ödülünü şu anda kazanmış olduk diyelim. Biliyor musun bu şarkıyı, nasıldı?
1: Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır.
2: Kocaman alkışlar gelsin Bekir'e tekrardan. Efendim, artık 3. sorumuzdayız. Sorumuz geliyor. İki arada bir nokta nokta kalmak. Süremiz başladı.
1: İki arada bir derede kalmak.
2: İki arada bir derede kalmak. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Bekir'e gelsin efendim. 3'te 3 yaptık. Bu etaptaki bütün sorulara doğru cevabı vererek aslında bu etabın bütün ödülünü kazanmış oldun. Bekir, hemen ben sana hızlıca ödülünü takdim etmek istiyorum. Alalım efendim ödülümüzü. Bekir, gayet güzel gidiyorsun şu anda.
1: Evet.
2: Ne diyorsun, ne hissediyorsun? Hemen ödülünü sana vereyim.
1: Teşekkürler.
2: Bu arada bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Daha fazla kazanma şansın var. Tamam mı, devam mı?
1: Üst etaba geçmemem için bir sebep var mı? Ödülü
2: bence
1: kaybediyor
2: yok.
1: Muyum?
2: Kaybetmiyorsun.
1: Kaybetmiyorum.
2: Daha fazla kazanıyorsun hatta.
1: O zaman geçmek mantıklı. Bir üst etaba geçelim.
2: Bizler Bekir'le birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Bekir'le birlikte artık 3. etaptayız. Bekir, yüzün kuyruğuna geldin diyebiliriz artık bu etap için. Ne hissediyorsun?
1: Heyecanlıyım. Son etap olduğu için daha da heyecanlıyım. Soruları daha zor bekliyorum. Bundan önceki sorular biraz düşünmek gerekiyordu fakat kolayca sonuca ulaştık.
2: Diyorsun.
1: Bu sayede bu etaba geldik.
2: Haydi bakalım. Şimdi bu etapta elinde toplamda 3 adet zarf var. Ve bu zarfların içerisinde sana bu etapta soracağı bir soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta hayvanlar aleminden mi soralım, tarihe mi geçelim yoksa genel kültürden devam edelim?
1: Toplamda 3 soru mu olacak bu etapta?
2: Hepsinde 3 soru var, evet.
1: O zaman her bir soru için anladım.
2: Hangi zarfı seçiyorsun, hangi?
1: Renkli olanı seçeyim.
2: Tarih.
1: Tarih.
2: Emim iyi midir aran tarihle?
1: Kötüdür.
2: Genel kültürüm var, hayvanlar alemim var.
1: Genel kültür olsun abi.
2: Genel kültür mü olsun?
1: Genel kültür ama güncel genel kültür mü yoksa genel
2: bilmiyorum,
1: genel kültür
2: mü? Ben de bu soruları seninle birlikte ilk defa göreceğim.
1: Tarihle aram iyidir fakat tarihleri bilmem. Nokta atışı tarihler vesaire, genel olayları biliyorum.
2: Evet.
1: Hayvanlar
2: alemi var.
1: Ben genel kültürle devam
2: genel
1: etmek
2: kültür
1: istiyorum.
2: Mi? Peki,
1: genel
2: o kültür zaman.
1: Mi? Genel bilgilerim daha
2: genel
1: yüksek.
2: Genel bilgilerim daha iyi. O zaman genel kültür zarfımı açıyorum. Bakalım bu etapta. Evet, çok güzel sorularım var senin için. Hazır mısın?
1: Hazırım.
2: Şimdi bu etapta toplamda 3 sorumuz seni bekliyor olacak. Ve bizden bu etap için bir joker hakkı kazandın. Takıldın veya cevaplayamadın bir soru için istersen telefonla birini arayıp yardım isteyebilirsin.
1: Gerçekten.
2: Ya da burada bizleri

0: izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsin. Tek bir soru için ama.
1: Tek bir soru için evet. Telefon joker hakkım var. Veya evet. Seyirciye bağlanabilirim.
0: Kesinlikle. Hazırsan başlayalım. Süremiz bulunmamakta.
1: Hazırım.
0: O zaman ilk sorumuz gelsin. Ayın dünya etrafında dönüşünü tamamlaması yaklaşık kaç gün sürer?
1: Ayın dünya etrafında
0: dönüşünü tamamlaması yaklaşık kaç gün sürer diye sorduk.
1: Bu lineer bir şekilde her zaman aynı sürede tamamlıyor.
0: Bu acaba? Anlıyorum.
1: Bir ay diyoruz, bazı aylar farklı uzunlukta. Evet, biraz... Şimdi bir tahminim var ama emin değilim. Hı hı. Bir gün demek istiyorum.
0: Bir gün cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Peki o zaman. Ayın dünya etrafında dönüşünü tamamlaması yaklaşık kaç gün sürer diye sorduk Bekir'e. Bir gün cevabı geldi ve emin olduğunu söyledi. Joker hakkında bu arada duruyordu. Onu da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ayın dünya etrafında dönüşünü tamamlaması yaklaşık kaç gün sürer? Bir gün cevabı geldi. Bakalım bir gün doğru cevap mı sevgili izleyenler? Ne hissediyorsun?
1: Değil mi diyorsun? Değil hissediyorum.
0: O zaman bir gündür. Efendim bir gün maalesef yanlış cevap. Doğru cevap 27 gün.
1: 27 gün.
0: Olacaktı.
1: 30 gün. 27, bir ay.
0: Bir evet. Gün, 3 gün, 27.3 gibi düşünebilirsin. Evet. Aslında ayın hani ortasında yarım görüyoruz, hilali görüyoruz.
1: Evet.
0: Yarım ay, tam ay, dolunay hani oradan aklına gelir diye düşündüm. Çok da iyi gidiyordum. Bir günü sen herhalde sabah akşam
1: öyle düşündüm.
0: Olarak
1: baktım,
0: düşündün.
1: Gece ay ışığı çıkıyor, gündüz çıkmıyor alakalı. Demek ki.
0: O biraz güneşle alakalı.
1: Yok aslında şeyi düşündüm. Bir ay bir de ama sabit olduğunu her
0: ilk
1: her
0: dördün, ay. Son dördün.
1: Evet, evet o var.
0: Olsun, sağlık oradan olsun diyelim. Yine ikinci etaptaki kazandığın ödülü sana tekrardan takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek istiyoruz.
1: Yarışma için teşekkür ediyorum. Güzel sorular. Bu kadar.
0: Başka sağlık olsun benim. Hoşça kal Bekir. Şey
1: çok teşekkür ediyorum şans verdiğiniz için. Ben size takdim ediyorum.
0: Teşekkür ederiz. Hoşça kal. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
3: Ben Sude, 18 yaşındayım. Mimar Sinan'da şehir ve bölge planlama okuyorum. Kastamonu'yum.
0: Bu kadar mı Sude?
3: Bu kadar.
0: Peki, o zaman hemen rakibine geçmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Ben Emir Çalışkan, 19 yaşındayım. Aslen Bursalıyım. Makine mühendisliği okuyorum İtalya'da. Hı hı. Bu kadar.
0: Bu kadar.
2: Evet.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin Emir, sen de. Şimdi. Arkadaşlar sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım ödüllerimizi kazanmaya başlayacak diyelim. Sizler şu anda rakip olduğunuz için sizlerden biri iddia duymam gerekiyor. Sude sence kim kazanır?
3: Ben kazanayım.
0: Kazanır diyorsun.
3: İnşallah.
0: Kazanabilir misin peki?
3: Kazanırım bence ya. Kazanayım.
0: Peki bir şans var mı?
3: Vardır, bilmiyorum. Ama olmasın.
0: Peki o zaman Emir, sence kim kazanır?
2: Ben kazanacağımı düşünüyorum açıkçası.
0: Sude'nin şansı var.
2: Yani çok az.
0: Az.
2: Hiç bilmediğim yerlerden gelirse bir nebze şansı olabilir diye düşünüyorum. Ama genel kültürüme de güveniyorum demek isterim.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Bil Bilebilirsin'in ilk etabı başlıyor diyelim. Sorumuz geliyor. Harita çizimlerinde uygulanan küçültme oranına ne ad verilir? Çift ses geldi, çift ses.
2: Ölçeklendirme, ölçek.
0: Ölçek. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Emir'e gelsin efendim. Şu anda 1-0'lık bir puan tablomuz var. Aslında bölge ve şehir planlaması okuyorsun.
3: Ya senin... Ben geç bastım, o yüzden öyle oldu.
0: Bir kere basar mısın? Bir kere basar mısın? Evet, sen basınca tek ses gelecek. O yüzden bu sesi de duymak istiyoruz. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Emir'i tebrik ediyoruz. İkinci sorumuza geçiyoruz sevgili izleyenler. Genellikle boğaz enfeksiyonlarında ağız içinde bekletilip eritilerek kullanılan ilaç türü... Dedim, kestim soruma.
2: Pastil demek istiyorum.
0: Pastil. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Emir'e göndermek istiyoruz efendim. Evet, 2-0'lık bir puan tablomuz var. Sude, bu soru senin için çok ama çok

0: efendim.
1: Evet.
0: Üçüncü sorumuza geçiyoruz efendim. Suyun kaldırma kuvvetini bulan filozof, matematikçi ve mucit kimdir? Evet, var mı bir cevabınız? Yok mu?
2: Maalesef bilmiyorum bu sonucu.
0: Ortak kararsa paslayabiliriz arkadaşlar.
2: Pas geçelim.
0: Pas mı?
2: Pas geçelim.
0: Peki Sude?
1: Pas.
0: Pas. Efendim, artık üçüncü sorumuzu bu soruyla geçmiş olduk. Pas sendi çünkü cevabımız Arşimet olacaktı. Hatırladınız şimdi dilimizi.
2: Evet evet, fizikte görmüştük. Hatırlıyorum.
0: Olsun, sağlık olsun diyerek artık yeni bir soruyla devam ediyoruz. Üç tunç tas hasoşaf şeklinde başlayan tekerlemenin devamı nasıldır? Gerçekten çok güzel bir tekerleme sevgili izleyenler. Buradan editörümüze sevgilerimizi ve saygılarımızı göndermiş olalım. Üç tunç tas has hoşaf. Hızlıca söyleseniz bunu bir.
2: Üç tunç has has. Her şey yok söyleyemem vallahi. Editörümüze
0: aslında
2: ben de sevgilerimi diliyorum.
0: Sorunun cevabı sorunun içinde. Sen söyle bakayım Süle.
1: Üç tunç tas hoşaf.
0: Has?
1: Has, hoşaf.
0: Hızlı söyle.
1: Üç tunç. Üç tunç has hoşaf. Hayır.
0: Olmadı.
1: Olmadı.
0: Ama sorumuzun cevabı tabii ki de bu değil arkadaşlar. Cevap sorunun içinde. İyi düşünün. Neyin bilmem nesi. Ve butonlara basmadan cevap vermeyin ki. Nasıl güzel yardımcı olurum ama değil mi?
2: Gerçekten inanılmaz. Yani son derece yardımcısınız. Teşekkür ediyorum.
0: Ellerini yapmaya çalışıyorum. Teveccühünüz. Bu bir meyve aslında. Meyvenin nesi olur? Malatya'nın nesi meşhur?
3: Kayısı.
0: İlk butona basan cevap alır. Çift ses.
2: Kayısı demek
0: kayısı
2: istiyorum.
0: Ama kayısı ne? Cevap gelmezse geçerim. Duyalım.
1: Kayısı
0: hoşafı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Sude'ye gelsin efendim. Kaçız? 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var. Sude kendini şu anda potadan kurtarmış oldum. Efendim 5. ve son sorumuzdayız şu anda. Bir sorumuza pas dedik. Sorumuz geliyor. Genellikle haftalık olarak hazırlanan okulda işlenecek konuları kapsayan plana dedim kestim.
2: Hızlı cevap vermek için söyledim. Ders programı olabilir mi ya da ders tak...
0: Ders programı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız. Emir'e gelsin efendim. 3-1'lik bir puan tablomuz var.
1: Tebrik ediyorum kendisini, hızlı davrandığı için oldu. Yoksa...
0: Yoksa ben kazanırım.
1: Evet, Emir ben çünkü biliyordum.
0: Biliyorsun gibi. Biliyorsun önce, tabii ki de ama bu yarışmadan her şeyden öte bu yarışmada arkadaşlar hızlı olmak da önemli. Çünkü hızlı olamazsanız bilseniz dahi Sude örneğinde görmüş olduğunuz gibi cevaplayamayabiliyorsunuz. Olsun, sağlık olsun Sude, biz seninle yarıştığımız için çok keyif aldık.
1: Ben de çok keyif aldım.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin? Hayır. Gidiyorum ben.
1: Evet.
0: Evet, Sude'ye hoşça kal derken bizler Emir'le birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim efendim. Evet sevgili izleyenler, Emir'le birlikte artık ikinci etaptayız. Emir, rakibin Sude'yi 3-1'lik galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin?
2: Yani sorular daha çok bildiğim yerden geldiği için mutluyum. Ama tekerleme sorusu birazcık zordu, onunla biraz zorlandım. Hı-hı. Ama kalan sorular gayet bildiğim yerlerden geldi. Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi Emir, bu etabımızda toplamda 3 adet sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve dünyanın enleri olacak. Bu etabımızda toplamda 3 sorumuz var. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta değil. Hazır olduğun
2: tamamdır.
0: Zaman ilk sorumuza başlayabiliriz demiş.
2: Başlayalım.
0: Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Peki o zaman efendim ikinci etabımız başlıyor diyelim. Kayseri'de tek parça halinde üretilen rekorlar kitabına giren sucuğun ağırlığı kaç kilogramdır? Süremiz başladı.
2: Ben...
0: Süren geçiyor.
2: 750 kilogram.
0: Çık 750'den.
2: 1500 kilogram.
0: Çık.
2: 1750 kilogram.
0: 1750.
2: 1752.
0: Durdurdum.
2: 58.
0: 1750'de durdurdum. Doğru cevap 1740 olacaktı. Çok yaklaştığın için doğru sayıyorum. Efendim ilk sorumuzun ödülünü de 1740 ile kazanmış oldu Emir. Kocaman alkışlar Emir'e gelsin efendim. Evet, hazırsan ikinci sorumuza geçmek istiyorum. Bir şarkı sözümüz geliyor Emir.
2: Gelsin.
0: sen de biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki nokta nokta kal der gibi gibi.
2: Barış Manço'nun çok sevdiğim parçası.
0: Seremiz başladı.
2: Sanki gözlerin kal der gibi gibi.
0: Sanki gözlerin kal der gibi gibi. Burada ritimsiz okumak o kadar çok zor ki. Kocaman alkışlar. Semir'e gelsin. Doğru cevap gözlerin olacaktı. Biliyor musun? Biliyorsun bu şarkıyı mutlaka.
2: Tabii ki biliyorum.
0: Duymak isteriz senden. Emir.
2: Sesim de çok kötüdür ama.
0: Olsun, biz onu kırparız, keseriz. Kullanmayız belki.
2: Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi.
0: Kocaman alkışlar Emir'e gelsin efendim. Tekrardan ikinci sorumuzun ödülünü de Emir bu şekilde kazanmış oldum. Efendim artık bu etabımızın son sorusundayız. Bu soruya doğru cevap vermenin takdirinde artık üçüncü etabın anahtarını kazanmış olacaksın Emir.
2: Çok heyecanlıyım.
0: Sorumuz geliyor.
2: Gelsin.
0: Hastaya bakmaktan nokta nokta olmak yeğdir.
2: Tahmin etmek istiyorum. Hasta olmak yeğdir.
0: Hasta olmak yeğdir. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Emir'e gelsin. Evet, bu etapta 3'te 3 yaparak bütün sorularımıza doğru cevabı verdin ve bizden bu ödülü kazanmış oldun. Güle güle, güzel günlerde harcaman dileğiyle Emir. Bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilirsin. Tamam mı, devam mı?
2: Ben devam diyorum, kendime de güveniyorum.
0: O zaman 3. etapta görüşmek üzere sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Emir'le birlikte artık 3. etaptayız. Yüzün kuyruğuna geldin diyebiliriz. Emir, neler hissediyorsun?
2: Vallahi çok mutluyum açıkçası. 2. etabı da geçmek beni iyi hissettirdi. Kendime çok güveniyorum. 3. etabı da inşallah geçerek ödülü alacağım.
0: Haydi bakalım, inşallah diyelim. Emir, bu etabımızda elinde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde sana bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta.
2: Eyvah.
0: Sana bu etapta Yeşilçam'dan mı soralım? Genel kültürle devam mı edelim yoksa spora mı geçelim?
2: Ben spor konusunda kendime güveniyorum. Ben spora geçmek istiyorum.
0: Emin misin?
2: Eminim.
0: Peki o zaman spor zarfımı alıyorum ve açıyorum. Ben de Emir'le birlikte soruları ilk defa görmüş olacağım. Şöyle uzatalım. Emir, bizden bir joker hakkı da kazandın bu etapta.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Takıldığın veya cevaplayamadığın bir soru için istersen telefonla dostlarını, arkadaşlarını arayarak yardım isteyebilirsin. Tamam. Ya da burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin.
2: Seyircilerimize güvenim tam.
0: Peki o zaman hazırsan ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
2: Tabii, başlayalım.
0: Sorumuz geliyor. Türkiye'nin ilk kadın rallicisi kimdir?
2: maalesef bilmiyorum ben bu sorunun cevabını.
0: Direkt joker'i kullanacaksın.
2: Yani joker'i kullanmak isterim açıkçası.
0: Tabii, kime sormak istiyorsun? Telefon joker'ini kullanacaksın anladım.
2: Evet, evet, telefon joker'imi kullanacağım.
0: Aklına kim geldi?
2: Aklıma sporları, yani yarış sporlarını takip eden bir arkadaşım var. Mehmet Kındıroğlu. Kendisini şimdi aramak istiyorum.
0: Peki, buyur.
2: Yüksek müsaadenizle.
0: Arayıp hoparlörü alırsan bizler de duyabiliriz.
2: Tamamdır. Arıyorum kendisini.
0: Evet, şu anda Emir joker hakkını kullanmış oldu.
2: Mehmet Bey, iyi akşamlar. Size bir sorum olacaktı. Telefon jokerime başvurdum. Bilemediğim soruyla ilgili. Umarım doğru cevap verirsiniz diye umuyorum.
3: Ciddi misin sen şu an?
2: Evet. Şu anda yarışmadasınız. Canlı bağlantıyla size bağlandım.
3: İyi, iyi yaptın böyle.
2: Size sorumuzu yönelteceğim birazdan. Ben mi okuyayım, siz mi okumak isterdiniz? Siz okursunuz, tamamdır. O zaman yönlendiriyorum.
0: Alo Mehmet, merhaba.
3: Merhaba.
0: Sorumu soruyorum hazırsan.
3: Tabii.
0: Türkiye'nin ilk kadın rallicisi kimdir?
3: Vallahi bilmiyorum ya.
0: Süper. Cevabın yok yani.
3: Yok.
0: Peki, çok teşekkür ederiz Mehmet. Emin olduk.
2: Kankam canın sağ olsun ya.
0: Evet,
2: yüzüme kapattı.
0: Yüzüne kapattı. Çok inanmadı gibi geldi bana sanki.
2: Evet ya. Kendisi az önce yanımdaydı ama yani inanmaması gerçekten çok güç.
0: Evet. Bir cevabın var mı? Maalesef joker hakkımızı da kullandık.
2: Maalesef ben çok üzüldüm gerçekten böyle başladığımızda. Rally hiç bilmediğim bir spor. O nedenle yani ilk kadın rallicimize de yani başarılarının devamını falan diliyorum. Tanımıyorum kendisini.

0: Bundan sonra öğrenmiş olacağım.
1: O zaman yarışmadan çekiliyor musun? Yoksa bir cevap verecek misin?
0: Yok, vermeyeceğim.
1: Vermeyeceksin.
0: Yarışmadan çekiliyorum. Peki, teşekkür ederim her şey için.
1: Galiba Emir'e bu üçüncü etapta ilk soruyla veda etmek zorunda kaldık. Sevgili izleyenler, keşke bir cevap alabilseydik.
0: Diğer soruları görmek çok isterdim açıkçası ama.
1: Efendim, doğru cevabımız Samiye Cahit Morkaya olacaktı. Olsun,
0: kendisine,
1: sağlık
0: kendisine
1: olsun.
0: Saygılar diliyorum. Bundan sonra hiçbir yerde atlamam.
1: Süper efendim. Yine ikinci etaptaki ödülümüzü sana tekrardan takdim etmek
0: teşekkür
1: istiyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Güle güle, güzel günlerde harcama.
0: Ben de iyi dileyelim. Programlar dilerim sizlere. Kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakal.
0: Hoşçakalın.
1: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum.
1: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
1: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Hamza, 20 yaşındayım. Trabzonluyum. Cerrahpaşa'da elektrik elektronik mühendisliği okuyorum.
1: Bu kadar mı Hamza?
2: Yani çok şans eseri geldim buraya. Heyecanlıyım şu anda.
1: Hoş geldin, sefalar getirdin. Hemen rakibine geçmek istiyorum. Efendim, seni tanıyalım.
3: Ben Mustafa, 22 yaşındayım. Kastamonluyum. Allah'ına kadar Beşiktaşlıyım. Çalışıyorum, okumuyorum. Buraya doğru bir eğlenmeye geldim.
1: Ne işle uğraşıyorsun?
3: Mali müşavirlik yapıyorum şu an. O kadar.
1: Bu kadar.
3: Bu kadar.
1: Hoş geldin, sefalar getirdin. Sen de. Şimdi arkadaşlar, şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Şimdi Hamza, sence kim kazanır?
2: Valla hak eden kazansın ya. Hiç
1: kendine güveniyor musun?
2: Kendime güveniyorum.
1: Rakibe bak, kazanabilir misin?
2: Kazanabilir, her şey olabilir.
1: Her şey olabilir diyorsun. Peki, o zaman hemen sana geçeyim. Sence Hamza kazanabilir mi?
3: Bence dostluk kazansın. Yeterli.
1: Diyorsun.
3: Tabii ki.
1: Sen kendine güveniyor musun?
3: Tabii ki.
1: O zaman iyi olan kazansın diyerek ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Hazırsanız Bil Bilebilirsin'in ilk etabı başlıyor diyelim. Bisküvi parçalarıyla yapılan hafif ve pratik olan kakaolu pastaya ne ad verilir? Çift ses geldi. Çift ses kimdeydi? Mustafa.
3: Mozaik pasta mı?
1: Mozaik pasta. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Mustafa'ya gelsin efendim. Şu anda 1-0'lık bir puan tablomuz var. İlk sorudayız. İkinci sorumuza geçiyoruz efendim hızlıca. Vücutta oksijen, besin maddeleri, hormonlar, vitaminler ve antikorları dokulara taşıyan yaşamsal sıvıya ne denir? Evet, çift ses geldi tekrardan. Mustafa?
3: Kan.
1: Kan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız tekrardan Mustafa'ya gelsin. Hamza.
2: Ben sorunun bitmesini bekliyordum, o yüzden basmadım açıkçası.
1: Mustafa bayağı hırslı.
0: Kusura bak.
1: O yüzden üçüncü soru senin için çok önemli. Eğer bu soruya doğru cevap veremezsen otomatik olarak elenmiş olacaksın. Potodasın şu anda, kendini potodan çıkarman gerekiyor.
2: Peki.
1: Sorumuz geliyor efendim. Dünyada en çok çay tüketen ülke hangisidir? Tek ses geldi.
2: İrlanda.
1: İrlanda. Yanlış cevap. Türkiye. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Mustafa'ya gelsin efendim. 3-0'lık bir puan tablomuz var ama sen bu soruya nasıl İrlanda dersin? Ya,
2: Türkiye'den sonraki İrlanda'ydı galiba, o aklımda kaldı.
1: Evet, Türkiye. Biz en çok çayı biz içeriz. Evet. Trabzonlusun.
2: Evet.
1: Senin orada da çay çok meşhurdur.
2: Evet.
1: Rize'yle yakınsın.
2: Evet.
1: Hamza şu an çok üzüldü. Bizler de Hamza'ya çok üzüldük. Hamza bir şeyler söylemek ister misin? Çok keyifli bir yarışmaydı.
2: Evet.
1: Biraz butona geç kaldım.
2: Yani dediğim gibi sorunun bitmesini bekliyordum. Yani o yüzden cevaplayamadım, yoksa ben de cevapları biliyordum ama sağlık olsun. Arkadaş, tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz Hamza, çok memnun olduk. Efendim, bizler Mustafa ile birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Mustafa ile birlikte artık ikinci etaptayız. Mustafa rakibini 3-0'lık galibiyetle mağlup etti.
3: Biraz kolaydı.
1: Neler söylemek istersin?
3: Kolaydı bir tık. Sorular da kolaydı. Arkadaşıma tekrardan hayatında başarılar dilerim.
1: Bu kadar mı?
3: Bu kadar.
1: Bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, şarkı sözlerimiz var ve dünyanın enleri olacak bu etabımızda Mustafa. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta. Diyelim, hazır olduğun zaman ilk soruma başlamak
3: Tabii.
1: istiyorum Mustafa. Hazır mıyız?
3: Hazırım.
1: Süper, sorum geliyor. Dünyanın en uzun saçlı kadınının saçı kaç metredir? Süremiz başladı.
3: 7.
1: 7, düşelim.
3: 5.
1: Çıkalım.
3: 6.5.
1: 6.5'tan düşelim.
3: 6.32.
1: Düşelim.
3: 6.23.
1: Sayalım mı?
3: 6.20.
1: Sevgili yapımcım, sayabiliriz dedi. 6 metre doğru cevap olacaktı ama yakın tahminde bulunduğu için doğru cevap olarak sayabiliriz sevgili izleyenler. 6 metre doğru cevap. Kocaman alkışlar Mustafa'ya gelsin efendim. Evet, ilk sorumuzun ödülünü de Mustafa bu şekilde kazandı.

0: vermiş oldum. Geliyorum ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor.
1: Tabii.
0: Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Nokta nokta savurur, halimi görmez. Süremiz başladı.
1: Saçlarını savurur.
0: Saçlarını, tren.
1: Tren.
0: Tren
1: duman,
0: neyiz?
1: Duman, kara duman.
0: Duman, duman. Tamamla biliyor musun bu türkü?
1: Yok.
0: Süremizi durduruyorum sevgili izleyenler. Kara tren gecikir, belki hiç yok, gelmez. Dağlarda salınır da derdini bilmez.
1: Hiç alakam yok Türkiye'de. Dumanlarını savurur.
0: Ne?
1: Dumanlarını savurur.
0: Ları ne değil?
1: Duman savurur.
0: Duman ama neyiniz yani tamamla tamamlaman gerekiyor.
1: Dumanını gerek. Savurur.
0: Dumanını savurur. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Mustafa'ya gelsin. Biraz zor oldu Mustafa sanki.
1: Ya
0: zor.
1: Çok türkü dinlemediğimden dolayı o da.
0: Peki o zaman. Neyse, ikinci sorumuzun ödülünü bu şekilde kazanmış oldun. Şanslıydın. Geliyorum artık üçüncü ve bu etabımızın son sorusuna. Geçmişe mazi, yenmişe nokta nokta derler. Süremiz başladı.
1: Ay,
0: ne derler?
1: Hiç fikrim yok ama bunda kalayım. Ya nasıl bir şey ya bir...
0: Yok mu? Süren bitti. Geçmişe mazi, yenmişe kuzu derler.
1: Kuzu. Aslında. Güzelmiş. Kim söylemiş bu atasözü?
0: Güzeldi. Güzeldi, gayet keyifliydi ama maalesef üçüncü ve son sorumuzda bu etapta Mustafa eğlenmiş oldu ama yine iki adet sorunun ödülünü ben takdim etmek istiyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Güle güle, güzel günlerde harcaman diliyle bize bir şeyler söylemek ister misin?
1: Neyse.
0: Demeyecek misin?
1: Yok.
0: Peki o zaman Mustafa çok memnun olduk.
1: Sağ olun.
0: Hoşça kal. Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bilebilirsen de görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur D915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese ben Yıldız Yakar merhabalar dilerim efendim. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Kalbinizden geçenler böyle su gibi olur diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Tuzla ilçesinde gezeceğiz. Tuzla ilçesinde muhteşem bir yerdeyiz. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başla.

herkes koltuklarına rahatça yazlansın. Gezmek olsun. Bütün ama bütün güzel enerjimizle başladı. İstanbul Anadolu yakasında Tuzla ilçesindeyiz. Tuzla'da Viaport Marina'dayız şu anda. Buraya geldiğinizde hem burada alışverişinizi yapabilirsiniz hem de doyasıya ama doyasıya çoluk çocuk eğlenebilirsiniz, benden söylemesi. Şimdi biz birazdan eğlence meydanında eğleneceğiz. Böyle bir stresimizi atacağız. Sanmayın ki benim hiç stresim yok. Fazlasıyla var. Stresimizi atacağız ama önce güne kahvaltıyla başlayalım. Şöyle deniz kenarına doğru, güzel teknelere doğru bir kahvaltı yapalım. Sonrasında da burada dedim ya, stres atacağız.

Şimdi kahvaltımı bitireceğim ve sizi muhteşem bir tema parktan karşılayacağım. Çocuklarınızla gideceğiniz yere alternatif olması için, çocukluğunuzun ölmemesi için ve eğlenmeniz için, stres atmanız için çok güzel bir yere götüreceğim sizi.

0: Şimdi buraya giriş yaptık. Burası İstanbul'un en büyük tema parkı diyebiliriz sevgili seyirciler. Burada eğlence meydanında yapabileceğiniz o kadar çok aktivite var ki. Yani en küçükten en büyüğe kadar, 70 yaş dahil, elinizin ayağınızın tuttuğu yaşa kadar buraya gelip eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Yanımızda Gökmen Aydın var, buranın eğlence direktörü. Şimdi ilk önce fiyatları soralım Gökmen Bey. Burada fiyatlar ne kadar?
1: Şimdi her tesisin fiyatları farklı biletlendiriliyor. Tema parka girdiğimiz zaman burada günlük sınırsız bileklikler takıyoruz. İçeri giren kişi bilekliği aldığı zaman içerideki boyuna göre olan bütün oyuncaklardan faydalanabiliyor.
0: Sınırsız bir şekilde eğlence var ama, değil mi?
1: Tabii sınırsız.
0: Sınırsız. İstediğim kadar mesela roller coaster'a binebiliyorum,
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii ki. Bir tur bindiniz, 10 dakika falan bekleme süresi var. Ondan sonra tekrardan binebiliyorsunuz.
0: Süper.
1: Çünkü o sıra siz içinmezseniz diğer misafir için bu sıkıntı yaratır. Sadece 10 dakika bekleme.
0: Peki haftanın kaç günü açık burası?
1: Haftanın 7 günü açık.
0: Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: 12'de başlıyoruz. 22'ye kadar eğlence devam ediyor. 12'de gelip saat 22'de çıkmak isteseniz de fiyatımız aynı.
0: Fiyatınız aynı. Aynen. Ama arada bir böyle kampanyalar falan da yapıyorsunuz.
1: Tabii, hem internet ortamında hem de işte ikinci seans dediğimiz saat 18'den sonra gelenler için tek fiyat uyguluyoruz. O zaman ne öğrenci ne yetişkin ayrımı yapmaksızın.
0: Sanki
1: burada
0: burası...
1: Boy sınırı çok önemli.
0: Öyle mi?
1: Boyuna göre biniyorlar. Çünkü oradaki oturduğu yerin düzeni, genişliği, kemerin sıkması belirli bir boy kapasitesini alıyor. O da zaten her ünitenin başında bir cetvelimiz var. Boyu tutan kişi ondan faydalanabilir.
0: Peki İstanbul'un neredeyse en büyük tema parkı burası.
1: İstanbul'un en büyük tema parkı diyebiliriz. Çünkü temayı oluşturan birçok ek unsur da var. Yani buraya gelen kişi Korsan Adası tema parkı giriyor. Evet, burada üniteleri kullanabiliyor ama yanı sıra işte İstanbul'un en uzun tüneline sahip akvaryumuna girebiliyor. Onun dışında işte tabii ayrı ücretler ödeyerek ve Türkiye'nin ilk ve tek Aslan Parkı'na girebiliyor. Yaz döneminde Aqua Park'a girebiliyor. Sinemadan, bowlingden, game center'dan faydalanabiliyor. O yüzden İstanbul'un en büyük tema parkı dememiz doğru bir tabir.
0: Çok teşekkür ediyorum size Gökmen Bey. Bu arada burası size uzak gibi gelebilir. İstanbul'un bir ucu gibi gelebilir. Hani Avrupa yakasında oturanlar için ama buraya Marmara'yla çok kolay bir şekilde gelebiliyorsunuz. Marmara'yla ulaşım buraya ciddi anlamda çok kolay. Hiç inmeden Halkalı'dan buraya kadar ulaşım sağlayabilirsiniz buraya. Benden söylemesi. Eğlencenin keyfini dibine kadar biz de yaşayalım.

Eğlence meydanına geldiğiniz zaman böyle alışveriş yapabileceğiniz yerler de var. Hem sağda hem sol tarafta. Şimdi kameraman arkadaşım Recep gösterici. Biz de bir tanesine gireceğiz. Neyin ne kadar olduğunu soracağız ve size bilgisini vereceğiz. Örneğin burada birbirinden güzel çiçekler satılıyor. İçeride de çiçek gibi bir hanımefendi var. Maşallah. Kaktüs köşesi var mesela şurada. Şöyle gittiğimizde

aşk merdiveni, aloe vera ve para çiçeği gelmiştir yazıyor. Nerede onlar? En büyük aşklar çiçekle başlar yazıyor. Vallahi hiç öyle bir aşk göremedik çiçek.

Yapıyoruz. İçeride daha yine birbirinden güzel aksesuarlar var bahçeniz için. Yine şöyle saksıda bir çiçek var. Salon bitkisiymiş. Valla bilmiyorum. Çiçek diyorum bitki çıkıyor. Bitki diyorum çiçek çıkıyor. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Buradaki güzel hanımefendi.

turistlere yönelik ürünler de fazlasıyla satılıyor sevgili seyirciler. Şöyle hemen sallayalım. Bakın. Hemen şöyle ilerlediğimizde burada birbirinden güzel kupalar var. Türk kahve fincanları var. Şöyle bakın. Üstü yazılı kupalar var. Ya deliler haklıysa. Doğru söylüyor. Ya deliler haklıysa. O delilerden biri de benim çünkü. Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da yazıyor. Şöyle duygular loading. Şöyle bakın, konuma gerek yok, dardayım yazılı bir sürü kupa var. Böyle de bir hediyelik eşya bungalov evi var sevgili seyirciler. Buraya bu arada geldiğinizde sadece bu hediyelik eşya çarşısında değil, alışveriş merkezi de var burada. Buradaki alışveriş merkezinin içinde de dolaşabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim size, hemen sağ tarafımda outlet merkezi var. Markalı ürünleri daha uygun fiyata satıyorlar. Orada da yine dolaşıp bütçenizi göre alışverişinizi yapabilirsiniz. Şimdi bu gondol olsun, işte bizim zamanımızda balerinaydı. Sen bilir misin balerinayı? Aa, balerindi. Böyle biniyorsun, şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle döndürüyor seni. Sonra dönme dolaptı. Hepsine bir binelim. Burada güzel bir gün geçirelim. Siz de çocuklarımla nereye gitsem diye düşünüyorsanız düşünmeyin. Çünkü ben eğlenceyi bu bölümde sizlerin ayağına getirdim. O zaman şimdi içeriye girelim ve korsan teknesini ziyaret edelim. Bakalım korsan teknesi nasılmış. Sonrasında da dönme dolap, gondol, hepsine bineceğiz. Kolay gelsin. Şimdi korsan gemisindeyiz. Korsan gemisinde yukarıya çıkacağız ama önce korsan kimdir? Bunu size söyleyeyim isterseniz sevgili seyirciler. Korsan sözcüğü denizde gemi, insan ve eşyaya el koymayı, yağmalamayı içeren haydutluk anlamına gelmektedir. Burada korsanların nasıl yaşadıklarını gösteren bir alan var yukarıda. Birebir yapmışlar o alanı. Şimdi o alanları ziyaret edeceğiz. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka da bu alanları sizlerin de ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Zaten burada hemen alt tarafta korsanların yaşam alanı ile ilgili bilgiyi de vermişler. Korsanların yaşam alanı nasıl oluyor? Burada birebir bu geminin içinde görüyoruz sevgili seyirciler. Bakın burada bal mumundan korsan heykelleri var. Yukarıda da göreceğiz zaten. Hepsinin nasıl yaşam alanlarının olduğu, neler yaptıkları birebir bir şekilde bu korsan gemisinde var. Eğer siz de korsanları, korsanların yaşam alanlarını merak ediyorsanız buraya geldiğinizde, bu tema parka geldiğiniz zaman bu korsan gemisine gelmenizi ve burayı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Kaptanın odasındayız. Yine kaptan Balmumu heykeli şeklinde yapılmış ve yerinde oturuyor sevgili seyirciler. Yine burada haritaları var. Kaptanın dinlenme alanı var. Hemen şöyle kameraman arkadaşım Recep Çağlayan gösteriyor zaten sizlere. Buraya geldiğiniz zaman buradaki hiçbir eşyaya dokunulmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Çünkü gelenler fazlasıyla zarar veriyormuş. Bunu belirtelim ki buradaki hiçbir eşyaya dokunulmuyor. Şimdi şöyle dışarıya çıkalım. Eğer Recep'in ışığı kurtarılmıştır. Arıyorsa kamerasının ışığı ve şöyle bu tema parka şöyle dışarıdan bir bakalım. Burada salıncağından tutun gondola, dönme dolaba, onun dışında atlı karıncaya, çocuklar için eğlenilebilecek her şey mevcut buraya geldiğiniz zaman, çarpışan otolarda dahil. Burada hem bir şeyler yiyip içebileceğiniz alanlar var fazlasıyla, hem de alışveriş yapacağınız alanlar var. Burası hem bir alışveriş merkezi hem de böyle görmüş olduğunuz gibi eğlencenin merkezi. O zaman deminden beri diyorum ki stres atalım, eğlencenin keyfini çıkartalım. O zaman hadi başlasın eğlence.

0: Ve dönme dolapla başlıyoruz eğlenmeye. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Şimdi sınır var mı bunda, yaş sınırı?
1: Yok, yanında yetişkin olması yeterli.
0: Yetişkin olması yeterli. Kaç tur atılıyor?
1: İki.
0: İki tur atılıyor. Peki o zaman dönme dolaba biniyorum ben Recep. Sen geliyor musun?
1: Geliyorum.
0: Geliyorum dede. O zaman gel hadi. Küçükken babam bizi Luna Park'a götürürdü Alanya'da. Orada dönme dolaba binerdik böyle. Tabii bunun kadar büyük değildi açıkçası. Luna Park'ları o yüzden her zaman çok severim. Babam bizi her cumartesi ya da pazar günü Luna Park'a götürürdü. Fenli Eke'ydi hatta o Luna Park'taki amcanın adı da. Gerçekten çok eğlenceli vakit geçirirdik. Bu dönme dolapta da muhteşem bir manzara bizleri karşılıyor sevgili seyirciler. Bir yanda muazzam tekneler, bir yanda Tema Park'ın muhteşem görüntüsü, Tuzla'nın aslında muhteşem görüntüsü. Daha en tepeye bile çıkmadık. Burası gerçekten ayrıcalıklı bir yer. Çoluk çocuk vakit geçirmek için burası muhteşem bir yer. Sadece onu söyleyebilirim. Şimdi yavaş yavaş aşağı iniyoruz ve bu muhteşem manzaraya aşağıdan daha yakından bakacağız.

0: hayvansever bir yer. Buraya evcil hayvanlarınızla da gelebilirsiniz. Aynı zamanda şöyle bakın, belirli yerlerde kedi besleme noktaları da var. Onlarda da sokak hayvanlarını besliyorlar sevgili seyirciler. Onların bilgisini vereyim size. Burada birbirinden fazla ünite var binebileceğiniz. Ben biraz önce söylemiştim zaten. Elinizin ayağınızın tuttuğu yaşa kadar buraya gelebilirsiniz ve burada eğlencenin keyfini çıkartabilirsiniz. Burada akvaryum var. Aynı zamanda Aslan Park var. Oraları da ziyaret etmek isterseniz eğer ziyaret edebilirsiniz. Şimdi biz gondola bineceğiz ve biraz da gondolda adrenalin yaşayacağız. Ne dersiniz? Vallahi en uca oturacağım ben. En güzel yer uçlarıymış. Özel eşyalarımı beyefendiye verdim. Şöyle. Emniyetiniz için her şey düşünülmüş, onu söyleyebilirim ben. Sosyal mesafe için de her şey düşünülmüş. Şimdi kemeri takacağız. Nasıl takacağız? Kemeri şöyle beyefendi takacak. Ve adrenalini yaşayacağız. Recep sen binmeyecek misin?
1: Yok, ben binemem.
0: Yok ben binemem dedi. Neden?
1: Kamera düşer.
0: Kamera düşer dedi. Sadece ben mi biniyorum?
1: Evet.
0: Peki. Yaklaşık kaç dakika sürüyor? Yaklaşık 4-5 dakika sürüyormuş. Gondola hepiniz biliyorsunuz zaten hemen hemen bütün Luna Park'larda var. İnelim. Çalıştıralım. Ama beyefendiyi aşağı almamız gerekiyormuş. Recep'cim sen git istersen binemeyeceksen. Aşağıda beni bekle. Ne dersin? Tamam.

bana soruyorlar. Ya enerjini nereden alıyorsun diye. İçimdeki çocuktan alıyorum. Çünkü o çocuğun ölmesine ve öldürülmesine hiçbir zaman izin vermiyorum.

Biraz tedirgin miyim? Evet, tedirginim ama Recep binmen gerek Yıldız'cığım dedi. Yapacak bir şey yok. Bineceğiz. Gidiyorum yani. Hani vazgeçemeyeceğim de şu an.

akvaryumdaki balıkları ziyaret edelim. Bazı balıkları biberonla besleyebiliyormuşuz. Oraya göz atalım. Sonrasında da yine belki ünitelere gelir. Yine birkaç tanesini deneyimleriz.

Burası Tuzla'daki akvaryum. Şimdi içeride binlerce balık çeşidi var. Tabii ki bölümlere ayrılmış durumda buranın içerisi. Bazı balıkları besleyebiliyorsunuz. Bazı balıkları da sevebiliyorsunuz. Onlara zarar vermeden. Bu arada kesinlikle telefonunuzun flaşını açık tutmuyorsunuz. Çünkü flaşla bu balıkları eğer çekmeye kalkarsanız bu onlara zarar verebilir. O yüzden flaşını kapalı tutuyoruz. Telefonlarımızın özellikle sevgili seyirciler. Burası da yine haftanın 7 günü açık. Tuzla'da bulunan tema parkın içinde şu anda gezdiğimiz akvaryumda. Örneğin sol taraftaki kaplumbağalar insanların evlerinde bakamadıkları, büyümeyeceklerini zannedip aldıkları ve buraya getirip bıraktıkları kaplumbağalar. Onları söyleyebilirim sizlere. Şu an kameraman arkadaşım Recep gösteriyor zaten. Şimdi şöyle ilerleyelim. Teraryum bölümüne giriyoruz. Ben burayı size detaylı gezdirmeyeceğim ki geldiğinizde kendiniz daha detaylı gezebilin diye. Örneğin şurada yılan var. Biz ne insanlar gördük, yılan gibiydiler. Bu yılan bize dokunmaz diyeyim hemen burada da sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Recep de gülüyor. Hemen şöyle ilerleyelim. Yeşil ağaç kurbağası var mesela burada, şurada. Uyuyor onlar da, rahatsız etmeyelim. Sakallı ejder var şurada hemen. Yan taraflarında hepsinin bilgileri de mevcut, onu söyleyebilirim size. Şu an kameraman arkadaşımın Recep'in gösterdiği canlı sakallı ejder canlısı. Ana vatanları Avustralya ve çevresindeki adalarmış sakallı ejderin. Burada hepsi akvaryumun içinde olabilir. Fakat en iyi şekilde bakıldıklarını söyleyebilirim. Bazılarının türü tükenmiş olsa da, hemen şöyle açalım şurayı. Bazılarının türü tükenmiş olsa da burada en iyi şekilde bu hayvanlara bakılıyor. Ve en iyi şekilde bu hayvanlar türleri çoğalarak yaşamaya devam ediyorlar.

Şimdi bu bölüme geldiğiniz zaman balık besleyebiliyorsunuz ve bazı balıkları da burada sevebiliyorsunuz. Bu bölüm balık besleme bölümünün olduğu yer. İleride de egzotik sualtı dünyasının orada da sevebildiğimiz balıklar var sevgili seyirciler. Tabii ki onlara zarar vermiyoruz. Bunu üstüne basarak söylüyorum. Ve balıkları beslemeye gidelim. Şimdi balıkların ağızlarına doğru bu biberonu tutuyorsunuz ama dikkatli tutmanız gerekiyor. Balıklar onu çekebilir. Bakın.

Şimdi balıkları besledik ve ilerleyeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Şöyle teslim edelim. Şimdi ilerleyeceğiz ve sevebileceğimiz balıkların yanına gideceğiz şimdi de. Hayatımda hiç balık sevmedim bu arada. Gerçekten de merak ediyorum. Ha bu arada susamuru görmedim ben diyorsanız susamurlarını da kameraman arkadaşım Recep Çağlayan şu anda sizlere gösteriyor. Hatta bir tanesi şu an taşın üstünde sevimli sevimli hareketler yapıyor bize.

Şimdi gerçekten çok güzel yerler gezdim ve gezdirdiğimi düşünüyorum sizlere de. Şimdi Tuzla'ya gelmişken balık ve köfte yemeden dönmek olmazmış. Merkeze gidelim, güzel bir sahilde dolaşalım önce. Sonrasında hem bir köfte yiyelim hem de bir balık yiyelim. Sizlere oraları gösterelim. Tuzla'ya geldiğinizde nerelerde ne yiyebilirsiniz, fiyat bilgileri ne kadardır diye sizlere anlatalım. Ne dersiniz? O zaman sahilde buluşuruz.

Tuzla'ya geldiğinizde mutlaka Tuzla sahilde de yürüyüş yapmanızı tavsiye edebiliyoruz. Ayrıca burada hem bisiklete binebilir hem de kaykaylarınızı kullanabilirsiniz sevgili seyirciler. Tuzla sahili bayağı uzun bir sahil. Buraya geldiğiniz zaman gerçekten kendinizi nefes almış gibi hissediyorsunuz. Mutlaka tekrar belirtiyorum, sahile uğramadan Tuzla'yı gezdim demeyin. Çünkü gerçekten Tuzla'nın çok ama çok güzel bir sahili var.

Piyazı da çok severim. ...1953 yılından beri burası Tuzla'da hizmet vermekte sevgili seyirciler. Öğle saatlerinde oldukça kalabalık oluyor. Geldiğiniz zaman oturacak yer bulamayabilirsiniz. Hafta sonları da oldukça kalabalık oluyor. Benden söylemesi. Köftesi bayağı meşhur. İnternete yazınca zaten çıkıyor direkt olarak. Tuzla denince akla ilk olarak bu köfteci geliyormuş. Bir de... Buranın sütlacı. Yemeğimi yiyeyim zaten. Sütlacı da söyleyeceğim.

0: Şimdi buranın köftesi kadar sütlacı da bayağı iyiymiş. Sütlacı yemeden gitmek istemedim açıkçası. Yanına çayımı da söyledim. Gerçekten dedikleri kadar varmış. Efsane. Sütlaca bayıldım gerçekten de. Ben hayatımda bu kadar güzel sütlaç yemedim diyebilirim açıkçası. Merak etmiyor musun tadını Recep?
1: Yok.
0: Yok, merak etmiyorum dedi ama o kadar anlattım.
1: Çıktı gitti, bakarım tadına.
0: Bakarım birazdan tadına dedi. Kameraman arkadaşım Recep de gerçekten sütlaç. Tabii ki sütlacımı bitireceğim. Ama Tuzla'ya gelmişken Tuzla'nın köftesi kadar balığı da fazlasıyla meşhur. Şimdi bir de Tuzla balıkçısına gidelim. Bakalım Tuzla'da balık fiyatları ne kadarmış ve balık nasılmış Tuzla'da? Balığı da yemeden gitmek olmaz. Değil mi buraya gelmiş?

0: Vallahi ne yiyelim ne yiyelim dedik, masayı donattılar. Şimdi karşımda beyefendi var, soralım beyefendiye bu yiyeceklerin isimlerini. Bu
1: efendim, bu tereyağlı kılıç balığı.
0: Tereyağlı kılıç, evet. Balığı bu.
1: Bu levrek kölbastı, deniz levreği.
0: Bu levrek kölbastıymış.
1: Evet, özel kremalı soslu.
0: Özel kremalı sosluymuş bu.
1: Bu Karadeniz somonu. Soslu,
0: Karadeniz somonu. Evet, evet. Somonu soslu soğanlıymış. Evet. Ben de şaşırdım bu kadar şey gelince. Bu
1: mercan ızgara.
0: Mercan ızgara.
1: Özel soslu, soslu
0: özel sosluymuş. Çok soya sosluymuş, evet. Bu.
1: Bu dil balığı efendim.
0: Dil balığı.
1: Bu yengeç bacağı, Akdeniz lokumu.
0: Yengeç bacağı. Evet.
1: Bu da karides şiş.
0: Karides şiş. Evet. Peki bu ne balığı?
1: Minekop ızgara.
0: Minekop ızgara bu.
1: Bu deniz mahsulleri. Bu da? Kalamar karides sote.
0: Kalamar karides sote. Evet. Ben bundan başlamak istiyorum. Bayağı lezzetli. Bu arada bu balıkçının ünü dünyaya yayılmış sevgili seyirciler. Mutlaka buraya geldiğinizde Tuzla Balıkçısı'nda balık yemenizi tavsiye ediyorum. Haftanın 7 günü gece 12'ye kadar açıkmış ve her geldiğiniz saatte de tıklım tıkış. Benden söylemesi, hemen Tuzla sahilde manzaralı bir şekilde oturup balığınızı yiyebiliyorsunuz.
1: Kalamar karides sote.
0: Bayağı lezzetli. Bir de minekop ızgaranın tadına bakalım. Ben denizden babam çıksa yerim diyenlerdenim. O yüzden bunların hepsi bana hitap ediyor. Burada 120 çeşit sıcak balıklı yiyecek varmış. Benden söylemesi. Fiyatlarla baktığınız zaman diğer balıkçılara göre gayet makul.

Bugün çok eğlenceli ve çok keyifli bir gün geçirdik. Sizler de benim bugün yaptıklarımı yapabilirsiniz. Benim bakış açımla Tuzla'ya birazcık göz atmış olduk. Sizler de buraya gelebilirsiniz sevgili seyirciler. Gezmek ve tabii ki eğlenmek, eğlenceli vakit geçirmek için. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçen her şey ama her şey önünüze su gibi gelsin. Bir şey olmuyorsa olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir diyelim. Ve kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza gülün, göz kenarlarınız kırışsın diyelim. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formül.

0: derinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madro, haz için tasarlandı.
1: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
7: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
8: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
4: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: 24'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Büyükçekmece'deyiz. Büyükçekmece sahilindeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş buldum, merhabalar.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Gökcan, 22 yaşındayım. Öğrenciyim.
0: Ne okuyorsun Gökcan?
2: Beden eğitimi öğretmenliği.
0: Besyo. Besyo mu? Besyo'da mı okunuyor?
2: Besyo. Şu an besyo.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar okuyorum.
0: Okuyorsun. Nasıl gidiyor okul?
2: İyi gidiyor, son sınıfım. Hayırlısı.
0: Hayırlısı.
2: Geldik.
0: İnşallah yarışalım. Bitecek.
2: İnşallah.
0: Peki. Rakibine geçiyorum. Tanışıyor muydunuz bu arada?
2: Abim.
0: Abiniz.
2: Evet.
0: Süper. Abi kardeş, o zaman ben rakibine yani abine geçiyorum. Bakalım gerçek hayatta da rakip miymişsiniz? Efendim, sizi tanıyalım.
1: İsmim Gökmen, 30 yaşındayım.
0: Gökcan Gökmen, süper.
1: Doğrudur. Serbest işte uğraşıyorum diyelim. İyi olan kazansın, rakip değiliz. Şu an için 5 dakikalığına.
0: Peki, daha önce ilk defa mı rakip oluyorsunuz abi kardeş olarak, ama küçükken, ama aranızdaki yaş farkı çok yüksek. Belki o yüzden
1: doğrudur.
0: Siz artık biraz baba figüründe olabilirsiniz.
1: Doğrudur.
0: Şimdi efendim, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim sevgili izleyenler. Gökcan, sence kim kazanır?
2: Fark etmez kimin kazandığı.
0: Bir iddia alalım senden. Sanki abi, sen kazanırsın gibi geliyor bana.
2: Abim kazanır.
0: Çok güzel bir iddia oldu. Hiç de hırsı değilsin. Kendine de güvenmesin.
2: Mütevazıyım.
0: Mütevazısın. Güzel. Bu da bir hırs aslında. Peki Gökcan'dan güzel cevaplar geldi. Peki Gökmen.
1: Yani kardeşim kazanacağını düşünüyorum. Yeni nesil olduğunu düşünüyorum. Daha bilgili, daha kötüdür diye düşünüyorum.
0: Umarım ters bir şey yapmazsınız beni arkadaşlar. Diyerek ben artık ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, butonlara basmayı unutmayalım. İlk sorumuz geliyor. Sihirbazlar gösterilerinde şapkalarından genellikle hangi hayvanı çıkarırlar? Çift ses kimdeydi?
2: Tavşan.
0: Tavşan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Gökcan'a gelsin sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim hemen İkinci sorumuza. Karalahana dolması hangi coğrafi bölgemizde sıklıkla tüketilen bir yemektir? Evet, henüz butonlara basan olmadı sevgili izleyenler. Tek Ege. Ses geldi. Efendim?
1: Ege.
0: Ege, yanlış cevap. Sendeyiz.
2: Karadeniz.
0: Karadeniz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Gökcan'a geldi. Gökcan 2, Gökmen şu anlık 0 ama 3. sorumuzdayız. 3. sorumuz Gökmen için çok önemli sevgili izleyenler. Sorumuz geliyor. Mayalı hamurdan yapılan, yağda kızartılarak pişirilen, genellikle kahvaltıda tercih edilen yiyecek nedir?
1: Pişi.
0: Tek ses geldi. Pişi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Gökmen'e gelsin sevgili izleyenler. Gökmen, kendini şu anda potadan kurtardın diyebiliriz. Efendim, 2-1'lik puan tablomuz var. Artık 4. sorumuzdayız. Bir konuma ya da bir coğrafi alana dikey olarak gökyüzünden ya da yüksek bir konumdan bakmaya ne ad verilir? Çift ses geldi.
2: Kuş bakışı.
0: Kuş bakışı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Gökcan'a gelsin. Gökcan 3. Gökmen şu anlık 1. 3-1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Ve maalesef Gökmen bize veda ediyor bu etapta. Neler söylemek istersin? Gayet iyi yarışıyorduk aslında.
1: Buraya gelirken kötü bir anım vardı. Gerçekten güzel bir anıydı. Teşekkür ederim sizlere gerçekten.
0: Bizler teşekkür ederiz anılarını güzelleştirdiğimiz
1: teşekkür
0: için.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Bizler Gökcan'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Gökcan'la birlikte artık ikinci etaptayız. Gökcan.
2: Efendim.
0: Abini, rakibini eledin.
2: Evet.
0: Ve mağlup ettin, sen artık kazandın ilk etabı. Neler söylemek istersin, artık ikinci etaptasın?
2: Yani şöyle, elemek değil de beraber yarıştık zaten. Fark etmiyorum.
0: Gönlü kırılmasın diyorsun. Mütevazı bir adamsın. Abine de çok saygılısın. Seni tebrik ediyorum.
2: Öyle.
0: Şimdi Gökcan, bu etabımızda 3 sorumuz var. Bunların ikisi boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz ve bilmecelerimizden oluşuyor bu etabımız. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Tekrardan hatırlatalım ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Gökcan, hazır mısın bu etap için?
2: Hazır olabildiğim kadar hazırım.
0: İnşallah diyelim. Hazırsan başlıyorum. İlk sorum bir şarkı sözü. Sorumuz geliyor. Hüdayda da Ankaralım, Hüdayda. 500 nokta nokta yedirdim bir ayda. Gitti de gelmedi ne fayda. Süremiz başladı. Hüdayda da Ankaralım, Hüdayda. 500 bir şey yedirdim bir ayda.
2: 500 altın.
0: 500 altın yedirdim bir ayda. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Gökcan'a gelsin sevgili izleyenler. İlk sorumuzun ödülünü altın diyerek kazanmış oldu. Biliyor musun bu şarkıyı?
2: Biliyordum ama yani bu heyecanla...
0: Duyalım mı senden?
2: Yok.
0: Nasıldı bu şey girişi değildi. Nasıldı? Duyalım ya. En kötü sesini kısarız.
2: Hüdayda da Ankaralım Hüdayda diye başlıyor.
0: 500 altın
2: yedirdim
0: bir ayda. Peki efendim, tekrardan kocaman alkışlarımızdan göndermek istiyorum. Gökcan'a geldik ikinci sorumuza. Bir bilmecem geliyor sevgili izleyenler. Güzel bir bilmecem geliyor. Bütün korktuğun sorular da peş peşe geliyor ne hikmetse.
2: Gelsin.

0: Efendim sorumuz geliyor. Bulutlardan süzülür, inci gibi dizilir, çamur olur ezilir. Çamur olur ezilir. Bir bilmece. Bulutlardan süzülür, inci gibi dizilir böyle. Gelir.
1: Yağmur.
0: Yağmur doğru cevap. Kocaman alkışlarımız tekrardan Gökcan'a geldi. 2'de 2 gidiyoruz. İkinci sorumuzun ödülünü de Gökcan yağmur diyerek kazanmış oldum. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya da doğru cevabı verirsen seni 3. etapta da görmek isteriz. Sorum geliyor. Tandır başında nokta nokta dikmek kolaydır. Süremiz başladı.
1: Tandır başında. Hiç duymadım ama...
0: Ne olabilir? Süremiz geçiyor.
1: Yalan. Sallamak.
0: Süremiz doldu. Tandır başı ne dedin? Yalan.
1: Yalan.
0: Yani gerçekten çok bağımsız bir şey söyledi.
1: Çünkü hiç duymadım ya.
0: Tandır başında bağ dikmek kolaydır.
1: Duymamıştım.
0: Demişler.
1: Öğrenmiş olduk.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Yine de iki sorumuzun ödülünü hemen sana takdim etmek istiyorum. Maalesef seni bu soruyla elemiş
1: olsun.
0: Güle güle, güzel günler daha harcaman
1: dileğiyle. Çok teşekkürler.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin Gökçan?
1: Teşekkürler. Bu yarışmaya katıldığım için de çok memnunum. Kolay gelsin sizlere.
0: Teşekkür ederiz Gökçan. Hoşça kal. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
3: Teşekkür ederiz.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
3: Merhabalar, ben Demet. Tokatlıyım. Ev hanımıyım. Şehir dışından ailem geldi. Ailemle beraber bir sahilde çıkarken sizle karşılaştık.
0: Hoş
3: çok
0: geldiniz, sefalar
3: getirdiniz. Hoş bulduk, bizler teşekkür ederiz.
0: Hemen rakibinize geçmek istiyorum. Rakibinizi tanıyor musunuz bu arada?
3: 20 yıllık eşim.
0: 20 yıldır eşiniz.
3: Evet.
0: Evet, çok güzel bir rekabet göreceğiz ekranlarımızda şu anda. Ben hemen eşinize, yani rakibinize dönmek istiyorum. Evet. Rakip misinizdir normalde? Var mı?
3: Değiliz ama bugün oluyoruz.
0: İlk defa mı rakip?
3: İlk defa rakip.
0: 20 yılda ilk.
3: Karşıma, evet.
0: Manşet attım şu anda. Ben geçiyorum eşinize. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Merhaba, Nihat ben. Vanlıyım. Eşimle yarışmak istedim. 3 tane çocuğumuz var.
0: Allah başlasın.
2: Cümlemize inşallah. Eşime başarılar diliyorum.
0: Eşinize peki kim kazanır?
2: Ben kazanacağım.
0: Siz kazanacaksınız.
2: Çok iddialıyım bu konuda.
0: Çok iddialısınız. Evet. Hadi bakalım, iyi olan kazansın diyelim. Peki efendim, sizce kim kazanır?
3: Efendim?
0: Sizce kim kazanır?
3: Eşim diyorum çünkü o kadar bilgi sahibi değilim. O daha iyi biliyor. O kadar ona güveniyorum.
0: İyi olan kazansın diyelim. Ben şeyi de merak ediyorum. Inşallah. Nasıl tanıştığınızı çok merak ediyorum. Yarışmaya geçmeden önce de bunu kimden dinleyebilirim? En iyi kim anlatır?
3: Eşim anlatır, ben anlatabilirim.
0: Sizden duyalım mı?
3: Eşim sıvacıydı. Dışepe sıvı işlerinde yaptığı zaman beraber tanıştık. Kendisi 3 yıl peşimde gezdi. 4. yıl evlendik.
0: Bayağı koşturdunuz peşimden,
3: evet,
0: yani.
3: Evet, evet. Şu anda 22 yaşında bir oğlum var. 2 tane bir kızım
0: Allah
3: var.
0: Allah bağışlasın efendim.
3: Amin. Severek 20 yılı bugüne kadar getirdik çok şükür.
0: Nice 20
3: Allah,
0: yıllara diyelim.
3: Amin.
0: Nice 20 yıllara
3: amin.
0: Diyelim.
3: Çok teşekkür efendim, ederim.
0: O zaman madem hazırsanız bu güzel enerjiyi de ben güzelce aldım. Ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Butonlara basmayı ihmal etmeyelim. Hazır olduysanız ben başlıyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Evet. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: O zaman değil bilebilirsiniz. İlk etabı başlıyor sevgili izleyenler. Sorum geliyor. İstanbul hangi coğrafi bölgede yer almaktadır? Evet, tek ses geldi.
2: Bak heyecan derler ya.
0: Evet, bir heyecan geldi şu anda.
2: Ege bölgesi.
0: Yanlış cevap, geçtim rakibe.
3: Marmara.
0: Marmara bölgesi, doğru cevap. Kocaman alkışlarımız. Efendim sizlere gelsin. Diyelim 1-0'lık bir puan tablomuz var. İstanbul nasıl Ege bölgesinde olabilir? Nasıl bir heyecan bitirdi?
2: Şuradaki heyecan çok farklı. Arkasında soruyu da biliyorum. Ama heyecanı yerin yüksek.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim efendim.
2: Yabancıya gitmedi.
0: Evet, güzel bir teselli diyebiliriz efendim. Geldik ikinci sorumuza. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Kelebek, sırt üstü ve serbest hangi spor dalının stilleridir? Evet.
2: Yüzme.
0: Yüzme doğru. Cevap kocaman alkışlarımız efendim. Sizlere gelsin. Bayağı bir destekçiniz var mı şu an burada? Onu anlamış olduk. Efendim şu anda birebirlik bir beraberliğimiz söz konusu. Geçiyorum 3. sorumuza. Keçinin erkeğine ne denir? Bastık efendim, evet.
2: Teke.
0: Teke, teke. Doğru cevap. Doğru cevap verdiği için sayıyoruz efendim. Kocaman alkışlarımız gelsin sağ tarafa.

0: tarafımıza efendim şu anda 2'ye 1'iz. Geldik artık 4. sorumuza. Sorumuz geliyor. Deniz yüzeyinin altında ve üstünde yol alabilen savaş veya araştırma gemisine ne denir? Evet, tek ses geldi.
1: Denizaltı.
0: Denizaltı doğru cevap. Kocaman alkışlarımız. Beyefendiye gelsin derim efendim. 3-1'lik bir puan tablomuz var ve maalesef. Güzeldik ya, iyi gidiyorduk.
2: Güzeldik, iyiydik. Ben işime güveniyordum, söylemiştim onun kazanacağını da başta.
0: Sizi de yüzünüzü kara çıkarmadı diyelim efendim.
2: Yok, çok şükür her zamanki gibi.
0: Neler söylemek istersiniz eşinize yani rakibinize?
2: Başarının devamlarını diliyorum inşallah. Ona güveniyorum. Diyeceğim şu.
0: Evet, bizler Nihat Bey ile birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Sizler de kendinize dikkat edin.
2: Teşekkür ederim, sağ olun, kolay gelsin.
0: Evet sevgili izleyenler, Nihat Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Nihat Bey, rakibinizi yani eşinizi mağlup ettiniz ve galip oldunuz. Neler söylemek istersiniz?
1: O benimle her zaman büyük seviyede, her zaman kazanan biri olarak bu yarışmada da benim kazanmam nasip oldu.
0: Bir farkımız olsun,
1: evet,
0: diyorsun.
1: Olsun ben.
0: Peki Nihat abi, bu etabımızda seni 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Hatta sözlerimiz var, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz ve çocukluğumuza getiren bilmecelerimiz olacak bu etabımızda. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta derim sevgili izleyenler. Hazırsan başlayabilir miyiz?
1: Hazırım.
0: Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Ne kadar hazırız?
1: Çok hazırım.
0: Peki o zaman sorum geliyor. Bir bilmecemiz geliyor.
1: Evet.
0: Akşam baktım çok idi, sabah baktım yok idi. Süremiz başladı.
1: Yıldız.
0: Yıldız. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız. Nihat abimize gelsin efendim. İlk sorumuzun ödülünü de yıldız diyerek kazanmış oldum. Efendim gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Güzel bir şarkımız geliyor. Arada sırada aklıma geliyor, geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor. Nokta nokta gömdüğüm emin olma diyor. Arada sırada aklıma geliyor,
3: geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor.
0: Nereye gömeriz sevdiklerimizi? Tren geçiyor
1: toprağı.
0: Bak. Nereye?
1: Toprağı.
0: Toprağı zaten gömeriz de. Değiştirelim.
1: Kalbime.
0: Kalbime. Doğru cevap. Yani sevdiklerimizi toprağa gömmek çok acı veren bir şeydir.
1: Şu normal şartlarda oradan yarışan arkadaşlara 5'e 5 cevap verebiliyordum ama buradaki heyecan...
0: Burada gerçekten çok farklı oluyormuş değil mi? Evet, kalbime doğru cevap. Duyalım mı bu artık şarkı sözünü de öğrendi.
1: Bu şarkıyı da hiç bilmiyorum.
0: Peki, duymayalım mı?
1: Evet.
0: Peki o zaman. Evet, 2'de 2 gidiyoruz. İkinci sorumuzun ödülünü de kalbime diyerek kazanmış oldu Nihat abimiz. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Sorumuz geliyor. Demiri nokta nokta çürütür, insanı gam. Demir
1: demiri pas.
0: Pas
1: çürütür.
0: Neydi? Pas neyden olur?
1: Pas demiştim. Çürütür, nem de.
0: Efendim?
1: Nem.
0: Nem. Yani birleştir.
1: Demiri nem çürütür, insanı gam.
0: Doğru cevap nem olacaktı. Kocaman alkışlarımızı Nihat abimize göndermiş olduk. 3'te 3 yaptık. Bu etabımızdaki bütün sorulara doğru cevabı vererek bu etabımızın ödülünü Nihat abimiz kazanmış oldu. Hemen takdim etmek istiyorum. Güle güle güzel günlerde harcaman dileyelim. Dilersen bu ödül sende kalmak şartı ile bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı, devam mı? Almayacağım ödül, sende kalacak.
1: Devam.
0: Devam mı? O zaman efendim bizler Nihat abimizle birlikte 3. etapta görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Nihat Bey ile birlikte artık 3. etaptayız. Yüzünüz kuyruğuna geldiniz diyebiliriz bu etap için. Neler hissediyorsunuz?
1: Ya büyük ödül alacağım ben ya bugün.
0: Galiba. Eminsiniz.
1: Eminim.
0: Haydi
1: ben.
0: Bakalım diyelim. Efendim bu etapımızda 3 adet zarfım var ve bu zarfların içerisinde size bu etapta soracağım soruların konuları bulunmakta. Size bu etapta Yeşilçam'dan mı soralım? Genel kültürden devam mı edelim yoksa spora mı geçelim?
1: Yeşilçam.
0: Yeşilçam. İyi midir Yeşilçamlar Hanım?
1: Çünkü sizin televizyonda da...
0: Bizde evet. Yayın akışımızda yani. Yeşilçam filmleri
1: evet,
0: daha çoğunluktadır.
1: Haşinada olduğum için.
0: O zaman Yeşilçam zarfını alıyorum ve açıyorum. Bakalım bu etapta Nihat abimizi nasıl sorular bekliyor, hemen şöyle vermek istiyorum efendim zarflarıma. Bu etapta bizden bir joker hakkı kazandınız. Takıldınız veya cevaplayamadığınız bir soruda Burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsiniz.
1: Tamam.
0: Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Peki o zaman efendim 3. etapımız başlıyor. Yeşilçam'dayız. Sorum geliyor. Hababam Sınıfı filminde Badi Ekrem rolündeki ünlü oyuncu kimdir?
1: Şener Şen.
0: Emin miyiz?
1: Eminim.
0: Evet, Hababam Sınıfı filminde Badi Ekrem rolündeki ünlü oyuncu kimdir diye sorduk. Şener Şen cevabı geldi. Bakalım Şener Şen doğru cevap mı? Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nihat Bey'e göndermiş olduk. İlk sorumuzu da bu şekilde tamamladık. Artık geldik ikinci sorumuza. Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminde evlenmek istediği oyuncunun adı nedir?
1: Ayşe.
0: Efendim?
1: Ayşe, eminim.
0: Ayşe.
1: Ayşe Gürüdan.
0: Ayşen Gürüdan.
1: Gürüdan, evet.
0: Emin misiniz?
1: Eminim.
0: Peki efendim. Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminde evlenmek istediği oyuncunun adı nedir diye sorduk. Ayşen Gürüdan cevabı geldi. Ayşen Gürüdan doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Nihat Bey'e geldi ve bu soruyu da tamamladık. Halen Joker hakkını kullanmadı. Eve götüreceksiniz anladığım kadarıyla.
1: Evet, evet.
0: Evet, artık son sorumuzdayız. Bu soruya vereceğiniz doğru cevap size büyük ödülü kazandıracak.
1: Evet.
0: Gelsin mi?
1: Gelsin bakalım.
0: Sorum geliyor. Barış Manço'nun ilk ve tek filminin adı nedir?
1: Joker hakkımı kullanmak istiyorum ben.
0: Peki, direkt. Hiç bilmiyoruz.
1: Hiç bilmiyorum.
0: Çok da güzel bir filmdir buradan. Evet. Barış Manço'yu da almış olalım sevgili izleyenler. Evet, kimi seçmek istiyorsunuz?
1: Hanım kızınızı seçmek istiyorum.
0: Evet, buraya alalım hanımefendiyi. Merhabalar, hoş geldiniz.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Var mı cevabınız?
4: Baba bizi eversene.
0: Baba bizi eversene. Teşekkür ederiz.
4: Doğru mu?
0: Bilmiyorum, göreceğiz. Hoşçakalın. Kebapçı.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Joker hakkımızı kullandık. Baba bizi eversene cevabı geldi. Bu cevabı kullanmak istiyor musunuz yoksa başka bir cevabınız var mı?
1: Sonuna kadar güveniyorum, kullanmak istiyorum evet.
0: Peki, seyirciye çok güveniyoruz şu anda. Barış Manço'nun ilk ve tek filminin adı nedir diye sorduk. Baba bizi eversene cevabı geldi. Joker hakkımızı kullandık sevgili izleyenler. Eğer bu sorunun cevabı doğruysa büyük ödülü kazanmış olacaksınız. Evet. Fakat yanlışsa maalesef bu etapta eğlenmiş olacaksınız. Baba bize versene. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Nihat Bey'e gelsin. 3'te 3 yaptık. Bütün etaplarımızı güzel bir şekilde doğru cevaplar vererek geçerek artık büyük ödülü kazanmış olduk. Ben ödülümü buraya istiyorum.

0: Soracağımız bir soru, tek bir soru. Vereceğiniz doğru cevap kazandığınız ödülü ikiye katlayabilir. Vereceğiniz yanlış cevap kazandığınız bütün ödülü kaybetmenize yol açabilir. Risk almak tamamen sizin elinizde.
1: Ben hayatımda çok risk aldım ve risklerim sonucunda da büyük hazimete uğradım.
0: Peki,
1: bu sefer risk almak istemiyorum ben.
0: O zaman buyurun efendim, güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Bu yarışmayı kazanmamın birinci etkeni sizi seyretmekle geçtiği için.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Çoğu zaman sizi seyredip ve kuralları bildiğim için soruları da...
0: Aslında taktikleri de çözmüş oldunuz orada.
1: Evet, ondan. Bir kez de sizinle yarışmak da benim için bir onur oldu. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Adım Betül, 22 yaşındayım. Ön lisans mezunuyum, ameliyathane bölümünden mezunum. Çok heyecanlıyım.
0: Hoş geldin Betül, sefalar getirdin diyelim. Tanışıyor muyduk?
2: Kuzenim olur kendisi.
0: Kuzen, çok sevdiğimiz, evet. Çünkü kuzenler bugün hiç rakibimiz olmamıştı. Güzel bir rekabet dönebilir burada. O zaman kuzenine yani rakibine geçirme. Efendim sizleri tanıyalım.
1: Merhaba, ismim Yusuf. Lise mezunuyum, makine teknisyeniyim.
0: Hoş geldin Yusuf.
1: Sağ olun.
0: Sefalar getirdin diyelim. Şimdi sizler, bu iki kuzen, bu iki tatlı kuzen bugün şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım para kazanmaya başlayacak. Betül, sence kim kazanır?
2: Ya umarım ben kazanırım ama burası heyecanlandırıyor. Ya bildiğimi de unutabilirim. Umarım. Ben
0: çok demin konuşmayayım diyorsun.
2: Çok demin konuşmayayım.
0: Akıllılık yapıyorsun. Bakalım kuzenin ne diyecek, rakibin.
1: Evet, ben de açıkçası çok emin konuşamıyorum. Olacaklarını bilmiyorum.
0: Yutup sen biraz gergin gibisin.
1: Yok, gergin değilim. Rahatım gayet.
0: Emin misin?
2: Doğalım. Evet.
0: Doğalım böyle.
1: Doğalım böyle.
0: Peki Yusuf.
1: Evet.
0: Ya. Sence kim kazanır? Sen mi kazanır?
1: İyi olan kazanır.
0: İyi olan kazanır. Peki o zaman. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Sorumuz gelsin. Eşlerin anne ve babaları birbirlerine nasıl hitap eder? Evet, çift ses geldi.
2: Kayınbaba, kaynana.
0: Eşlerin anne babaları.
2: Dünür.
0: Efendim?
2: Dünür.
0: Dünür, doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Betül'e gelsin. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Yusuf, sanki bunu sen
1: bilemedim.
0: Çok bilecekmişsin gibiydi.
1: Yok, bilemedim.
0: Bilemedin. Bekar mısın?
1: Bekarım, evet.
0: Peki, öğrenirsin ilerleyen zamanlarda.
1: Umarım.
0: Evet, geldik ikinci sorumuza. 1-0'lık bir puan tablomuz var. İkinci sorumuza geçiyoruz. Efendim, iç malzemesi kaşar peyniri, pastırma, domates, maydanoz ve biberden oluşan böreğin adı nedir? Bir şeydir yani. Restoranlara gittiğimizde önden gönderilir. Ara sıcak gönderirler böyle önden bir yeriz onu. Çıtır çıtırdır o.
2: Ya... Tahminde bulunayım.
0: Buyur.
2: Kol böreği miydi?
0: Ama butonlara basmadan bulunmayalım.
2: Kol böreği.
0: Kol böreği yanlış cevap. Daha da böyle küçük parça küçük bir şey. Emin olun çok seviyorsunuzdur. Geçiyorum. Geç. Geçtim. Ne?
1: Cevap vermek istiyorum.
0: Buyur.
1: Paçarya.
0: Paçarya. Paçarya.
1: Ne diyorsunuz?
0: Ne diyorum? Yani paçaryayı ilk defa duyuyorum seninle birlikte.
1: Evet.
0: Öyle bir börek varsa tadına bakmak isterim açıkçası. Paçarya yanlış cevap ama çok yaklaştı.
1: Paça böreği.
0: Paça böreği. Paça böreği değil.
1: Öyle bir şey diye hatırlıyorum.
0: Geçtim.
2: Yani bilsen daha demin de söylerdim, hatırlamıyorum.
0: Gelmedi mi hiç? Paçarya yani. Dedi.
2: Paça dağ.
0: Paça dağ. Yok peki.
1: Yok.
0: Gelmiyor mu?
1: Yok.
0: O zaman pas diyebilirsiniz.
2: Pas.
0: Pas mı?
1: Pas.
0: Arkadaşlar paçanga.
1: Paçanga.
0: Paçanga.
2: Şimdi de anlamadım.
0: Yani şimdi de çıkardım.
2: Yemediniz
0: mi lan? Yok. Olsun. Öyle. Bundan sonra.
1: Şey vardı
0: sen biraz bir yaklaştın. Evet, ikinci sorumuza pas edip geçtik üçüncü sorumuza. Bilecik ilinin plaka kodu kaçtır? Evet. Kaçtır? Evet.
2: 07.
0: 07 yanlış cevap. Daha çıkalım.
1: 43.
0: 43 çok yanlış cevap. İnelim.
2: 23.
0: 23 daha da yanlış. Daha da inelim.

0: İnelim inelim. 0-7'den yukarı, 23'ten aşağıya.
1: 11.
0: 11. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Yusuf'a gelsin efendim. Şu anda 1'e 1'lik bir puan tablomuz var. Gelelim 4. sorumuza. 2. sorumuza pas demiştik. Futbol karşılaşmasında bir futbolcu çift sarı kart görürse ne olur?
2: Kırmızı kart.
0: Kırmızı kart. Doğru cevap. Betül'e gelsin alkışlar. Yusuf 1, Betül 2 şu anda. Efendim artık bu etabımızın son sorusuna geçiyoruz. Bakalım neler bekliyor bize. Bir televizyon programının izleyici ölçümüne verilen ad nedir? Çift ses geldi.
2: Kitle.
0: Değil.
1: Rating.
0: Rating. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Yusuf'a gelsin. Şu anda 2-2'lik bir beraberliğimiz var sevgili izleyenler. Artık son sorumuza geçiyoruz. Çünkü bu beraberliği bozmamız gerekiyor. Bir şeyin fiyatının bedavaya yakın olduğunu anlatmak için o şeyin neyden ucuz olduğunu söyleriz.
2: Sudan ucuz.
0: Çift ses geldi.
2: Sudan ucuz.
0: Sudan ucuz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Betül'e gelsin. 3-2'lik bir puan tablomuz var. Yusuf. Çok gayret ettin. Çok çabaladın. Evet. Ama olmadı.
1: Neredeyse hepsini de söyledim ama sanırım şanssızlık. Saniyelerle kaçırdım. Saliselerle belki de.
0: Olsun, sağlık olsun. Gayet keyif aldık seninle yarıştığımız için. Hoş geldin tekrardan. Sefalar getirdin diyelim.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Rakibine bir şeyler söylemek ister misin?
1: Rakibime, aynı zamanda kuzenim olan kişiye, geri kalan sorularda başarılar diliyorum. Umarım tüm soruları cevaplayabilirim.
0: İnşallah diyelim. Efendim bizler Betül'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Betül'le birlikte artık ikinci etaptayız. Betül rakibi Yusuf'u, yani kuzenini 3-2'lik galibiyetle mağlup etti. Neler söylemek istersin?
2: Yani kuzenim olabilir ama rakibim de, yani aynı zamanda rakibim de. İyi olan kazansın demişti, iyi olan kazandı demişti.
0: Yusuf, işte şey değilsin yani, ben kuzenimi seviyorum, iyi ki benim kuzenim.
2: Ay,
0: yok bunlar.
2: Yarışta her şey mi var?
0: Peki efendim. Şimdi bu etabımızda Betül, bizleri 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz ve bilmecelerimizden oluşuyor bu etap. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Betül, hazır mısın?
2: Değilim.
0: Ama hazır olman lazım.
2: Tamam, şu an hazırım.
0: Şu an hazırsan ilk sorum geliyor. Evim yerin altındadır, dikenim hep sırtımdadır. Bu bir hayvan.
2: Kirpi.
0: Süremiz başladı. Kirpi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Betül'e gelsin sevgili izleyenler. Geldik artık ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor Betül'e. Bakalım bilebilecek misin? Dam üstüne çul serer, Leyli de yar, Loylu da yar, Loy loy loy. Bilmem nokta nokta kimi sever, ha Leylim nenne. Süremiz başladı.
2: Biliyor musun? Bilmem yer kim sever. Kalelim nenni de, kınalım nenni de, belalım nenni de nenni.
0: Doğru cevap. Yar olacaktı. Kocaman alkışlarımız Betül'e gelsin efendim. 2'de 2 gidiyoruz. İkinci sorumuzun ödülünü de Betül bu şarkıyla kazanmış oldu. Duyar mıyız bu şarkıyı senden?
2: Yok.
0: Duyduk sanki biraz.
2: Biraz duydunuz, o yeterli oldu.
0: Betül. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Sorumuz geliyor. Suyun sessizinden insanın nokta noktasından korkmalı.
2: Sinsisinden.
0: Değil. Değiştirelim.
2: Süremiz geçiyor. Suyun sessizinden insanın.
0: Değiştirelim, değiştirelim.
2: Sinsisinden.
0: Süremiz.
2: Sessizinden.
0: Değiştirelim. Yok. Süremiz. Dol.
2: Neyin dendi?
0: Suyun sessizinden, insanın sözsüzünden.
2: Sinsisi daha iyi değil mi?
0: Yani atasözleri genelde çok değiştirilmiyor ama bölgelere göre bazen değişkenlik
2: gösteriyor. Ama daha mantıklıydı.
0: Peki ama olsun, yine de iki sorunun ödülünü hemen sana takdim etmek istiyorum. Sağlık olsun diyelim. Maalesef bu soruyla Betül aramıza veda ediyor efendim. Güle güle,
2: çok
0: güzel günlerde harcaman dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Benim için çok güzel bir anı oldu. Tatile gelmiştim. Güzel bir anı daha eklemiş oldum.
0: İyi yaptın, hoş geldin. Tekrardan sefalar getirdin. Hoşça kal.
2: Kolaylar diliyorum size.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
6: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
7: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Bergis, ben Ela Tokgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
12: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
7: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Bayram sürprizimize bekliyoruz.
2: Nereye buldun bu adamı?
3: Ağaçta.
4: Neredeyim ben ya?
2: Hamsi köyünde. Bu ne şu?
4: Şeker.
2: Şekeri de verince seninle evlenmek istiyi demektir. Ha bu tokilen nerdaneleri kadar uşaklarımız olurmuş.
5: İmam nikahı kanunen hükümsüzdür.
2: Namusunu temizlemeden dönme.
4: Dağdan indim şehire.
6: Gazetede resimlerim çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek.
4: Fazla üzülmemesine gayret edin. Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime.
2: Sen kayınçomsun. Sen ne istersen yaparım.
4: Anlaştık.
6: Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım.
2: Ne anlatacaksın?
7: Onu seveymişsin, sevmeymişsin.
4: Seviyorum baba.
2: Sevseydi celurdu peşimde.
0: Güllü bugün 16.15'te TV4'te.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
3: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Yeni Elidor, İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediye...

0: serisi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Evet, bir yarışmamızı daha gün batımı eşliğinde bitirdik efendim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyifle izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka yarışmamıza görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

Hatice Özten, Karadeniz'in sisli yaylalarından İstanbul'un kalabalık mutfaklarına uzanan bir yolculuk onunki. Küçük yaşta omuzlarına yüklenen sorumluluklar, zamanla yüreğinde hiç sönmeyen bir üretme tutkusuna dönüştü. Zorluklara rağmen yılmayan, kendi yolunu emeğiyle açan bir kadının hikayesi bu. Şimdi onun mutfağında emeğin, kültürün ve vazgeçmeyen bir yüreğin hikayesine tanıklık ediyoruz.

Hatice Özten kimdir? Namı diğer Hacuka diyorum. Hacuka babasının kızı, Rize Çayeli doğumlu. Ailesinin 9 kız bir erkeğin en kutsuğu olan Hacuka. Orada babasının nazlı kızı, Hatice'lere genelde köyde eğer ki iki Hatice varsa, evde Hatice'ler varsa ya Hacuk ya da Hacuka denir. Babam da beni Hacukam diye sevdi. Babasının kızı olarak o şekilde dünyaya geldik ve nazlı kızı olarak da büyüdük elhamdülillah. Rize Çayeli'liyim, Eşref'in Ahmet'in Hacukasıyım. Evliyim. 3 tane çocuğum var. 2 oğlan, 1 kızım var. 2 oğlan, oğlanlar büyük, kızım küçük, nazlı kızım. Aynı kendim gibi kızımı da nazlandırıyorum. 24 yıllık evliyim. Elhamdülillah 17 yaşına evlendim bu hayata. Herkesin daha yeni adapte olurken ben 17 yaşında bir evlilik hayatına başladım. Allah'ın izniyle İstanbul'a taşındım. İstanbul'da taşındığımdan beri, 17 yaşından beri mücadele etmeyi hiçbir zaman bırakmadım. Şimdi biz Karadenizliler her zaman bir hikayeleri ve hayalleri olan insanlarız. Aslında çoğu Karadenizli kadının bir hedefi vardır. Şimdi hedef ve hayaller derken 17 yaşında evlendiğin zaman tek hayalin nedir? Mutlu bir yuva, çoluk çocuk. Şimdi çoluk çocuk oldun, mutlu yuvan da var. Ondan sonra seni artık o tatmin etmemeye başlay. Bu sefer diyorsun ki ben artık geleceğimi ve önüme bakmalıyım. Yani çoluk çocuğumun geleceğini de düşünmeliyim. Ne yapıyorsun bu sefer? Yıllar geçtikçe, çocuklar büyüdükçe hedeflerini oluşturuyorsun. İlk önce hedeflerimi evde başladım. Yani evde ne yaptım? Lezzetlerimi tadan insanlar beğendikçe dedim ki bunu neden ben dedim yani bir getireyim. Yani evde katkıda bulunmayayım. Bir gelir olarak aileme destekte bulunmayayım. Başladım işte börektir, sarmadır, işte aslında bakarsan Karadeniz'imin böyle tek tük İstanbul'da pek bilinmese de bazı şeylerini tattırmayı ve çok beğenmeye başladılar. Bu sefer bu bende şey uyandırdı. Neden bir sosyal medya açıp da ben bunu ticarete dökmeyeyim? Yani ticaret derken ben oradan sipariş alıp çalışmaya. İşte kimi geldi, kimi gelmedi, bu benim hiç motivasyonumu düşmedi. Bazen olumlu ya da olumsuz tabii ki tepkiler aldık. Herkes senin yörenin şeylerini beğenmek zorunda değildi. Ama ağırlıklı olarak bir tane normal bir şey yaptıysam, ben Karadeniz kızıydım. Yani bildiğim şey nedir? İşte koleti, bazlama, işte karalahana sarması, işte hamsi koli, hamsili pilav. Zamanla öyle oldu ki insanlar onu da sevmeye başladı derken siparişler almaya başladım. Karadenizli komşusu olan vardı, Karadenizli işte gitmiş birkaç sene yaşamış gelmiş derken aa ben bu lezzeti hatırlıyorum deyip çocukluğuna giden oldu derken ben bu şekilde bu hayata başladım.

şu gördüğünüz mekanımda, aynı bu sokakta bir festivalimiz oldu. Bu festivalde ilk önce konuk olarak davet edildim. Şöyle, benimle şöyle anlaşıldı. Yani dediler ki, sen gel Hatice Hanım, sosyal medyada bir kitlem var. Sen gel buranın hem reklamını et, hem de Karadeniz yöreni tanıt. İyi güzel. Ben geldim, güzelce standımı açtım. Karadeniz yöresine ait muhlamasından, Laz böreğinden baklavasına her şeyi güzelce koydum. Koyduktan sonra ilk gün bütün yemek firmalarına rağmen çok yüksek bir ciro yaptım. Ve artık standı bitirdim, bence değilim. Yani şimdi biraz esprili olsun böyle hareket, ama çok güzel. Ben gidiyorum, şu anki işte yatırımcım olan Serap Hanım dedi ki, nereye gidiyorsun dedi, yarın gelmeyecek misin? Dedim ki, tezgahım bitmiş dedim. Ben daha dedim bu saatte sonra dedim, nereye geleceğim dedim. Yok dedi, aşağıda dedi, bizim salı ve cumartesi günleri pazarımız oluyor burada. Dedi ki, aşağıdan dedi alışverişi yapalım dedi. Hemen dedi eve git dedi. Sen yine yaparsın, sana güveniyorum. İlk önce bir yorgundum. Yapabilir miyim, edebilir miyim, ama dedim ki, Hatice yaparsın. Gece eve gittim, sabahın 4'üne kadar ben o siparişi yetiştirdim. Yine ben o standı doldurunca, o standı o günde bitirince Serap Hanım bana sadece şunu dedi. Bir iş aklımda var. Burayla ilgili benimle bu yolculuğa var mısın? Ben ilk önce dedim eşim açı ya dedim. Herhalde kafa buluyor beni. Kim dedim bu teklifi eder ki dedim. Kim kime dedim bu kadar dedim masraf eder de koca bir dükkan atar ki. Ya dedim çakaydı herhalde. Gittim eve. Ertesi gün kalktım. İki yıl sonra gün aşırı bak. Bugün aramaysa ertesi gün aray. Hatice şefim, seni unutmadım, aklımdasın. Kocama diyorum ki, ya diyorum bu arada yine aklımdasın diyor. Hadi şaka ediyor. Aradan 2-3 ay geçti. Bir baktık ki şakalar gerçek oldu. Şöyle, hani hiç irtibatı koparmadı. Bana güvendi, Allah razı olsun, ben de ona güvendim. Ben emeğimi koydum. O da tabii ki yani bütçesini koydu. Yatırımcım oldu, Allah razı olsun. Şöyle de her zaman şunu derim, evet. Emek vardır ama o masa yokken emeğini gösteremezsin. Koyacak bir masa yoktur. Ha bir de şöyle derim, o masayı koyarsın ama üzerine koyacak, emek verecek ve o yemekleri koyacak emekçi de lazım. Aslında ikimiz birbirimizi orantıladık. Yatırımcımla beraber çıktığım bu yolda Allah hepimizi inşallah mahcup etmez diyorum.

0: Her şeyimiz hazır mı arkadaşlar? Yolunu başlamadan zeytinyağlılarımız, tatlılarımız, hep dolapları kontrol edelim. Hemen servise bakalım. Evet, eksikler varsa hemen koyulsun. Çünkü servis başlıyor ve yoğunluk gelecek şimdi. Yoğunluk başlayacak.
1: Ben Serap Durmuş. 1997 yılından beri iş hayatının içerisindeyim. Bulunduğum grup firmalardan dolayı inşaat, enerji, yazılım ve finans alanlarında çalıştım. Hatice şefimle yaklaşık 1-1,5 yıl önce burada yapmış olduğumuz bir festivalde tesadüfi tanıştık. Kendisinin katılacağından da haberim yoktu. İşte alanda gezinirken baktım, biri böyle Laz müzikleri, muhlamalar uzatılıyor, şovlar yapılıyor. Kendisinin şov tarafı da çok kuvvetli. Lezzetler harika. Bir günlüğüne gelmişti. Ben dedi gidiyorum dedim, yok gitme. Sen ertesi günde gel buraya. O performanstan sonra zaten ben gıda işine bir yatırım yapmak istiyordum. Çünkü kendimin de bir hobisi, beni dinlendiren hobilerden biri mutfağa girmek. Bu alanda da bir yatırım yapmak istiyordum. Hatice Şef'in de o günkü performansı, lezzetlerini görünce kendisinin bu yatırıma layık biri olduğunu düşündüm. O yüzden de peşini bırakmadım açıkçası.
2: İşte.
0: Ne yapıyoruz? Yöresel yerinden gelmiş muhlamamızı masamıza bırakıyoruz ve afiyet olsun diyoruz.
1: Şöyle söyleyeyim, ben de 1997 yılında sıfırdan başladım. En alt basamaktan. Şu an yönetici pozisyonunda söz sahibi olarak, şirket sahibi olarak bulunuyorum. Bir kere Hatice Şef'le özdeşleştirmek gerekirse kesinlikle kendinize güvenin, azimli olun ve çalışkan olun. Dünyanın birçok yerini gördüm. Bizim kadınımızın hiç kimseden bir eksiği yok. Sadece biraz destek almaları lazım ve kendilerine güvenmeleri lazım. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Kadın dünyanın temelidir. Kadın olmazsa dünyada renk olmaz. Kadın olmazsa düzgün nesiller yetişmez. Düzgün nesiller yetişmezse maalesef çekilmez bir hayat olur. O yüzden kadınların kendilerine güvenmeleri lazım. Azimli olmaları lazım. Ve hayallerinden vazgeçmemeleri lazım. Ve inşallah o kurdukları hayallerde kendilerine doğru bir yatırımcı, doğru bir destekçi, doğru bir arkadaş bulurlar.
0: Uşağım bir çay alabilir miyim?
3: Teşekkür ederim.
4: O kadar olumsuz, işte zorlu yıllardan sonra, yıl işte 2018-19 pandemi başlarında ben ilk profesyonel mutfağa hem şef hem de gerçekten sözü ve hatırı sayılır bir yerde işe başladım. Yani tek başıma bir sorumluluk. Mutfağa aldın sorumluluğunu. Bunun geliri var, gideri var, o su var, bu su var, ne ediysen. Sen bu yola adapte oldun. Biliyorsun şey de çok önemli. İzlenim yapabilecek mi, edebilecek mi? Ay girdi ama sanki ne olmuş? Şef olarak, ustabaşı olarak girdi. Tamam şef de demiyorum, ustabaşı olarak diyorum. Girdim tamam. Bunu beni takdir etsene. Bir de olumsuzluk şu. Negatif enerji veriyorlar ya, sen ne verirsen ver. Ben kendime güvendikten sonra senin negatif enerjin beni zaten hiç etkilemez ama o şekilde arkama bakmadan, insanların olumsuz yorumlarına bakmadan, tüm kadınlara da buradan tavsiyemdir. Kimsenin olumsuz yorumları seni düşürmesin. Önüne bak. Tabii ki ayrımcılık olacak, görüş ayrılığı olacak, o olacak, bu olacak. Ne olursa olsun sen tek yapman gereken hedefine odaklanma. Bu kadar.

0: Master kuzum buyurun. Evet açıyoruz efendim.
1: Düştüğüm zaman beni motive eden neydi biliyor musun? Hayallerim ve hedeflerim. Bu çok önemli. Bir kadının, kadın da demiyorum. Yani bir bireyin, insanın, erkek ya da kadın fark etmiyor. Hayalleri ve hedefleri olduğu zaman o hedefe doğru koyarsın, gidersin. Hayallerim köy sınırlarında kalmadı. Ne yaptım? Hayallerimi kendi mutfağımda taşıdım. Kendi tenceremde pişirip sevgiyle insanlara yedirdim, içirdim.

Yani beni örnek alan insanlara şunu demek isterim. İyi birini örnek al Hile. Yine güleyim. Hiç temazı. Ya şöyle söyleyeyim. Tabii ki hayaller var. Şimdi bir insan kendi yaşantısına bir bakay diyor ki, ya benim hayalim şundan ileri gitmesin. Deme bunu. Ama istiyorsan bunu kalben ve ruhen isteyeceksin. Öyle ben şu hayali kurdum. İşte ben hemen ona hemen olsun. Veyahut da ben bu hayali kurdum onun için asıl ya şöyle ne bileyim günaha gireyim, hak yiyeyim, insanların hakkını yiyeyim de o hayale ulaşayım. Böyle bir şey yok. Ne olur emeğinizle gelin. Hak yemeden, insan hakkına girmeden. İnsanlar tabii ki hayatta hata eder. Tabii ki kusursuz insanlar yoktur. Affetmeyi bilerek işte yola devam ederken ya hata biz kullar içindir. Evet. Ama kimseyi kırmadan o hedeflere ulaşın. Ben şu ana kadar kimsenin ne torpiliyle ne osuyla ne musuyla kendi tırnaklarımla kazıdım ve kendi isteğimle ve kendi azmimle bir yere geldim. Beni en çok bu övündürüyor ve şey yapıyor. Kimseye yalakalık etmesinler. Bir yere gelmek için kimsenin kölesi de olmasınlar. Hayallerine giderken tek başına. Ha baktın ki hayallerine gidemiyorsun. Hiç olmasa bunun için bir hayal kurdun, hedef koydun kendine, bir yere kadar geldin. O da sana yetsin.

Evet, şef tabağımızı hazırladık gördüğünüz gibi. 5 çeşit. Hangi çeşidi istiyorsa yapıyoruz ama Karadeniz tabağımız da var, unutmayın. Şef tabağının dışında 4 çeşit Karadeniz yemeğimiz de var. İsterseniz onu da tercih edebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Müşterimize gidiyor. Hayallerim tabii ki bitmedi. Hayallerim, şimdiki hedefim nedir? Hem benim lezzetlerimi birçok insana, hani evet 200-300 değil, binlerce insan Hacıkan'ın lezzetlerini yesin istiyorum. Bir catering hayalim var. Ve catering'in dışında yine hemcinslerim olacak kadınlara. Buyurun gelsinler benim yanıma, ben onları eğiteyim. 1 ay, 2 ay ben onlara ellerini, o kollarını altın bileziği takayım. Gitsinler kendi işletmelerini, kendi işlerini atsınlar. Yani ben o kadınların elinden tutup, ben onu öğretip kendi işine ya da başka bir yerde de çalışsa bir usta olarak girmesini sağlamak. Bir sonraki hayalim de bu ikisi. Belki kendi çapıyla kalkacak da yemek yapacak, parasını kazanacak. Bir Allah razı olsun. Hatice şefim sayesinde ben bu çorbayı sattım ve parasını kazanıyorum demek bana hem dünyalığımı hem de ahiretliğimi kazandırır. Benim hikayem Karadeniz'in köyünde başladı. Kendi mutfağımda da yazmaya devam ediyorum. Emekle büyüyor, azimle de devam edecek.

kaçırıyorsun ama.

0: güzel koku böyle. Yumurcağın en sevdiği pasta. Ona çok iyi bir sürpriz hazırlamışsın.
1: Pastayı çikolatalı ve böğürtlenli yaptım efendim.
0: Yuvasına dönünce kim bilir ne kadar çok sevilecek. Onu öyle özledim ki.
1: Küçük beyi hepimiz özledik sayın bayan. O çiftliğin neşesiydi.
0: Evet öyle. Odası hazır mı?
2: Odasını hazırladım efendim. Şimdi oyuncaklarını getireyim.
0: Güzel.

0: Bunu çok iyi terbiye ettim efendim. Artık küçük beyin at binme zamanı geldi. Bugünü görmek binbaşının en büyük arzusuydu.
1: Benim yumurcağım artık küçük bir adam olmuştur. Zavallı yavrucak çok sarsıldı. Tucson Silver City yolu epey sürdü. Oradan da annesini görmeye Kalegan çiftliğine gideceğiz.
2: Yoksa bu delikanlı binbaşı Kalegan'ın oğlu mu?
1: Evet efendim, okullar tatil olduğu için evine dönüyor.
2: Hey gidi koca Kalegan! Hayatta tanıdığım en mert, en iyi yürekli adamdı. En büyük emeli oğlunu Phoenix'te okutmak, oradan mezun olduğunu görmekti. Ne yazık ki bunu göremeden genç yaşta göçüp gitti.
1: Duyduğuma göre epey mal mülk bırakmış.
2: Dul karısı şimdi tek başına o koskoca çiftliği nasıl işletecek?
3: Ben varım ya, ben anneme yardım edeceğim. Kovboyluk yapacağım.
4: Ay, sen uyumuyor muydun?
3: Ayıp ettin abla! Bu kadar uyanık arasında uyumak yakışır mı bize?
2: Cin gibi maşallah!
5: Çantası da pek kıymetli, elinden hiç bırakmıyor.
2: Ne var o çantada? Kitap mı?
3: Daha önemli bir şey!
2: Oyuncak mı var?
3: Çok daha önemli bir şey!
5: Anlaşılan küçük yumurcağın çantası babasından kalan paralarla dolu.
3: Paradan daha değerli.
2: Görebilir miyim?
3: Buyurun, bakın!
2: Demek bunlar paradan da, mücevherattan da daha değerli, öyle mi?
3: Elbette! Onları bulup toplayıncaya kadar canım çıktı benim!
2: Taştan bol ne var evladım?
3: Taş çok ama, her taş baş yarmaz babalık!
0: Bu sıcakta yolculuk çekilmiyor.
6: Sık dişini, çoğu gitti, azı kaldı. Unutma ki Silver City'de kızlar bizi bekliyor. De! De! De!

0: Haydut'ta. Haydutlar tarafından sarıldık.
1: Hadi çocuklar.
2: Eyvah, sonumuz geldi galiba. Tanrı bizi korusun.
3: Karaciğer, hiçbir tehlike yok. Muhafızımız keskin nişancıdır.

0: Buyursunlar, en derin saygılarla, temiz havaya ihtiyacınız var muhakkak, buyurun. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun, bir dakika bakayım. Ellerinizin güzelliğine bakayım. Buyurun hanımefendi, rica ederim, rica ederim, buyurun. Hey Lop! Buraya gel! Gel, bu iyiliğimi de unutma! Al bakalım, Lop, bu da seni!
1: Ne yapıyorsun,
0: dur, dur, dur! Ee, tamam, buraya Bak sen şuna cin gibi! Gel bakayım bana, gel!
1: Hayır, hayır, bırakın beni!

0: Yumurcak nerede, neden gelmedi?
1: Posta arabası haydutlar tarafından saldırıya uğramış.
0: Haydutlar mı? Hı-hı. Aman Allah'ım! Ya oğlum, oğlum ne oldu?
1: Ondan henüz bir haber yok.
2: Sen şurada nöbette kal!
3: He! He!

0: Yumurcak! Yavrum! Nerede o? Ne yaptılar ona?
1: Metin olun. Cesetler arasında bulunmadığına göre oğlunuzun hayatta olması ihtimali kuvvetleniyor.
0: Ya!

0: Lop, çocuk sana teslim, sen bakacaksın.
1: Emredersin reis. Şimdi de çocuk bakıcısı mı?
2: Hadi be!
1: Yürü bakalım başımın belası.

0: Oğlunuzun yaşamasını istiyorsanız 10 gün içinde ölüm vadisine 50.000 dolar getirin. İmza. Demir bilek. Batının en müthiş haydudu.
1: Ne olursa olsun iyi bir haber bu. Fidyeyi öder ödemez oğlunuza kavuşacaksınız.
0: Yok, hayır. Ben sizin kadar iyimser değilim. Bu alçaklar fidyeyi alsalar bile çocuğu gene de öldürebilirler.
2: İçmek istiyorsun değil mi? Ama önce içkiyi hak etmelisin.
3: Hakkın var. Denizler içki olsa sana gene yetmez. Önce içkiyi hak etmeli.
4: Hadi bakalım, keskin göster kendini.
5: Hadi arkadaş, eğlendir bizi.
3: Eğlendir ya, eğlendir. Hadi keskin, eğlendir bizi.
2: Biraz ağırdır, taşıyabilecek misin ha?

0: it!
1: Ne fıçıda duramadım ben.
2: Yazık sana be. Hak etmedin. Çekil be. Hey, baksanıza kim var orada?
3: Ne o keskin? Artık eski dostlarını tanımıyor musun?
1: Eskiden böyle değildin ama. Bir zamanlar fiyakandan geçilmiyordu.
3: Öyle, doğru dedin. O zamanlar Texas'ın en ünlü haydut avcısıydı. Hiç kimse de ona karşı çıkacak yürek yoktu.
4: Para için masum insanları öldürürdü.
1: Nasıl, bari yükünü tuttun mu ha?
3: İstesem şimdi kurşunla doldururum işken beni senin. Namussuz herif, zavallı arkadaşıma yaptıklarını unuttun mu?
1: Bir fikrim var, onu öldürmektense kadehini parçala. İçki onun canıdır.
3: Sakın kıpırdayım deme.
4: Ay ne yapıyorsun? Şimdi çıkacaksın ne yapıyorsun?
1: Hadi hadi, gel bakalım.
3: Yaşa! Yaşa arkadaşım!
1: Yaşa arkadaşım! Artık bittin, pis sarhoş!
5: Oğlumdan haber var mı?
6: Maalesef hayır.
5: Peki bir şeyler yapıyor musunuz?
6: Elimden geleni yapıyorum. Fakat Texas büyük. Demir bilekse ele geçmez bir haydut.
5: Siz böyle konuşursanız kime başvuracağız?
6: Bilmiyorum. Gidelim efendim.
1: Buyurun efendim.
5: İyi silah kullanan cesur adamlar arıyoruz.
1: Texas'ta bunlardan daha kabadayı adam bulamazsınız.
7: Anlat!
5: Biliğine, yüreğine ve silahına güvenilir adamlar arıyorum. İyi para verin.
7: Bize güvenebilirsiniz.
1: Texas'ta bizden hızlı silah çeken adam yoktur.
3: Biz gözümüzü budaktan esirgemeyiz.
5: O halde beni iyi dinleyin. Demir Bilek oğlumu kaçırdı. Onu kurtarıp sağ salim bana getirirseniz size mükafat olarak tam 10.000 dolar vereceğim.
6: Git işine!
3: Postu deldirmeye niyetimiz yok.
8: Eğer 2 yıl önce olsaydı aradığınız adam şurada oturandı. Ama şimdi halini görüyorsunuz.
5: Çok zor bir durumdayım. Yardımınıza ihtiyacım var.
6: Benim mi?
5: Evet. Sizin çok ünlü bir silahşor olduğunuzu biliyorum.
6: O eskidendi. Elime silah almayalı yıllar oldu.
5: Bir deneseniz, yeniden başlasanız.
6: Bu ellerle mi? Korkarım, hedefimi şaşırır. Belki sizi, belki de kendimi vururum.
5: Çok mutsuzum, çok çaresiz kaldım. Ne olur...

0: demedin bana? Kabul ediyorsunuz değil mi? Ne
1: kadar? Size yardım etmek isterdim. Gerçekten isterdim. Fakat halimi görüyorsunuz. Artık kendime bile hayırım yok.
2: Şuna bak, lodosa tutulmuş yelkenli kayık gibi sallanıyor ha.
3: Vay ölüsü kandilli vay, amma da içmiş ha. Şöyle buyurun.
4: Eyvallah.
5: Nasıl taktın çelmeyi? Partiye devrildi yere. Bir çelmeyi çekiyordu.
6: Oh!

0: arkadaşlar. Reisimiz Aydıtlar Kralı Demirbilek ve güzel sevgilisinin şerefine içiyorum. Kardeşlerimin şerefine kaldırıyorum kadehimi. Sizler için kaldırıyorum. Başımın derdi. Beş paralık keyfim vardı, onu da sen kaçırdın. Ver şunu bana. Yakarım işte, istersen seni de yakarım!
1: Hayır, bir haydut yaktın sapanımı! Sapanımı yaktın!
0: Şimdi başlarım senin sapanından!
2: Başıma gelen bu felaket yıktı beni. Ne kadar acı çektiğimi bilemezsiniz. Bütün umudum sizde. Onu ancak siz kurtarabilirsiniz.
3: Kurtarmak.
2: Oğlumu öldürecekler. Görseniz öyle sevimli, öyle iyi yürekli bir çocuk ki.
3: Çocuk mu?
2: Evet, işte resmi bakın. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel değil mi? Bu da kovboy elbisesi. Yeni almıştım onu. Henüz giymek nasip olmadı yavruma. Bu da yeni topu. Daha bir kerecik bile oynayamadım.

0: Yeryüzünde ondan başka hiç kimsem yok.
1: İstemez miyim? Fakat imkansız bu. Yıllar önce bir çocuğun ölümüne sebep oldum. Silahımdan çıkan kurşun boğazına saplanmış, yerde kanlar içinde yatıyor, acıyla kıvranarak can veriyordu. Bu hayal hiç gözümün önünden gitmiyor. Annesinin feryatları hala kulaklarımda çınlıyor. İşte o günden beri elime silah almadım.
0: Evet ama... Bu defa bir çocuğun hayatını kurtaracaksınız. Bir çocuğu öldürmekle yıkılmışsınız. Aradığınız huzura ancak benim çocuğumun hayatını kurtararak kavuşabilirsiniz.
1: Peki, bir defa deneyeceğim.

0: Hey sarhoş, ne arıyorsun burada?
1: Silahımı istiyorum.
0: Senin gibi adamların tabanca taşımasının yasak olduğunu bilmiyor musun?

0: Uzun vadeli bir iş bu yavrucuğum. Keskinin eski haline dönmesini bekleyecek kadar vaktimiz yok. Bana kalırsa hemen fidyeyi ödeyip çocuğu kurtaralım.
1: Çocuğumun fidyeyle kurtulacağına inanmıyorum. İnansam bile haydutların istedikleri para hazır değil. Fidyeyi ödemek için çiftliği satmam gerekiyor. Bu da zaman ister.
0: Çiftliği satmanıza lüzum yok yavrucuğum.

0: Artık üzülmeyin. Yakında oğlunuza kavuşacaksınız.
1: Buna inanıyorum. Ve yalnız size güveniyorum.
0: Söz veriyorum. Yumurcağa bu elbiselerini giydirip onu size geri getireceğim.
2: Bekle Keskin. Ben de seninle beraber geliyorum.
0: Yardıma ihtiyacım yok.
2: Çocuğu tek başına mı kurtarmaya gidiyorsun?
0: Tek başıma.

0: Nasıl? Burada bizimle beraber bulunmaktan memnun musun Yumurcak?
1: Sizden memnunum ama diğerlerini hiç sevmiyorum. Büyüdüğüm zaman elime bir tabanca alıp hepsini öldüreceğim.
0: Bravo! Şimdi arkanı dön bakalım, sakın bu tarafa bakma.

0: Bir kadın yıkanırken haber vermeden içeri girilmez.
1: Asaletine yandığımın karısı. Kendini sarayda mı sanıyorsun? Oo, güzel bir banyo, bana iyi gelir. En son Westbank'ı soyduğum zaman yıkanmıştım.
2: Westbank soygunu mu? Ama sen o bankayı bir yıl önce soyduğunu söylemiştin.
1: Kibar bir adamın yılda bir kere yıkanması şarttır.
2: Yuh be! Bir kere çok olmuyor mu?
1: Oğlum bak bakalım biraz daha sıcak su var mı?
2: Derhal beyim!
1: Hıh!

0: de mala!
1: Keskin. Gene mi silahşörlüğe heves ettin?
2: Demir bileği arıyorum.
1: Demir bilekle uğraşma Keskin. Onunla başa çıkmak çok zordur. İyi düşün.
2: Onu nerede bulabilirim?
1: Dağlarda. Ama nerede olduğunu kimse bilmiyor.
2: Peki, ben onu bulurum.
1: Şansın açık olsun Keskin.

0: Fidyeden ne haber?
1: Çocuğun annesi sana para yerine bir adamını gönderiyor.
0: Kimmiş o eceline susuyan köpek? Hı?
1: Keskin isminde eski bir silahşör.
0: Tanırım kurdu ama şimdi... çomarlaşmış diyorlar.
1: Şaşılacak şey. Birdenbire yine kurtlaştı. Çocuğu kurtarmak için buraya geliyor.
2: Nerede o fiş?
3: İşte orada.
2: Yakalarsam geberteceğim. Geberteceğim onu.
3: Vay şeytan
2: vay. Vay melete bak. Cephaneye girdi.

0: sen velen!
1: Bırak beni ya! Bırak beni!
0: Sana bırakmayı şimdi gösteririm! Seni!
1: Ne oluyor be? Ne yaptım sana? Güzel güzel oynuyordum işte!
0: Dinamitle oyun olur mu lan? Koskoca dağı havaya mı uçuracaksın? Bir daha buraya girersen duman ederim seni, duman! Büyük bir tehlike atlattık arkadaşlar! Bu yumurcağın yüzünden az daha hepimiz havaya uçacaktı.
2: Neyse, ucuz kurtulduk.
3: Hepimize geçmiş olsun.
2: Demir bilek geldi.
4: Hadi gidelim öyle.
2: Hadi yürü. Evet,
0: hadi yürüyün bakalım. Bakalım.
1: Yumurcak, nedir benim bu dazlaktan çektiğim? Sen üzülme. Hadi gel gidelim.
5: Çocuklar buraya gelin. Beni dinleyin. Hazırlanın bakalım. Mümtaz bir misafirimiz geliyor. Meşhur haydut avcısı Keskin. Siz ikiniz gelin bakayım bana. Gelin. Şimdi size iş çıktı. Gidip şöhretine layık bir şekilde karşılayacaksınız onu. Tamam mı?
6: Merak etme reis, saygıda kusur etmeyiz. Derhal
7: parlak bir merasim yapacağız ona.
8: Ha ha ha!

0: Demir bileğin kampı nerede?
1: Bilmiyorum. Büyük mağaralarda. Allah!

0: Ne düşünüyorsun?
1: Parayı düşünüyorum. Keskin geliyormuş.
0: Peki parayı vermezlerse ne yapacaksın?
1: Tabii çocuğu öldüreceğim.

0: Nasıl? Dünya küçükmüş değil mi? Kısmete bak! Yıllar sonra gene karşılaştık.
1: Eğer o kaza olmasaydı cehennemin dibine boylamıştın.
0: Şimdiye kadar beni temizlemek isteyen çok oldu. Ama hiçbiri başaramadı.
1: Bunu ben yapacağım Demir Bilek.
0: Öyleyse Silver City'de yarım kalan işimizi burada bitireceğiz.
1: Tamam Demir Bilek.
0: Oldu Keskin. Benim istediğim zaman düello edeceğiz.
1: O zaman belli olacak kimin daha iyi silahşör olduğu.
0: Tabii ya, benim de arzu ettiğim bu işte. Dünyanın kaç bıçak olduğunu göstereceğim sana. Çocuklar, misafirimizle meşgul olun. Bütün arzuları yerine getirilmeli. Kendisi hürmet ettiğim bir insandır.
2: Merak etme reis.
3: Seni mahcup etmeyiz.
4: Biz adam ağırlamasını çok iyi biliriz.

0: Ne var, ne oldu? Yeni bir haber var mı?
1: Haberler çok kötü efendim. Keskin'i öldürmüşler.
0: Peki... şimdi ne yapacağız? Söyleyin.
1: Fidyeyi ödemekten başka çare yok. Yoksa bu haydutlar çocuğu da öldürecekler.
0: Ne olur... çiftliği ipotek edecek adamı hemen bulun. Şartları ne olursa olsun kabul ediyorum. Yeter ki çocuğum kurtulsun.

0: Nereye?
1: Biraz hava almaya çıkıyordum.
0: Beni aptal mı sanıyorsun?
1: Ne demek istiyorsun?
0: Biraz hareketlerine dikkat etsen iyi olur.
1: Bugün çok sinirlisin. Sebebini anlayamıyorum.
0: Sen daha iyi bilirsin. Fakat şu anda başka şeyler düşünüyorum.

0: Hey, gel.
1: Tebrik ederim, iyi dövüşüyorsun. Elin bağlı olduğu halde üçüne birden karşı koydun.
0: Çabuk bir bıçak bul ya da bu ipleri kesecek bir şey, hadi.
1: Kimsin sen? Ne arıyorsun burada?
0: Beni annen yolladı. Çantada senin için bir hediye var, bir kovboy elbisesi.
1: Kovboy elbisesi mi? Peki öyleyse.

0: Ha? Yumurcak! Yumurcak! Hay Allah'ın cezası neredesin be? Neredesin Yumurcak?
1: Ne olur be?
0: Çocuk kaçtı be, çocuk kaçtı diyoruz, anlamıyor musunuz? Yumurcak kaçtı!
1: Bırak Yumurcak, neredesin? Başımıza bela oldu bu çocuk be!
2: Bıktık artık ya!

0: sapanımı yakarken iyi miydin?
1: Gidip bizden sonraki nöbetçileri uyandırayım.
2: İyi edersin, biraz da onlar beklesinler.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
4: Anlattım ya yavrum. 17 sene evvel...
3: Yeter!
5: Sen desin ki oğlum ne olacak dedin.
3: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
4: Derhal bulunacak.
6: Polis, kapıyı açın.
3: Yok, hırsız girmedi. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak.
7: 30 günlük beylik beylik. İkinize de mutluluklar dilerim.
3: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim.
7: Babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
3: Hırsız polisçilikle oynamadık. Nikahlar mı kıyılmadı?
5: Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
8: Evcilik oyunu bugün 18'de TV4'te.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
15: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
16: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
15: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
16: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
17: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıprama karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
18: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
19: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
12: 112 112.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadaka kayıt programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali

0: 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavro, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadal kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Kovalamadım ya.
11: İşte oradalar. Kaçıyorlar.

0: emredersiniz efendim? Siz ne emredersiniz küçük bey?
1: Bana... Oo, hayrola arkadaş, bu ne şıklık böyle?
2: Bu koçayı nereden buldun? Mezar mı soydun yoksa mürasa mı kondun ha?
3: İyi ki geldin, canımız sıkılıyordu.
1: Hadi bakalım, eğlendir bizi.
4: Doğru yapmayın, doğru yapmayın, durun!
5: Hadi bakalım, çözün kemerlerinizi.
6: Come on!

0: Ver silahımı.
1: Buyurun.
0: Hadi beyler. Kalkın bakalım. Kalk ayağa. Sen de. Ben de. Çabuk olun, vaktimiz kalmadı. Yatırın fıçıları. Hadi bakalım maestro. Neşeli bir hava çal. Hadi çıkın fıçılara. Oynayın beyler. Hiç şakam yoktur ha. Yumurcak doyursunları.

0: Merhaba Demirbilek.
1: İşler yolunda mı?
0: Yolunda Demirbilek. Nihayet parayı kopardık. Tam 50.000 dolar. İşte bunun içinde.
1: İyi iş becermişsin.
2: Ya çocuğum? Çocuğum nerede?
1: Ne? Neden bahsediyorsun sen? Bize ne senin çocuğundan?
2: Söyle, Yumurcak nerede?

Boşuna çırpınma. Yıllarca bugünü bekledim ben.

Yeah.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Kim demiş Dunkin' Rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni Dunkin' Rulo, şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Abi ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
14: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
15: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
16: Bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi?
17: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
16: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
17: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
18: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
19: Nereye buldun bu adamı?
20: Ağaçta.
21: Neredeyim ben ya?
19: Hamçı köyünde. Bu ne şu?
21: Şeker.
19: Şekeri de verince seninle evlenmek istiyor demektir.
22: Ha bu tokilen nerdaneleri kadar uşaklarımız olurmuş.
23: İmam nikahı kanunen hukumsuzdur.
19: Namusunu temizlemeden dönme.
21: Dağdan indim şehire.
24: Gazetede resimlerim çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek.
21: Fazla üzülmemesine gayret edin. Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime.
22: Sen gayrimcomsun. Sen ne istersen yaparım.
21: Anlaştık. Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım.
22: Ne anlatacaksın?
21: Onu seveyim misin, sevmeyim misin? Seviyorum baba.
22: Sevseydi celurdu peşimde.
25: Güllü bugün 16.15'te TV4'te.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
26: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
3: Kim demiş Dunkin' Rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni Dunkin' Rulo, şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
27: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
14: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
0: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
11: Merhaba, ben Ela Topkuş.
12: Ben ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
28: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol!
29: Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
14: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
30: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
9: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte
1: şok. Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla

0: güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Ne kadar emanet tutuyor.
11: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
10: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
12: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
10: Nasıl, yakışıyor mu bana?
11: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
13: Ulan ne yapıyorsun?
11: Hava asacağız bu sıraya daha.
10: Eyvah, yakalandım.
14: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Bosch'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Kim demiş Dunkin' Rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni Dunkin' Rulo. Şimdi her an yanında.

0: yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.

0: Artık kocaman bir adam oldun. Bundan sonra anneni sen koruyacaksın.
1: Güle güle Keskin abi, hiç unutmayacağım seni.

0: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem Mutfakta Pokemon'dan sevgiler.
1: Kocaman sevgilerimizi yolluyoruz sizlere. Ela'cığım, bugün nasıl tarif hazırladın bizlere? Neler yapacağız mutfakta?
0: Brokoli, börek ve ıspanaklı makarna.
1: Evet, özellikle bugün sebze sevmeyen çocuklara özel çok güzel tariflerimiz var. Biz şimdi hemen önlüklerimizi giyelim ve tarifleri yapmaya başlayalım.
0: Anne, haydi tariflerimize başlayalım.
1: Hadi başlayalım o zaman. Sen ıspanak sever misin? İlk tarifimizle başlıyoruz. Bugün çok güzel ıspanaklı makarna yapıyoruz ve o kadar kolay ki. Malzemelerimizde önce ıspanak var. Burada gördüğünüz 250 gram civarında bir ıspanak kullanacağız. 1 su bardağı kadar tam buğday unu kullanıyor olacağız. Aslında iki malzemeyle hamuru hazırlıyoruz. Hamuru yaptıktan sonra ise üzerine güzel bir yoğurt ve tereyağlı bir de sos yapacağız. Ela, sanki mantıya benziyor değil mi? Sen seviyorsun bu makarnayı.
0: Evet.
1: Değil mi? Peki ıspanak seviyor musun?
0: Evet, ama en çok yoğurtla.
1: Evet, sen yoğurtla yemeğini seviyorsun. O zaman başlayalım mı?
0: Evet.
1: Hadi bakalım. Ispanaklarımızı yıkanmış, ayıklanmış olacak. Saplarını burada kullanmıyoruz. Ispanağın kendisi yeterli olacak. Şimdi şöyle, buna tabii ara ara açıp bakabilirsiniz. Bazen böyle tam un kıvamına gelmeyebilir, hamur kıvamına gelmeyebiliyor. Ama çok lezzetli ve çok da güzel oluyor değil mi Ela? Ispanak evet. Ne kadar çok faydalı bir besin değil mi?
0: Evet.
1: En çok da sindirim sistemimize çok yardımcı oluyor. Gerçekten de öyle. Ama tabii ki her çocuk maalesef Ela'cığım ıspanağı sevmiyormuş. Herkes senin gibi olmayabilir. O yüzden biz buna sevmeyen çocuklara özel de yapıyoruz. Tamam mı?
0: Evet.
1: Şimdi üzerine birazcık un ekleyeceğiz. Unun hangisini ekliyorum biliyor musun? Sağlıklı olanı ekliyorum. Sen hep bana soruyorsun ya, anne bu sağlıklı mı diye. İşte bu un sağlıklı olandan. Buna ben şöyle yaparken 1-2 yemek kaşığı kadar da içerisine su ekleyebilirsiniz. Onu ileride göz karar açıp baktıkça da koyabilirsiniz. 2 kaşık ortalama yeterli geliyor. Bunu blenderdan çek.

0: kıvamımız tam olarak bu şekilde oldu. Çektikten sonra biraz daha böyle cıvık bir kıvam elde edeceğiz. Fakat tezgah un sereceğim ve oradan da kıvamı biraz daha katılaştıracağız. Ben yaparken ara ara bakarak içine iki kaşık daha su ilavesinde bulundum zaten. Şimdi böyle bulunduğunuz noktaya biraz böyle un koyarsanız eğer daha rahat edersiniz. Ela bak şimdi burada ne güzel açacağız. Ekleyelim. Toparlayacağım şimdi şöyle. Evet şimdi birazcık daha un ekliyorum. Tam buğday unu olduğu için biraz daha dikkatli ilerleyin bu arada. Çünkü bazen çok katı bir kıvam da elde edebiliyorsunuz. Ama bunun şeyi iki yemek kaşığı gibi koymuş oldum. Ama yeterli olacak zaten. Ocağın altını açtık. Şimdi suyumuz bir yandan da kaynıyor. Ha, güzel oldu kıvamı da.
1: Evet çok güzel oldu.
0: Çok güzel oldu değil mi? Yeşil rengi sever misin ya? Bence çok güzel oldu. İsteyenler bu arada hamurun içerisinde birazcık yumurta da ekleyebilirler. Ben yumurtalı halini de yapmıştım. O da gerçekten çok lezzetli oluyor. O halde yapmak isteyenler olabilir. Sadece yumurta koyduğunuz zaman içerisinde koyduğumuz un miktarı da birazcık daha artmış oluyor. Bilginiz olsun. Ama tabii bu biraz daha hani yumurta alerjisi olan çocuklarda da benim kullandığım bir tarifti. Şimdi çok güzel oldu. Mutfak makası yardımıyla bu yaptığımız hamuru kesip burada kaynamış suyun içerisine atacağız. İçerisine koyarken tuz ekleyebilirsiniz. Eğer eklemediyseniz de burada suyun içerisine birazcık tuz da ekleyip hamurun yine aynı sanki bir makarna haşlıyormuş gibi haşlayabilirsiniz. Güzel oldu değil mi? Biraz daha sanki un eklesek tam olacak. Böyle açıyoruz. Ya da böyle daha hani vaktiniz varsa bunu böyle merdaneyle güzelce açıp keserek kesme makarna da yapabiliyorsunuz. O da gerçekten çok lezzetli oluyor. Atalım. Tam şimdi suyumuz kaynasın. İçine de bunları atalım.
1: Olmuş anne.
0: Olmuş mu? Şimdi keseceğim, hazır mısın?
1: Evet.
0: Evet, biz evde yapıyoruz Ela'yla bu makarnadan. Rengini böyle pembe isteyenler pancar da koysunlar. O da çok yakışıyor. Hamurumuz gayet güzel oldu. Bakın makarna yapacağım diye çok da tedirgin olmayın. Gerçekten çok da basit ve pratik oldu. Aa, bu sırada suyumuz da kaynamış. Bak Ela nasıl olmuş, sence dokunmak ister misin şöyle bir?
1: Evet.
0: Oo, güzel değil mi? Ben yeşil bir hamur elde ettik. Şimdi hiç çok basit, kaynamış suyun içerisinde bir... Evet hiç yapışmıyor değil mi?
1: Hı.
0: İçerisinde şimdi mutfak makasıyla istediğiniz gibi böyle şekiller vererek kesmeye başlıyoruz. O bile çok kolay bakın. Hiçbir şeyi açmadık. Gayet rahat bir şekilde yaptık. Göz kararıyla böyle keserek ilerliyoruz. Mantı gibi oluyor, çok lezzetli oluyor. Gerçekten deneyin. Tüm evdekiler çok sevecekler ve çok da pratik. Hamuru elde ederken, yoğururken de çok rahat edeceksiniz. Ben tam buğday unu koydum bu arada. İsteyenler kara buğday, çavdar, farklı unlar da koyup yapabilirler. Nasıl arzu ederlerse. Ama bence tam buğday unu çok yakışmıştı. Biz yaptık değil mi Ela?
1: Evet.
0: Şimdi üzerine çok güzel yoğurtlu sos da yapacağız. Aşağı yukarı böyle 8 dakika falan haşlanması yeterli oluyor. Eğer makas biraz hamurunuz cıvık olursa ve makas kesmezse ara ara böyle suya batırarak makasınızı kesmeye devam edebilirsiniz. Bunun kıvamı iyi olduğu için bir sıkıntı yaşamadık. Son hallerini de göstereceğim sonra size. Ela, bundan sonraki tarife hazır mısın?
1: Evet.
0: Ne yapacağız?
1: Brokoli ve börek.
0: Evet, şimdi brokoli börek zamanı. İçine böylece attık. Bunlar kaynarken o zaman biz de diğer tarifimize geçelim. Hemen ben bir mutfağı toparlayayım. Ondan sonra burada olacağız.
1: Anne, haydi brokoli böreğimize başlayalım.
0: Haydi o zaman başlayalım. Sen brokoli seviyor musun?
1: Evet.
0: Nasıl seviyorsun peki?
1: Yok ama saplarını sevmiyorum.
0: Saplarını sevmiyor musun? Evet, sapları birazcık zor yutuluyor olabilir. Şimdi burada önce malzemelerimize geçelim mi? Yine evet. Burada yarım böyle küçük boy, yani aşağı yukarı 250 gram kadar bir brokoli kullandık. Bunları güzelce haşlıyoruz. İki tane yumurtamız, bir de kaşar peyniri kullanıyor olacağız. Aslında çok da pratik ve basit. Ela'cığım şimdi bunların içine koyacağım. Benim için bunları ezebilir misin? Evet. Yapar mısın şöyle güzelce ezsek? Önce yağlı kağıtla serin, daha güzel pişmiş olur aslında. Ekleyelim. Sen de benim için böyle yavaş yavaş onları ez. Olur mu? Başla sen ezmeye.
1: Çatalla mı?
0: Çatalla ezebilirsin bence. böyle. Bak hemen eziliyor zaten. Yumuşacık olmuş. Gördün mü?
1: Ama bana sert geldi.
0: Sert mi geldi? Dur hemen bakalım.
1: O zaman biraz çatalım.
0: Yok bak ezildi. Gördün mü? Birazcık evet. Birazcık sana sert gelmiş olabilir ama değil. Bak eziliyor bunlar da. Aa, çok güzel olmuş. Eğer çok sert olursa siz de şey yapabilirsiniz. Direkt böyle blenderdan da geçirebilirsiniz. Evet. Şunları ezelim. Harika.
1: Anne brokoli şuraları olmuyor.
0: Bak ben yaptım. Gördün. Onları ben yapayım o zaman. Sen de şu küçük parçaları yap olur mu? Harika. Bak.
1: Şu
0: birazcık sert. Evet koskocaman, bunu bence de koymayalım.
1: Koskoca bana tamam. Sert de al.
0: Bu da birazcık sert.
1: Bu daha çok sert.
0: Evet şimdi çok güzel oldu. Şimdi içerisine ne ekliyoruz biliyor musun? İki tane yumurta. Özellikle sebze sevmeyen, brokoli sevmeyen çocuklar için çok güzel değil mi? Tamam önemli değil. Bunu ben hallederim. Şöyle ezildi bir de. Sen yumurtaları koymak ister misin içerisine? Koy bakalım.
1: Ben bir kendice koyarım merak etme.
0: Tamam. Çok güzel. Şöyle bir karıştırabilir misin benim için şu çatalımla? Oo, karıştır. Karıştır, karıştır. Hadi bakalım. Sen onu karıştırırken ben de şunları toparlayayım.
1: Çok da sert olmadı mı?
0: Evet olmadı olmadı. Çok güzel oldu gerçekten. İçerisinde biz Ela'yla yaparken mozzarella peyniri koymuştuk değil mi Ela? O da çok güzel olmuştu. Eğer böyle değişik tatlar isterseniz onu da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu arada pratik olsun diye direkt pişirme kabının içerisinde de bunları yapabiliyoruz değil mi?
1: Anne, önce yumurtayla daha iyi oldu.
0: Daha iyi oldu değil mi? Tuttu çünkü yumurta hamuru. Şimdi içerisine ne koyalım? Kaşar peyniri koyalım mı?
1: Ama şuraya çok yumurta gelmiş.
0: Tamam, ayıralım. Evet, çok haklısın ya.
1: Çok yumurta gelen ne? Ayıbabız lazım.
0: Tamam.
1: O zaman o yasaya güzel olur.
0: Öyle mi? Evet, haklısın.
1: Her tarafa güzel olması lazım.
0: İçerisine yumurta koyduk. Bunun neyi artmış oldu biliyor musun?
1: Neyi?
0: Proteini artmış oldu biliyor musun?
1: Burası çok sulu, boş.
0: Şöyle yapalım onu da. Bak, şimdi oldu. Kaşar koyalım mı? Hadi gel bakalım.
1: Kaşarı ben bir katlice koyayım anne.
0: Tamam.
1: Hepsini mi?
0: Hepsini koyabilirsin bence. Şöyle dağıtabilirsin istersen birazcık.
1: Bence dağıtalım.
0: Tamam dağıt o zaman.
1: Buraya koyalım dağıtalım.
0: Tamam dağıt bakalım. Tamam. Dağıtalım. En son üzerine koymak süslemeyi yine sen yap tamam mı? Hem içine hem de üzerine koyacağız. Karıştırabilir misin?
1: Karıştıralım bence. Çünkü her yere dağıtmamız lazım. Bazı yerlere dağıtılmış.
0: Değil mi? Eşit dağıtmak çok önemli. Doğru söylüyorsun. Evet. Her yeri güzelce pişsin.
1: Evet, hala peynir dolu olsun.
0: Sen peynir seviyor musun?
1: Evet.
0: Çok az tuz da ekleyelim mi içerisine? Evet, şöyle.
1: Çok az tuz ekleyebilirsin bence. Her yeri de ekle.
0: En sonda üzerine tekrar kaşar rendeliyoruz. Rendelenmiş kaşarı ekliyoruz daha doğrusu. Bak bunu süsleme olarak ekleyebilirsin.
1: Tamam, bence şurada şöyle dolusun.
0: Ve sen onu yaparken bizim de makarnalarımız olmak üzere. Onu hemen sos tavasında tereyağı ekleyeceğim. İçerisine birazcık da pul biberle nane koyacağım ki sosumuzu da yapmış olalım. Ve o sırada biz ne yapacağız? Ela'cığımın süslediği böreğimizi ise fırına göndereceğiz. Gönderelim mi Ela'cığım?
1: Evet.
0: Sanki iyi gibi değil mi? Ne diyorsun?
1: Kof dedi.
0: Bakayım evet. Oy çok güzel olmuş ya. Harika görünüyor. O zaman...
1: Hani bak böyle koymamış.
0: Harika.
1: Bak
0: tamam.
1: Şöyle.
0: Şimdi gün içerisinde birazcık tereyağı ekleyelim. Buradaki tarife tereyağı çok yakışıyor. Biraz daha az koyabiliriz buradan. Yarısını eklesek de yeterli olur zaten. Tereyağı koyduk. Birazcık toz biberle şeyle birlikte çok güzel bir... Bu altı yanmamış mı? Bakalım.
1: Hani bitti.

0: Bitirdin mi?
1: Anne peynir çok güzel kokuyor.
0: Evet, o zaman gösterelim mi Ela'nın bitirdiği böreğimizin son halini? Evet, şimdi 180 derece fırında üzeri kızarana kadar, yani ortalama bir 20-25 dakika kadar pişirdiğimiz zaman şahane bir börek elde etmiş olacaksınız. Çok da lezzetli oluyor. Ben de bu sırada hemen tavama tereyağımı koydum. İçerisine birazcık da böyle bir pul biber ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar. Birazcık da nane ekliyoruz ve burada sosumuzu elde ediyoruz. Bence makarnalar oldu Ela, ne dersin? Oo, çok güzel pişmişler. Şimdi makarnamızı çıkartalım. Şöyle yapacağız. Üzerine de yoğurt. Çocuklar belki sarımsaklı yemezler ama sarımsak sevenler için sarımsaklı yoğurt da buna çok yakışıyor.
1: Ben sarımsak sevmem.
0: Evet, sen çok sev. Kim seviyor bizim evde sarımsağı en çok?
1: Baba.
0: Evet, baba çok seviyor değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi makarnamızı çıkarttık. Üzerine de şöyle güzel bir sos yapalım mı Ela?
1: Evet.
0: Tamam, o halde bu da oldu. Yağımız da çok güzel bir şekilde pişti.
1: Anne çok güzel kokuyor. Yemek istiyorum.
0: Tamam o zaman. Gerçekten etraf çok güzel kokmaya başladı. Makarnamız hazır. Brokoli böreğimiz de hazır. Ela en çok sanırım böreği beğendi gibi duruyor. Ona şimdi börekten birazcık keseceğiz. Gerçekten böyle çok lezzetli de görünüyor. Şöyle küçük bir dilim keselim, olur mu önce? Ne dersin?
1: Evet.
0: Denemek istiyorsun. Oo, gerçekten de güzel olmuş.
1: Beğensek çok güzel olacak.
0: Şimdi böyle bırakalım. Hadi bakalım tadına bak o zaman. Bakalım beğenecek misin? Gel.
1: Çatalımı alacağım.
0: Çatalım burada. Ben sana keseyim mi şöyle küçücük?
1: Hayır.
0: Al bakalım. Sen kendin yiyebilirsin bence.
1: Bence.
0: Ela deniyor şimdi. Meraklı meraklı bekliyoruz. Nasıl olmuş?
1: Bence güzel.
0: Beğendin mi? İyi, süper o zaman. Ela çok beğendi. Bugün sizlere sebzeyi sevmeyen çocuklara özel çok güzel tarifler yaptık. Brokoli böreğimiz ve ıspanaklı makarnamız vardı. Mutlaka bunları deneyin. Eminim çok beğeneceksiniz. Bizden bugünlük bu kadar değil mi Ela'cığım?
1: Evet.
0: O zaman ne diyoruz? Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Damla Nurzum. 11 yaşındayım, 6. sınıfa geçtim. Hobilerim dans etmek, müzik dinlemek, resim çizmek. Programı severek takip ediyorum. Yarışmayı heyecanla bekliyorum ve rakip arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Benim adım Rüzgar Çınar. 11 yaşındayım, 6. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol oynamak ve kitap okumak. Bu programda yarışacak arkadaşlarıma daha şimdiden başarılar diliyorum.
3: Merhabalar, ismim Yağız Üzen. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim olarak futbol oynamayı ve resim çizmeyi seviyorum. Katılma nedenim ise bu tarz yarışmaları çok izlediğim için başvurmak istedim. Şimdiden diğer yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Bay bay.
4: Merhaba, ben Defne Elif Bataray. 6. sınıfa geçtim. 10 yaşındayım. Hobilerim arasında keman çalmak, yüzmek, dans etmek ve resim çizmek var. Bu yarışmaya katıldığım için çok mutluyum ve gerçekten çok istiyordum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bay bay.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Birinci masamızda Rüzgar'ı misafir ediyoruz bugün. İkinci masamızda Elif var. Üçüncü masamızda Damla ve dördüncü masamızda Yağız. Rüzgar'cığım, seninle başlayalım mı? Biraz seni tanıyalım. Metreden izledik ama seyircilerimiz seni yakından tanısınlar.
5: Ben 6. sınıfa geçtim. 11 yaşındayım. Hobilerim futbol oynamak ve kitap okumak. İleride hakim olmayı düşünüyorum.
0: Şahane. Bir de aynı zamanda galiba futbola da çok meraklı olduğun evet. için... Bir takımdasın anladığım kadarıyla,
5: evet,
0: değil mi? Orada nasıl gidiyor? İyi gidiyor mu?
5: Yani,
0: spor faaliyetleri?
5: Oynuyoruz.
0: Seviyorsun.
5: Seviyorum.
0: Şahane, başarılar diliyorum sana. Elif'cim hoş geldin.
6: Hoş buldum. Merhaba, ben Defne Elif Bataray. 6. sınıfa geçtim. 10 yaşındayım. Hobilerim arasında keman çalmak, yüzmek, resim çizmek var. Büyünce de genel cerrah olmak istiyorum.
0: Genel cerrah olmak istiyorsun.
6: Evet.
0: Peki nasıl doğdu bu fikir sende Elif'ciğim?
6: Küçüklükten beri böyle etkinlikler falan yapıyoruz. Bu yüzden el becerilerim gelişti. Bundan dolayı ben de zaten sağlık alanında bulunmak istiyordum. Bir şekilde.
0: Hayallerin gerçek olsun diyorum ve Damla'ya geçiyorum. Hoş geldin Damlacığım.
7: Hoş buldum. Ben Damla Nurzun, 11 yaşındayım, 6. sınıfa geçtim. Dans etmeyi, şarkı dinlemeyi ve resim çizmeyi çok seviyorum.
0: Şahanesin. Sen Yağız'cığım, hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Ben 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim olarak resim çizmek ve pastacılıkla uğraşıyorum.
0: Pastacılıkla?
8: Evet.
0: Şahanesin. Peki hangisini meslek olarak devam ettirmek istiyorsun? Pastacılığı mı?
8: Yani biraz daha pastacılığa isteğim var.
0: Bu alanda yeteneklisin. Bütün hayalleriniz gerçek olsun arkadaşlar. Şimdi başlayalım mı yavaş yavaş? Heyecan var mı? Gitti mi?
6: Biraz.
0: Hiç duyamadım. Var mı yok mu? Başlayalım mı?
6: Başlayalım.
0: O zaman başlayalım. Rüzgar için gelsin kategorilerimiz.
5: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 70 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor. Un, yağ ve şekerle yapılan küçük çörektir. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması, bulabiliriz. Açalım mı bir kutu?
6: Açalım.
0: Tamam, peki bir kutu açalım. Arkadaşlar, çörek biraz kafanızı karıştırıyor olabilir. Bir düşünelim, un, yağ ve şekerden yapılan ne acaba?
7: Kurabiye.
0: Acaba doğru cevabımız kurabiye mi? 60 puanı kumbaramıza atar mıyız görelim? İlk 60 puan, bravo Damla, süpersiniz. Herkes de vardı değil mi bu cevap?
9: Ben çörek deyince bir kafam karıştı dedim.
0: Evet.
9: Çörek
0: evet.
9: Ne olabilir?
0: Ben de zaten orada fark ettim arkadaşlar. Çörek de belki kafamız karıştı diye
9: en
0: hemen toparladım.
9: En sonunda sen butona basarken aa dedim aklıma geldi.
0: Geldi değil mi fark ettim. Elif'cim seninle devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
6: Giresun'un G'si.
0: Giresun'un G'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Yanlış veya kötü davranışı anlayışla karşılayıp affetmek anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, yaparız bunu. Yanlış veya kötü davranışı anlayışla karşılayıp affetmek. Damlacığım.
7: Hoşgörü olabilir mi?
0: Acaba olabilir mi? Eminiz, emin olalım Damlacığım. Acaba olabilir mi? Görelim bakalım. Bravo Damla. Damlacığım emin olamadı.
7: Evet.
0: Ama doğru çıktı. Tebrik ediyorum seni ve her tablomuz Damla için geliyor.
7: Annem Deniz'in D'si.
0: Deniz Hanım'ın D'si 70 puan değerinde ve enstrümanlardan geliyor.

0: üflemeli ve tuşlu bir müzik aletidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Yaparız arkadaşlar. Enstrümanlarla aranız iyiydi aslında. Müzikle de iyi değil mi Damlacığım? Hadi bir kutu açalım o zaman, yardımcı olsun bize. Bir kutu daha açalım.
1: Melodika.
0: Acaba doğru cevabımız melodika mı? Görelim. Bravo Damla, süpersiniz. Arkadaşlar görselimizi de görüyoruz. Daha önce deneyimleyen var mıydı çalan?
1: Ben.
0: Rüzgar herkes de çalmış aslında değil mi? Burada bir heyecanla böyle daha ısınma turunda olabiliyor. Aklımıza hemen gelmedi diye düşünüyorum. Yağız'cığım harf tablomuz Yağız için geliyor.
1: Tekirdağ'ın T'si.
0: Tekirdağ'ın T'si 50 puan değerinde ve mesleklerden geliyor. Uzmanlık alanı hukuk olan kişinin mesleğidir. Süremiz başladı.
1: Avukat.
0: Hızlı bir cevap. Acaba bu hızlı cevapla kumbaramıza 50 puan atar mıyız? Görelim. Bravo, süpersiniz. İlk 4 soru geride kaldı arkadaşlar. Kaldı 8 soru. Hızlıca rüzgar gibi rüzgara geçtik. Gelsin harf tablomuz rüzgar için.
1: Emre'nin E'si dayım.
0: Emre Bey'in E'si 50 puan değerinde ve giyimden geliyor. Vücudun üst kısmına giyilen bir kıyafettir. Süremiz başladı. Neler giyeriz vücudun üst kısmına?
1: Elbise.
0: Elbise mi cevap?
1: Evet.
0: Bakalım cevabımız elbise mi görelim? Olmadı ekip çalışması. Neler giyeriz başka Yağız'cığım?
1: Gömlek.
0: Acaba doğru cevabımız gömlek mi? Bravo. Ortak cevap.
1: Harfleri yanlış hesaplamış.
0: Evet olsun, ben ortak cevap yanlış kabul ediyorum. Şimdi bakalım mı arkadaşlar kumbaramızda acaba kaç puan birikti? Bir tahmin alalım Rüzgar.
1: 240 pardon.
0: 240 Elif'ciğim.
1: 230.
0: 230 Damlacığım.
2: 250.
0: 250 Yağız'cığım.
1: 260.
0: 260. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Anlık puanımız 270 ve hedefimize kalan puanımız 2230. Yağız'cığım yaklaştın. Bravo, kutluyorum sizi arkadaşlar. 260 demiştin değil mi? Çok yaklaşmıştın. Elif'le devam ediyoruz. Harf tablomuz Elif için geliyor.
1: Urfa'nın O'su.
0: Urfa'nın U'su 30 puan değerinde ve şehirlerden geliyor. Karadeniz bölgesinde fındığıyla meşhur olan illerimizden biridir. Süremiz başladı.
1: Ordu.
0: Hızlı bir cevap. Acaba gelen bu hızlı cevap kumbaramıza 30 puan kazandırır mı? Görelim. Bravo, süpersiniz. Damlacığım, senin için geliyor harf tablomuz.
2: Yalova'nın Y'si.
0: Yalova'nın Y'si 50 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bazı kuruluşlara katılabilmek için yapılması gereken bir işlemdir. Süremiz başladı.
2: Oylama. Oylama.
0: Oylama. Acaba doğru cevabımız oylama mı? Görelim. Olmadı, hadi ekip çalışması. Arkadaşlar bazı böyle kulüplere

0: için geliyor Arif tablomuz.
1: Nermin'in N'si.
0: Nermin'in N'si 50 puan değerinde ve spordan gelecek. Voleybolda elleri birleştirip baş parmaklar üste gelecek şekilde topa vurma hareketidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Damlacığım.
2: Manşet.
0: Acaba doğru cevabımız manşet mi görelim? Bravo arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha bakalım mı puanlarımıza? Acaba ne kadar topladık? 8 soru geride kaldı çünkü. Bir tahmin alayım hızlıca Rüzgar'cığım.
3: 340.
0: 340 Elif'cığım.
4: 380.
0: 380 Damla.
2: 400.
0: 400 Yağız.
5: 390.
0: 390. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 390 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 2110. Yağız'cığım bildik, yine yaklaştık, evet, diyecektik ama bu sefer bildik. Bravo, kutluyorum hepinizi. Hadi bakalım son 4 sorumuz kaldı arkadaşlar ısınma turumuz için. Rüzgar'cığım seninle devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Rüzgar için.
3: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 40 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor. Vücudumuzda kemiklerin birleştiği yere verilen addır. Süremiz başladı.
2: Eklem.
0: Çok hızlı bir cevap. Acaba bu hızlı cevap kumbaramıza 40 puan kazandırır mı? Ne diyorsun Rüzgar? Kazandırır mı?
1: Ben eminim.
0: Eminsin, görelim. Bravo Rüzgar, süpersin. Hızlıca Elif'e geçiyoruz. Harf tablomuz Elif için geliyor.
4: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 30 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek. Boynu uzun, sırtında hörgücü olan ve uzun süre susuzluğa dayanan canlıdır. Süremiz başladı. Böyle boynu uzun ne olabilir? Aslında biliyorsun. Haydi ekip çalışması Rüzgar'cığım.
3: Deve.
0: Acaba doğru cevabımız deve mi görelim? Bravo. Ve deve görselimizde ekranlarımızda. Arkadaşlar burada bir bilgi vermek istiyorum. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Develer uzun süre susuz kaldıktan sonra 10 dakika gibi kısa bir sürede sizce ne kadar su içebilirler? Hadi bir tahmin. Çok uzun süre susuz kalıyorlar ve 10 dakika gibi kısa bir sürede ne kadar Rüzgar'cığım?
3: 5 litre.
0: 5 litre Elif.
4: 3 litre.
0: 3 litre Damla.
2: 7 litre.
0: 7 Yağız.
5: 6.
0: Arkadaşlar tam 100 litreden fazla su içebilirlermiş. Hı? Çok şaşırdık değil mi? Ne bu kadar özel canlılar olduklarını bir kez daha görmüş olduk buradan. Ve Damlacığım hızlıca Damla'ya geçiyoruz. Harf tablomuz Damla için gelsin.
2: Adana'nın A'sı.
0: Adana'nın A'sı 60 puan değerinde ve genel kültürden gelecek. Bir ülkenin yönetim merkezi olan şehirlere verilen addır. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması var mıydı son dakikada? Vardı
4: başkent.
0: Galiba. Acaba doğru cevabımız başkent mi görelim? Damlacığım. Bir son anda butona gittin. Son anda bir butona gittin. Senin de cevabın başkent, evet, miydi? O zaman ortak cevap kabul ediyorum. Damla ve Elif'in ortak cevabı. Şimdi Yağız'dayız. Harf tablomuz Yağız için geliyor efendim.
1: Çanakkale'nin Ç'si.
0: Çanakkale'nin Ç'si 70 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Üzüntüyle derinden nefes almak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.
1: İç çekmek.
0: Acaba doğru cevabımız iç çekmek mi görelim? Bravo arkadaşlar, harikasınız. Harika bir ısınma turuydu. Ben şimdi çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan topladık, bir bakalım.

0: bakalım kumbaramızda kaç puan toplamışız? Anlık puanımız 590 ve hedefimize kalan puanımızsa 1910. Kutluyorum sizi arkadaşlar. Çok hızlı geçmedi mi? Nasıldı rüzgar senin için?
1: Benim için böyle muazzamdı.
0: Şahane, ne kadar güzel. Muazzam, ne kadar güzel ifade ettin Elif'ciğim.
2: Benim için de güzeldi.
0: Damlacığım?
3: Çok iyiydi.
0: Çok iyiydi. Yağız'cığım?
4: Şahaneydi.
0: Şahaneydi. O zaman ikinci tura gitmeye hazır mıyız arkadaşlar?
2: Hazırız.
0: Duyamıyorum. Çok bugün böyle bir sesler az mı geliyor acaba? Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Süpersiniz. İkinci turda görüşüyoruz. Harika bir ısınma turundan sonra şimdi geldik ikinci turumuza. Hazır mıyız arkadaşlar?
2: Hazırız.
0: Duyamadım.
2: Hazırız.
0: Haydi bakalım rüzgarla başlıyoruz. Rüzgar için gelsin harf tablomuz.
1: Annem Dilay'ın D'si.
0: Dilay Hanım. Dilay Hanım'ın D'si 100 puan değerinde ve fen bilgisinden geliyor. Suyun sıvı halden katı hale ulaştığı dereceye verilen addır. Süremiz başladı.
1: Donma.
0: Ne acaba? Hadi ekip çalışması, çok yaklaştık. Biraz düşünelim. Açayım mı bir kutu? Hadi bir kutu açalım.
1: Donma noktası.
0: Yine cevap rüzgardan geldi. Bakalım doğru cevabımız donma noktası mı görelim. İlk 90 puanımızı kumbaraya attık. Bravo rüzgar. Ve güzel Elif için geliyor harf tablomuz.
2: Elazığ'ın E'si.
0: Elazığ'ın E'si. 90 puan değerinde atasözlerinden geliyor ama sorumuz gelmeden önce sen Elazığlıydın değil mi? Ama sen bana bir hikaye anlatmıştın Elif'ciğim. Hem Elazığlıyım hem de Trabzonluyum diye.
2: Evet.
0: Neydi o? Biraz bir anlatalım. Hangi tarafı seçeceğini karar verememiştin galiba. Baba evet. Tarafı Elazığ.
2: Babam Elazığlı olmam için birazcık baskı gibi bir şey yapıyor. Ama ben Trabzonluyum.
0: Yani neden Trabzonlu
2: hissediyorum kendimi? Ha, çünkü tamam. Annem okulda baskı yapmıyor. Annem Trabzon sporlu olmam konusunda baskı yapıyor. Ben de Fenerbahçeliyim.
0: Yani sen de baskı no. Kimse sana baskı yapmayacak. Buradan ailelerimiz de burada sevgilerimizi iletelim. Hoş geldiniz efendim. Görmüş olduğunuz gibi buradan Elif'in mesajını da sizlere iletmiş olalım. Elazığ'ın E'si 90 puan değerinde. O zaman sorumuzu görelim. Bir acıyı en çok onu çeken kişi hisseder anlamındaki atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta yeri yakar. Süremiz başladı.
2: Ateş düştüğü yeri yakar.
0: Acaba doğru cevabımız ateş düştüğü yeri yakar mı görelim? Bravo Elif. Elif'e baskı yok. Damlacığım seninle devam ediyoruz. Damla için gelsin harf tablomuz.
3: Şanlıurfa'nın şeysi.
0: Şanlıurfa'nın şeysi 110 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Gelsin sorumuz. Ne olursa olsun dürüst davranmak gerektiğini ifade eden sözdür. Eğri oturup nokta nokta nokta nokta. Damlacığım.
3: Eğri oturup doğru konuşmak.
0: Doğru cevabımız. Eğri oturup doğru konuşmak mı görelim? Bravo, çok iyi gidiyorsunuz. Damlacığım çok hızlıydın, bravo.
3: Teşekkür
0: Yağız'dayız. Ederim. Yağız'dayız. Harf tablomuz Yağız için geliyor.
1: Semih'in S'si.
0: Semih'in S'si 150 puan değerinde ve spordan geliyor. Dünya çapında başarılar kazanan kadın milli voleybol takımımızın anıldığı isimdir. Süremiz başladı.
1: Filenin sultanları.
0: Acaba doğru cevabımız Filenin sultanları mı? 150 puanı kumbaramıza atar mıyız görelim? Bravo Yağız. Buradan Filenin sultanlarına da sevgilerimizi iletiyoruz arkadaşlar. Görselimizde şu anda yanımda Filenin sultanları var. Sevgilerimizi iletiyoruz Filenin sultanlarına. Şimdi bakalım kaç puan topladık acaba kumbarada? Bir tahmin alalım Rüzgar'cığım.

0: 700.
1: 700 Elif'ciğim.
2: 750.
1: 750 Damla'cığım.
3: 710.
1: 710 Yağız'cığım.
4: 820.
1: 820 o zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1030 puan. Şaşırdık değil mi arkadaşlar? Ben de şaşırdım. Çok iyi gidiyoruz ve hedefimize kalan puanımız da 1470. Kutluyorum sizi. Bravo. Hızlıca Rüzgar için harf tablomuz geliyor.
3: Iğdır'ın ısı.
1: Iğdır'ın ısı 100 puan değerinde ve eş anlamlardan geliyor. Bilgi düzeyini ölçmek için yapılan işlem ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
3: Sınav.
1: Rüzgar böyle hep bir yaklaşıyor. Birinciyi buluyor, ikinci de bir düşünüyoruz. Söyle bakalım.
3: Sınav intihamı. İntiham. İmtihan.
1: İmtihan. Acaba doğru cevabımız sınav, imtihan mı görelim? Bravo Rüzgar, süpersin. Rüzgar süre yetmiyor sana bence değil mi? Bitti. Böyle bir 5 saniye daha olsa gelecek gibi. Elif'ciğim, harf tablomuz Elif için geliyor.
3: Bursa'nın B'si.
1: Bursa'nın B'si 110 puan değerinde ve para birimlerinden geliyor sorumuz. Para birimi avro olan ülkeler topluluğudur. Süremiz başladı.
3: Avrupa Birliği.
1: Acaba doğru cevabımız Avrupa Birliği mi? 110 puanı kumbaramıza atar mıyız görelim. Bravo Elif, süpersin. Çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. Damlacığım sendeyiz. Harf tablomuzu alalım.
3: Çankırı'nın Ç'si.
1: Çankırı'nın Ç'si 130 puan değerinde ve tarihten geliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Anafartalar Kahramanı ünvanı aldığı harptir. Süremiz başladı. Bir ilimiz. Geldi aklına biliyorum Rüzgar'cığım. Evet.
3: Çanakkale Savaşı.
1: Acaba doğru cevabımız Çanakkale Savaşı mı? Bravo Rüzgar. Damlacığım sende de cevap vardı. Görselimiz geldi. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da saygı ve rahmetle analım buradan diyeyim arkadaşlar. Ve Yağız'a geçiyoruz. Yağız için gelsin harf tablomuz.
4: Hanife'nin H'si.
1: Hanife'nin H'si 100 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor. Taneli bir yapıya sahip olan, kavrularak hazırlanan geleneksel bir tatlıdır. Süremiz başladı.
4: İrmik helvası.
1: Hızlı bir cevap. Gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 100 puan atar mıyız görelim. Bravo Yağız. Çünkü neden bu kadar hızlı geldi? Birincisi Yağız tatlıyı çok seviyor değil mi? Aynı zamanda irmik helvası da çok güzel gözükmüyor mu arkadaşlar? Yapar mısın Yağız?
4: Ya aslında helva çok yapmıyorum. Ama güzeldir yani sevdiğim bir tatlı.
1: Sevdiğim bir tatlı. Peki başka böyle yaptığın tatlılar vardı. Bize bir tarif versen mi acaba? Kısa bir tarif hemen.
4: Mesela...
1: En son hangi tatlıyı yaptın?
4: En son yaptığım krem karameldi.
1: Başka neler yapıyorsun?
4: İzmir bombası yaptım.
1: İzmir bombasını nasıl yaptın? Çok zor değil mi?
4: Aslında o kadar da değil.
1: Nasıl? Hemen hızlıca bir anlatsan.
4: Şimdi ilk önce şeker, un gibi malzemelerle hamurunu yapıyoruz. Sonra hamurunu 20 dakika dinlendiriyoruz.
1: Hamurunu yoğuruyorsun.
4: Evet, yani. Hamurunu yoğuruyoruz.
1: Şahane.
4: Sonra dinlendiriyoruz 20 dakika gibi bir süre. Sonra bir eritilmiş çikolata gibi bir şey.
1: Hamurun içine.
4: Evet, hamurun içine. Sürüyoruz. Hamuru topluyoruz. Fazlalık kalan kısmı alıyoruz. Sonra fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Bu işlemi biraz tekrarladıktan sonra 20 tane falan oluyor zaten İzmir bombamız. Sonra fırına yolluyoruz.
1: Şahane.
4: Çıkarttığımızda da İzmir bombamız.
1: Harika oluyor. Bir pasta şefi olacaksın. Belki bir pastanen de olacak. Biz de gelip güzel tatlılarını yiyeceğiz. Arkadaşlar şimdi 8 soru geride kaldı. Çok hızlı gidiyoruz değil mi yine? Bayağı. Merak ediyorum. Bir puanları görelim mi?

0: arada kaç puan birikti acaba? Rüzgar'cığım tahmin.
1: 1400'leri geçmiş.
0: 1400'leri geçtik Elif.
2: 1500.
0: 1500 Damla.
3: 1400-1500 arası.
0: 1400-1500 arası Yağız'cığım.
4: 1780.
0: 1780 o zaman görelim bakalım kumbaramızda ne kadar puanımız birikmiş. Kumbaramızda 1470 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puansa 1030 yaparız biz bunu, değil mi? Toplarız, kolay. Rüzgar için geliyor Arif tablomuz.
3: Fatih'in F'si.
0: Fatih'in F'si 100 puan değerinde ve müzikten geliyor. Müzik topluluklarını düzenleyip yöneten sanatçıdır. Süremiz başladı. Konserlere gideriz. Çok kalabalık ekipler vardır. Aslında biliyorsun Rüzgar. Hadi o zaman bir kutu açalım. Şaşıracaksınız. Aa diyeceksiniz cevabı görünce. Bir kutu daha açalım mı?
2: Lütfen.
0: Hadi bir kutu daha açalım. Arkadaşlar konserlere gideriz. Böyle büyük...
4: Orkestra şefi.
0: Ben yardımcı olmadan bir cevap geldi. Bakalım. Doğru cevabımız orkestra şefi mi? Görelim. Bravo Yeviz. Cevabı görünce değil mi? Bilindik gibi hissediyorsunuz. Biliyorduk bu cevabı zaten diye. Elif için geliyor harf tablomuz.
2: Roma'nın R'si.
0: Roma'nın R'si 80 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor. Taşıtlara yön vermeye yarayan düzenektir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Damla.
3: Direksiyon.
0: Acaba doğru cevabımız direksiyon mu? Damla'nın bu cevabıyla kumbaramıza 80 puan atar mıyız görelim. Bravo. Arkadaşlar kaldı son iki soru. Şimdi Damla için geliyor harf tablomuz.
3: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 80 puan değerinde ve canlılardan geliyor. İnsanları ve hayvanları ısırarak beslenen kanatlı bir canlıdır. Süremiz başladı. Böyle geceleri uyurken gelirse eğer Damla çok fena. Git deriz git. Geldi. Elif'cim.
2: Sivrisinek.
0: Acaba doğru cevabımız sivrisinek mi görelim? Arkadaşlar ben bunu ortak cevap kabul ediyorum. Damla son anda aklına geldi. Yağız'la Rüzgar'da da bu cevap vardı değil mi? Evet. O yüzden ortak cevap ve son harfimiz Yağız için geliyor.
4: Yeliz'in Y'si.
0: Ah teşekkür ederim Yağız'cığım. Yeliz'in Y'si 100 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Deyimleri de kimse sevmiyordu arkadaşlar. Hadi bakalım. Sorumluluk almak anlamındaki deyimdir. Elini taşın nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
4: Elini taşın altına koymak.
0: Acaba doğru cevabımız elini taşın altına koymak mı görelim? Bravo arkadaşlar. Çok hızlı geçmedi mi bu tur arkadaşlar?
3: Evet.
0: Şimdi ben yine merak ediyorum acaba kumbara doldu mu? Bir alalım mı? Kaç puan sence? Tahmin alalım.
2: 1900'lere gelmişiz.
0: 1900'lere gelmişizdir diyorsun Elif'ciğim.
2: 1800.
0: 1800 Damlacığım.
3: 2000.
0: 2000 Yağız'cığım.
4: 1760.
0: 1760. Hadi bakalım görelim kumbarımızda kaç puan birikmiş. Anlık puanımız 1810 ve hedefimize kalan puanımız arkadaşlar 690. Kutluyorum. Yani kaç soru cevaplarsak ödül bizim oluyor finalde?
2: 3 falan.
0: Kaç acaba? 4 soru değil mi? 4 soru cevaplarsak ödül bizim olacak arkadaşlar. Nasıl bir turdu Rüzgar'cığım? Seninle başlayalım.
2: Şimşek gibi geçen bir turdu.
0: Hiç anlamadım ben de biliyor musun?
2: Ben de anlamadım.
0: Çok hızlıydı. Çok da güzel cevaplar verdiniz. Elif'ciğim.
2: Çok hızlı geçti benim için.
1: Soruları çok beğendim yani. Güzeldi bayağı. O şekilde.
0: Damlacığım?
3: Benim için de çok hızlı geçti. Yani burada ikinci turu bitirdik. Ne olduğunu bile anlamadık.
0: Arkadaşlar finale gidiyoruz. Evet Yağız'cığım.
4: Fırtına gibi geçti.
0: Fırtına gibi, rüzgar gibi geçmedi mi?
4: Evet, evet.
0: Arkadaşlar harikasınız. Alkışlıyorum sizi. O zaman finale hazır mıyız?
4: Hazırız. Evet. Evet.
0: Finalde görüşüyoruz. Arkadaşlar rüzgar gibi geçen iki turdan sonra geldik final turumuza. Heyecan var mı?
4: Çok.
0: Çok mu?
4: Çok.
0: Alıştık artık canım bence. Çok da güzel bir iki turdu. Şimdi bakalım bir kategoriler gelsin. Nelermiş kategorilerimiz? Rüzgar için gelecek. Kumaşlar, benzetmeler, yazı gereçleri ve renkler.
3: Benzetmelerden Edirne'nin neyesi?
0: Benzetmeler Edirne'nin neyesi? Sorumuzu görelim. İnatçı kimseler için kullanılan benzetmedir. Süremiz başladı. Ay bu da ne inatçı. Hani şöyle... Hadi ekip çalışması.
4: Keçi gibi.
0: Acaba doğru cevabımız keçi gibi mi? Kumbaramıza 200 puan atar mıyız görelim. Arkadaşlar kumbaramızın dolması için üst soru gerekli. Elif'teyiz. Kategorilerimiz Elif için geliyor.
3: Kumaşlar Trabzon'un T'si.
0: Kumaşlar Trabzon'un T'si. Sorumuzu görelim. Lifleri elbise yapımına uygun olan bitkiden elde edilen bir kumaş türüdür. Süremiz başladı.
3: Keten.
0: Hızlı bir cevap. Acaba gelen bu hızlı cevap kumbaramıza 200 puan kazandırır mı görelim. Bravo Elif, süpersin. Ve ödülü arkadaşlar kaldı iki sorumuz. Damlacığım kategorilerimiz senin için geliyor.
3: Renkler Kastamonu'nun K'si.
0: Renkler Kastamonu'nun K'si. Gelsin sorumuz. İnsanda serinlik veya dinginlik hissi uyandıran tonlara verilen addır. Nokta nokta renkler. Süremiz başladı.
3: Açık. Açık renkler.
0: Açık renkler. Evet. Acaba cevabımız açık renkler mi görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması Yağız'cığım.
4: Soluk.
0: Soluk renkler. Acaba doğru cevap soluk renkler mi? Görelim. Olmadı, yaklaştık. Elif'cim.
4: Soğuk.
0: Acaba doğru cevap soğuk mu görelim? Kumbara'ya 200 puan atıyor muyuz? Haydi bakalım. Cevap doğru mu? Bravo arkadaşlar. Şahanesiniz. Ben bunu da yine bir ekip çalışması olarak kabul ediyorum. Çünkü bayağı yaklaştı herkesin cevapları ve çok heyecanlıyız. Kaldı bir soru. Yağız için geliyor harf tablomuz.
4: Renkler Muhammed Ali'nin A'sı.
0: Renkler Muhammed Ali'nin A'sı. Gelsin sorumuz. Kırmızı ve yeşil rengin karışımıdır. Süremiz başladı. Kırmızı ve yeşil. Acaba ne oluyor karıştırınca? Bir hayal edelim.
4: Sarı.
0: Emin miyiz? Ödüle gidiyor muyuz arkadaşlar? Bakalım mı? Görelim doğru cevabımız sarı mı? Bravo! Süpersiniz.
5: Süper kumbara!
0: Şahanesiniz. Efendim Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Rüzgar. Kutluyoruz. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Elif. Kutluyoruz. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Damla. Kutluyorum.

0: birincisi Yağız. Kutluyorum.
1: İşte bu Google Gemini.
2: Evet.
1: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
2: Ay çok güzel.
1: Açılmış rengini göster.
2: Ay tam benlik.
1: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
2: Ay kızıl mı olsam?
1: Şahanesin Gemini.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Nescafe Klasik ve Nescafe Gold 239 lira.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde süpermarket ve kişisel bakımda 800 TL ve üzeri 200 TL indirim fırsatlarını kaçırma. Hadi uygulamaya.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
13: Sadece duruladım.
12: Özel bir formülün var mı?
13: Sadece duruladım.
12: Hadi ama.
13: Sadece duruladım.
14: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
15: Bravo vallahi.
13: Sen de sadece Duru'la.
16: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
17: Hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
18: Anlattım ya yavrum, 17 sene evvel...
17: Yeter!
19: Sen nesin ki oğlum ne olacak dedin?
17: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
18: Derhal bulunacak.
20: Polis, kapıyı açın.
17: Yok, hırsız girmedi. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak.
21: 30 günlük beylik beylik. İkinize de mutluluklar dilerim.
17: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim.
21: Babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
17: Hırsız polislik mi oynamadık? Nikahlar mı kıyılmadı?
19: Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
22: Evcilik oyunu bugün 18'de TV4'te.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı? Otel mi? Trivago.
23: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
24: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
25: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
24: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
26: Çok güzel.
24: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
25: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Herkes ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
10: En sevdiğin meyve hangisi senin?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
11: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
12: Nasıl mı?
11: Çok güzel.
13: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
11: Şipşak

0: anların dondurması Oando.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Haydi gel. Haydi buz gibi gel, eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim. Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve

0: Bademli Magnum Çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Şahanesiniz arkadaşlar. Çok güzeldi değil mi? Kutluyorum size. Nasıldı? Nasıldı bu üç tur? Bize bir anlat bakalım.
7: Bu bize. Üç tur benim için şahaneydi. Böyle anlatamam. Öyle.
6: Ya, o kadar anlatılamaz. Yani yaşanır evet. Değil mi bu duygu? Sen yani... sürekli böyle yüzün gülüyordur Rüzgar'cığım. Bütün cevapları bilsen de bilmesen de soruları gördüğünde o kadar böyle tebessümle izledin ki çok hoştu gerçekten. Teşekkür buradan ederim. Da izlemek. Elif'ciğim.
8: Benim için de gerçekten çok güzeldi.
6: Enerjin yerine
8: gerçekten
6: geldi
8: değil mi? Gerçekten hatırlayacağım bir yarışma oldu. Bu şekilde.
6: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Damlacığım.
9: Benim için bu yarışma gerçekten çok harikaydı. Ve ileride bizim için de çok güzel bir anı kalacağını
6: değil
9: düşünüyorum.
6: Değil mi? Evet. Çok çok güzel bir anı olacak hem de. Yağız'cığım.
10: Bence de anlatılmaz yaşanırdı. Ya. Hızlı da geçti bence.
6: Çok hızlı geçti arkadaşlar evet. Gerçekten. Çok teşekkür ediyorum bugün burada benimle birlikte olduğunuz için.
11: Bu arada bir arkadaşıma selam yollayabilir
6: miyim? Tabii ki yollayabilirsin. Hemen yollayalım.
11: Ne tarafa bakayım?
6: Kameraya bakabilirsin karşıya.
11: Buradan Kemal'e selamlarımı göndermek
6: istiyorum. Kemal'e biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Var mı hızlıca sizden ben. De alalım Elif'ciğim?
8: Ben de Okan hocama, Türkçe hocama göndermek
6: Okan hocamıza istiyorum. Ve...
8: Türkçe hocama,
6: Türkçe
8: Okan hocam.
6: Öğretmenim tamam. Damlacığım.
9: Ben de en yakın arkadaşım Öykü'ye buradan selamlar
6: Öykü'ye
9: gönderiyorum.
6: Öykü'ye de sevgiler Yağız'cığım.
10: Hocam ben de İngilizce hocam, benim de hocaya.
6: Öğretmenlerimize, arkadaşlarımıza, Remzi Bey'e herkese sevgiler. Ailelerimize de sevgiler. İyi ki buradaydınız. Arkadaşlar ben ödüle gidiyorum. Ödül ne tarafta? Gören var mı?
10: Şu tarafta.
6: Şu tarafta
11: olabilir sanki.
6: Her zamanki gibi Duygu ablamız teşekkür ediyoruz. Ödüllerimiz burada. Mersi teşekkürler. Geldik bakalım. Çok hızlı geçti arkadaşlar. Ama çok evet. Rüzgar gibi geçti diyorum ben buna. Yağız'cığım buyurunuz ödülünüz.
10: Teşekkürler.
6: Güzel günlerde kullanın.
9: Çok teşekkürler.
8: Teşekkür
6: ederim. Elif'cim, Rüzgar'cığım teşekkür ediyorum bugün benimle birlikte olduğunuz için. Sevgili izleyenler bugünlük bizden bu kadar.
8: Görüşürüz.
6: Hoşçakalın.
8: Görüşürüz.

0: Sevgili dostlar, Ne Yapmalı programından merhaba. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Her hafta gündelik bir derdi önce tanımlayıp sonra onlara çözüm önerileri sunuyoruz. Ve diyoruz ki bu durumda ne yapmalı? Elimizden geldiğince psikoloji biliminin bize verdiği bilgiler dahilinde size çözüm önerileri sunmaya çalışıyorum. Bugünkü konumuz aslında birçok muhtemel başarının önündeki engel. Bizim potansiyelimizi gerçekleştirmemizin önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Tamamen zihinsel bir engel. Gerçeği yansıtmayan bir şey. Değersizlik hissinden bahsediyorum. Birçok insanın zihninde kendinin yeterince değerli olmadığına dair düşünceler gezip duruyor. Bunlar bir şey denememize, kendimize güvenmemize hep engel olan düşünceler. İşte bugün bu değersizlik nereden gelir? Hangi konularda kendimizi değersiz hissederiz? Ve bununla baş etmek için neler yapıyoruz sorusuna cevap arayacağız. Hem sokakta sizlere geliyoruz, size soruyoruz. Hem de sizden gelen, bize daha önce gelmiş olan sorulardan bir zarf sorusu seçip onlara cevap arıyoruz. Ama bir şekilde değersizlik hissiyle nasıl baş edebiliriz? Bunun üzerine sohbet edeceğimiz programımıza başlıyoruz. Ama başlarken size çok böyle değerli bir bilgi vermek istiyorum. Zihnimizdeki olumsuz düşüncelerden iki tanesi başımıza büyük dert açıyor. Bunlardan bir tanesi değersizlik düşüncesi. Ben hak etmiyorum. Elimde olanları bile hak etmedim düşüncesi. İkincisi de yeterince sevilmeye layık değilim düşüncesi. Ne yazık ki küçük yaşlarda zihnimize kazınıyor bunlar genelde. Değersiz olduğunu düşünen insanlar da genelde küçük yaştaki bir takım yaşantılardan bu bilgiyi ve fikri getiriyor. Ben sevilmeye layık değilim diye düşünenler de küçük yaşlarda o bilgiyi ve fikri getiriyorlar. Ve yetişkinlik döneminde bu düşünceler bizi o kadar belirliyor ki aslında bulunduğumuz pozisyon, insanlarla kurduğumuz ilişki, kendimizle ilgili verdiğimiz kararlar hepsini değersizlik ya da sevilmeye layık değilim düşüncesi belirleyebiliyor. İşte istiyorum ki bugün değersizlikle ilgili bir düşünceniz varsa ya da kendinizin sevilmeye layık olmadığını düşünüyorsanız bugün biraz olsun bunlardan kurtulmak amacım. Çünkü şu anda beni dinleyen herkes, ekrandan bana bakan herkes sevilmeye layık ve ben size, sizi sevdiğimi iletmek istiyorum. Çünkü değerlisiniz. Peki bu cümleyi gerçekten nasıl kuracağız? Önce bir sokağa inelim isterseniz ve bakalım insanlar bu konuda neler söylemişler bizim sevgili izleyicilerimiz? Hangi konuda kendini değersiz hissetmişler ve kendisini değersiz olduğunu düşünen bir arkadaşlarına acaba nasıl cevap verirlerdi ve ona neler söylerlerdi? Bunu merak ettik, sorduk. Ve sokaktan cevaplar her zaman bizim için en değerlisi. Çünkü sizin görüşlerinizi almış oluyoruz. İsterseniz izleyelim bakalım neler gelecek. Ama bu hafta şöyle bir fark yaptık. Sokakta hep soruyoruz, sizden gelen bilgiler çok değerli bizim için. Ama bugün şöyle bir şey yapacağız. Her cevaba biraz zaman ayıracağız. Konu düşüncelerimizle alakalı bir konu olduğu için ve kurtulursak yaşantımızda çok büyük faydalar sağlayacağı için tek tek gidelim istiyorum cevapların hepsiyle. İsterseniz yavaş yavaş başlayabiliriz. Sonraki röportajlarındayız.
1: İnsanların beni değersiz hissettirdiği durumlarda kendimi kötü hissederim ve değersiz hissederim. Biraz insanlara bağlı yani. Arkadaşıma destek olurum ama herhangi bir tavsiye veremem. Çünkü aynı statüdeyiz.
0: Arkadaşıma destek olurum ama ona yeterince tavsiye veremem. Esasında tabii ki veririz. Burada bir statü yok. Arkadaşların statüsü olmaz. Arkadaşlıklar birbirimize önerilerde bulunmak için vardır. Tavsiyelerde bulunmak için vardır. Zor bir duruma düştüğünde arkadaşlarının eliyle yukarıya çıkmak her zaman en olası yoldur. Kendimizi değersiz hissettiğimiz zamanlarda özellikle arkadaşlarımıza gitmek, özellikle onların önerilerini almak, özellikle onlar benzer durumları yaşadıklarında bundan nasıl kurtulduklarını sormamızda fayda var. Ve o yüzden izleyicime diyorum ki sosyal desteği en iyi aldığımız yer genelde arkadaşlarımız oluyor. Çünkü arkadaşlarımızı biz seçiyoruz ve aslında onların bu işlevsel tarafından da faydalanmakta fayda var. Hadi devam edelim bakalım başka ne gelecek.
2: Yalnız kalınca değersiz hissederim. Yalnızlık çok zor. Yalnız kaldığım zaman değersiz olursun. Bir dostun olduğu zaman değerli olursun.
0: Evet, şimdi ne kadar güzel bir konu. Gerçekten psikoloji biliminin en önem verdiği mevzulardan bir tanesi bu. Yalnızlık konusu. Yalnızlık birçok psikoloji problemin ortaya çıkmasının da nedeni. Yalnız olan insanlar aslında insanoğlu yalnız yaşayan bir varlık olmadığı için, yani bizim türümüz kendisini grup içi davranışlarla tanımladığı için yalnızlık bizim için her zaman büyük bir risk. Özellikle batılı toplumların belki şu anda yaşadığı en büyük sorun, psikolojik sorunlarının kaynağı da bu. Kendilerini yalnız hissetmek. Kendisini yalnız hissettiğinde kişiler evet aynı zamanda değersiz de hissedebilir. Çünkü herkes birileriyle beraber iyi zaman geçirirken ben neden yalnızım diye düşünebilir. Çözüm nerede? Çözüm aslında yalnız olmadığımızı fark etmek. İnsanlar yalnızlıklarını gidermek için ailelerini, akrabalarını, bir takım belli meslek gruplarını ve tabii ki hobileriyle ilgili arkadaşlarını, sosyal aktivitelerini devreye sokarak yalnızlık düşüncesinden kurtulabilir. Ama yalnızlık evet her zaman riskli bir yerde duruyor. Devam edelim bakalım ne geliyor.
1: Arkadaşlarımla tartıştığımda, ailemle tartıştığımda ya da herhangi bir tartışmada kendimi savunmasız hissettiğimde değersiz hissediyorum kendimi yani. Değer görmemiş olarak hissediyorum. Hayatta onları üzebilecek hiçbir şeyin onlardan değerli olmadığını belirtmek olur.
0: Ne kadar güzel bir cümle geldi. Hayatta sizi üzecek hiçbir şey sizden daha değerli değil. Bazen öyle bir hata yapıyoruz ki kendimizi unutup sosyal hayattaki rollerimize tamamen kendimizi bırakıyoruz. Oysa ki insanın gerçek tanımı, özünün tanımı bütün rolleri üzerinden çıkardıktan sonra geriye kalan şeydir. Siz yolda gördüğünüz bir çiçeğe ah ne kadar

0: güzel bahar geliyor dediğinizde ya da yolda gördüğünüz bir sokak hayvanına acaba onun bir ihtiyacı var mı diye düşündüğünüzde işte gerçek olan siz onu söyleyebilen kişisiniz. Renginiz, kazancınız, mesleğiniz, mezun olduğunuz okullar değil. O yüzden hayatta sizden daha değerli, sizi üzen herhangi bir şeyin sizden daha değerli olduğunu düşünmenizde büyük bir hata var. Ne diyor arkadaşım? Ailemle tartışınca kendimi değersiz hissederim. Özellikle yaş itibariyle de biraz kendisini aileyle tanımlayan birisi, bu manada ailenin inanılmaz bir koruyucu etkisi var. Ve şöyle belli bir yaşa gelip de dönüp arkaya baktığımızda sevgili arkadaşlar, en çok bizi üzen şey, ya keşke bunu yapmasaydım diye en çok duyduğumuz şey şu oluyor. Yaşı büyük olanlarda, keşke aileme daha çok zaman ayırsaydım, keşke çocuklarıma daha çok zaman ayırsaydım diyorlar. O yüzden bunu kulağımıza küpe yapalım ve ailemizle geçirdiğimiz zamanın değerimizi biraz da belirlediğinin farkında olmamızda fayda var. Haydi devam edelim, harika bir cevaptı.
1: 62 yaşındayım. Sağlığım elimden gittiği zaman kendimi çok değersiz hissederim. Eğer arkadaşım kendini iyi hissetmezse ailesiyle beraber vakit geçirmesini tavsiye ederim.
0: Evet, geldi sağlık konusu. Çok önemli. İnsanoğlu uzun yaşamak ister, sağlıklı yaşamak ister, bedeni her zaman zinde olsun ister ve bu bizim mutluluğumuzla alakalıdır. Ama hastalıklar üst üste gelmeye başladığında biraz kendimizi değersiz, işe yaramaz, normalde işlevlerini yerine getiremiyor gibi hissedebiliriz. Oysa ki hastalıklar gelip geçici. Siz yakalandığınız hastalık da değilsiniz. Ayrıca bu hastalıkların artık çok fazla çözümleri var. Önemli olan değerli olduğunuzu bilip umudu kaybetmemek. Ama sağlıkla ilişkisini çok güzel kurdu. Allah kendisine uzun ömür, bol sağlıklı ömür versin diliyorum. Hemen bir sonraki izleyicimize geçelim.
2: Yalnız kaldığımda kendimi değersiz hissediyorum. Eğer arkadaşım kendini değersiz hissediyorsa etrafına bakmasını söylerim ve şükretmesini söylerim.
0: Bir güzel cevap daha geldi. Yine konu yalnızlık. Yalnızsam kendimi değersiz hissederim diyor ama gelen kavram burada çok kritik. Şükretmekten bahsetti. Acaba psikoloji bilimi şükretmeyle kendini daha değerli hissetmek ya da mutlu hissetmek arasında bir bağ kuruyor mu? Cevap evet. Benim kendi yaptığım, yıllar önce yaptığım deprem sonrası bir çalışmasında depremden sonra şükredenler bir şekilde verdiği nimetlerden dolayı Allah'a minnettarlığını sunanların kendini daha iyi hissettiğini bulmuştuk. Şükretmek kadar bir önemli şey daha var. Çevremizdeki insanlara sık sık iyi ki hayatımdasın, iyi ki varsın demek. Yani bir şekilde sosyal hayatımızı oluşturduğumuz, beraber kurduğumuz insanlara sizle beraber olmaları konusunda biraz da ödüllendirmek gerekiyor ve o yüzden sık sık söyleyin, iyi ki varsın deyin. Devam edelim.
3: Kendimi hangi durumlarda değersiz hissederim? İnsanların kendini kötü hissettiği zaman, sevdiklerim mesela, en yakın dostlarım, ailemden kimse zarar gördüğü zaman kendimi mutsuz hissederim. Arkadaşım kendini değersiz hissederse bol bol kitap okumasını tavsiye ediyorum. Özellikle kişisel gelişim kitapları okusun. Bu mükemmel olur.
0: Evet, şimdi burada çok ilginç bir kavram daha çıktı. Arkadaşım kendini değersiz hissederse ona kitap okumasını öneririm, kişisel gelişim kitapları okumasını isterim. Peki biz bunun adını genel olarak hobiler diye koyalım. Gerçekten hobi sahibi olan insanlar, hobisi olan insanlar diğerlerinden kendini daha değerli hissediyorlar mı? Cevap evet. Hobinin hem mutluluğumuz üzerinde hem de değersizlikle baş etme hususunda bize faydalar sağladığını biliyoruz. Çünkü hobi sahibi olmak hem bize güzel bir kimlik sunuyor. Yani ben Mehmet Şakiroğlu'yum ama şu hobiye sahip kişiyim dediğimizde aslında kendimizle ilgili tanımlamamız biraz daha güzelleşiyor. Öbür taraftan her hobi aynı zamanda bize bir sosyal grup da sağlıyor. Yani ben bir hobiye sahibim ama aynı benle benzer hobiye sahip olan insanlarla da tanışıklık kuruyorum. Ve bu tanışıklık o kadar değerli bir tanışıklık ki hem bizim seçtiğimiz bir grubun içine girmiş oluyoruz hem de bize benzer insanlarla karşılaşıyoruz. İşte çevremizdeki insanların düşüncelerinin, hayat görüşlerinin bize benzer olması bizim kendimizi daha iyi, değerli, daha iyi hissetmemize neden oluyor. Bu manada kitap okumaktan tutun, resim yapmaktan, dans etmeye ve aklınıza gelecek birçok hobide kendimizi aynı zamanda güzel bir sosyal çevrenin de içine sokmuş oluyoruz. Haydi devam edelim bakalım ne gelecek.
4: Hasta olduğumda ya da fobim olmadığında kendimi mutsuz hissederim yani. Arkadaşıma tavsiyem para kazanmasıdır yani.
0: Çok net söyledi. Herhalde bu

0: konuda bu kadar kafası net olan başka izleyicimiz yoktur. Para olunca değerli hissedersin kendini. Şimdi bu kulağa pek hoş gelmiyor. Paran kadar değerlisin konusu tabii kulağa hoş gelmiyor. Ama para bana kendimi değerli hissettirir mi sorusu psikolojide biraz karışık. Ve cevap esasında kısmen evet. Yani en azından soruya şöyle bakarsak, kazandığınız para miktarı arttıkça kendinizi daha değerli ve mutlu hisseder misiniz gibi sorarsak soruyu, cevap evet ama kısmen evet. Evet. Bakın şimdi bunu size açıklamaya çalışayım. Şimdi belli bir hayatta kalabilmek için belli bir miktar gelire ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı karşılayana kadar, belli bir hobi sahibi olup onu da gerçekleştirene kadar, çocuklarımızın eğitim masraflarını, işte yeme içme masraflarını, kendi o ihtiyaçlarını karşılayana kadar ve bir şekilde kendimizi iyi hissedeceğimiz bir yaşam standardına kadar kazanılan para benim mutluluğumu arttırıyor. Fakat belli bir miktara çıktıktan sonra daha fazla, daha fazla, daha fazla kazanayım demenin mutluluk ve değerlilik hissiyle bir ilişkisi yok. Yani soru esasında iki aşamalı incelenebilir. Belli bir miktara kadar para beni mutlu ediyor, mutluluğumu sürekli arttırıyor. Ama belli bir miktardan sonra ne kazanırsam kazanayım, mutluluğumda bir değişiklik ya da değerlilik hissimde bir değişiklik olmuyor. O yüzden ihtiyaçlarımızı gidermek evet ama açgözlü olmak hayır. Çok fazla kazanan insanların çok fazla dertleri de olabiliyor ve kendini dışarıdan herkes sana parandan dolayı değerlisin diyorsa bu biraz ye kürküm ye hikayesine de dönebilir. Kürkü çıkardığınızda bir bakarsınız ki çevrenizde hiç kimse olmayabilir. Devam edelim.
1: Kendimi dostlarım olmadığında, ailem olmadığında, sağlığım olmadığında tabii ki değersiz hissederim. Kendini değersiz hisseden arkadaşıma ailesiyle birlikte olsun, önem versin. Bunları söylerim.
0: Ablamız sonunda çok güzel bir toparlama yaptı. Hem dostlardan bahsetti, hem sağlıktan bahsetti, hem aileden bahsetti. Sevgili arkadaşlar, kendimizi değersiz hissettiğimiz zamanlarda şöyle bir gözden geçireceğiz. Dostlarım acaba bana gerçekten değersiz olduğumu hissettiriyor mu ve bana öyle mi davranıyorlar? Ailem gerçekten beni dışladı ve yalnızlığa mı itti? Sağlığıma baktığımda acaba bir şekilde tıbbın üstesinden gelemeyeceği bir derdim mi var? Bunların cevabı hayırsa yaptığımız yöntemde bir hata vardır. Ne kendimizi dostlarımıza doğru sunuyoruzdur, ne ailemize doğru sunuyoruzdur, ne de sağlığımızı doğru yorumluyoruzdur. O yüzden yapılması gereken şey yöntemi değiştirmek, sosyal destek miktarını arttırmak için çaba sarf etmek. Şimdi şunu bir düşünün. Hemen bir öneride bulunayım size. Yarın bir şey yapmak isteseniz, biriyle iyi zaman geçirmek isteseniz kimi ararsınız? Bir düşünün bakalım. 3 kişilik bir liste gelsin aklınıza. Yani yarın görüşmek isteyeceğiniz 3 kişiyi düşünün şu anda. Ve hemen şunu aklınıza getirin. Bu 3 kişiyi düşünün, biraz zaman veriyorum. Bir tanesi eski okullarınızdan olabilir. Bir tanesi komşularınızdan biri olabilir. Biri akrabanız olabilir. Biri uzun süredir görmediğiniz başka bir dostunuz olabilir. İşte bu noktada şunu da düşünün. Bu kişiyi acaba ne kadar ihmal ettim? Şu anda bu görüşmek istediğiniz kişiyi ne zamandır aramıyorsunuz? Ne zamandır hal hatır sormuyorsunuz? Ne zamandır onu arayıp da bir iki kelime konuşmuyorsunuz? İşte bunu bir gözden geçirin ve şu soruyu sorun. Bu aklıma gelen 3 kişiyle ne yapmak isterim? Birini alıp sahilde bir yürüyüş mü yapmak istersiniz? Biriyle bir kafeye oturup bir çay kahve mi içmek istersiniz? Birini evinize davet edip bir ikramda mı bulunmak istersiniz? Biriyle bir maça mı gitmek istersiniz? Bir düşünün bakalım. Dostlarınızla neleri yapmaya ihmal ettiniz? Bakınız iş iki türlü bir noktaya geldi. Birincisi kimi görmek istiyorum ama ihmal ettim. İkincisi ne yapmak istiyorum ama ihmal ettim. Sevdiğiniz bir kişiyle sevdiğiniz bir şey yapmaya başlarsanız ki yarın buna başlayabiliriz bu yöntemle. Değerlilik hissiniz yavaş yavaş yerine gelecek ve kendinizi değersiz hissetmeyeceksiniz. Zaten biz sosyal bir varlık olarak, hayatı yaşamayı seven bir tür olarak diğerleriyle kurduğumuz ilişkide daha çok şu soruyu sorarak gitmeliyiz. Ne yapmak istiyorum ve onun için ne yapabilirim? Bakın sosyal destek sadece şu değil. En son ne zaman birini derdinizi anlattınız? En son ne zaman birinize ne kadar mutlu olduğunu anlattınız herhangi bir çevrenizdeki birine? Soru bu değil. Sorunun daha önemlisi şu. Ne zaman çevrenizdeki biri size bir derdini anlattı? Ne zaman çevre

yerinizde biri bugün çok mutluyum diye sizi aradı. Sizin gideceğiniz, gidebileceğiniz insan sayısı kadar bir duygu yaşadığında bunu size aktarmak isteyen insanın sayısı da önemlidir. Çünkü bu ilişki karşılıklı bir ilişki. Hayatta kazandığınız para, bindiğiniz araba,

Bir diğer önemli şey, değerlilik hissinize karar verecek olan tek kişi sizsiniz. Diğerlerinin ne dediği önemli değil. Bakın röportajlarda hep şu geçiyor. Diğerleri bana nasıl bakar? Arkadaşlarım bana ne der? Ailem beni nasıl görür? Hayır. Değer dediğimiz şey kendinizle ilgili sadece sizin karar verebileceğiniz bir şey. O yüzden değerinizi herhangi birinin belirlemesine izin vermeyin. Çünkü birileri size çok değerlisin dediğinde havalara uçmak, aynı kişisi size değersizsin dediğinde yere çakılmak anlamına gelebilir. O yüzden sizin belli bir değeriniz var ve bunun farkına varın. Diğerlerinin ne söylediğini çok fazla önemsemeyin. Ve değerin ne olduğunu tanımlamak çok kritik. Yani biri ne zaman değerlidir? Bunun farkına varmak çok önemli. Birincisi, değer başkalarına faydalı olmak olabilir mi? Bir takım insanlar başkalarına faydalı olabildiği sürece değerli olduğunu hissediyor. Bazı insanlar güzel olduğu zaman değerli olduğunu hissediyor. Bakınız, aynaya her baktığında kendini belli bir oranda kusurlu gören insanlar. Keşke şuram böyle olmasaydı, buram böyle olmasaydı, şurada fazlalığım var, burada eksiğim var diyen insanlar. Güzel olmak evet değerlilik katabilir size ama değerinizi güzel olmak ya da yeterince iyi gözükmemek belirlemez. Güzel olmakla ilgili takıntısı olanlar bir yerde, derin bir yerde değersizlik hissinden kurtulamayanlardır genelde. Çok para kazanmak değer olabilir mi? Hayır. Çok para kazanmanın değer olduğu bir dünyada yaşıyorsanız çevrenizi yanlış kurmuşsunuz demektir. Önemli olan siz her şeyinizi kaybettiğinizde, bütün mesleki prestijinizi kaybettiğinizde yanınızda kimin olacağıdır? Biz bunların farkına varmayıp da bizi alkışlayanların omuzlarında yükselmeye kalkarsak oradan düşmemiz de ne yazık ki çok kısa zamanda olabiliyor. Diğerleri tarafından sevilmek mi değer? Diğerleri tarafından ne kadar sevildiğinizi ölçebileceğiniz bir araç yokken, diğerleri tarafından sevilmenin de tek bir değer olduğunu düşünmeyin. Diğerleri tarafından sevilmek için çaba sarf edenler ne yazık ki çok yoruluyorlar. 100 kere doğru yapıp bir kez hata yaptığında sevilemeyeceğini fark eden kişi aslında kendini değersiz olarak görebiliyor. O yüzden diğerleri tarafından sevilme peşinde koşanlar eninde sonunda hayal kırıklığı yaşayabilirler. Becerikli olmak birisi için çok önemli bir değer kaynağı olabilir. Becerikli olmak, bir çilingir için kapıyı açabilmek, bir otomobil tamircisi için o kaportayı tertemiz hale getirebilmek. Becerikli olmak mesleğimiz açısından önemli. Becerikli olmak diğerleriyle kurduğumuz ilişkilerde önemli. Ama becerikli olmak bizim değerimiz değil. Becerikli olmak çok çalışılınca, doğru egzersizleri yapınca birçok meslekte kazanılabilir bir şey. Ama ya o mesleği kaybedersek, ya o beceriyi kaybedersek, işte hala değerliyim diyebiliyorsak o beceriyi kaybettiğimizde o zaman gerçekten değerlilik inancımız vardır. Değerli olmak, güzel olmak, çok para kazanmak, becerikli olmak, yetenekli olmak değil. Bunların hepsi çıktığında geriye kalan bana yüklediğim bir anlamdır değerlilik. Peki, memleketin, cinsiyetin, yaşın bunlar değer olabilir mi? Memleketin tabii ki değerli ama memleketin senin tanımın değil. Rengin tabii ki değerli ama bu seni diğerlerinden üstün hale getirmez. Dünya tarihinde siyahilerle ilgili bu sorunların ne kadar yıllar içerisinde çözüldüğünü hatırlayın. Öbür taraftan Einstein, dünyanın belki de en değerli başarılı insanı, kendi değerini spordaki başarısıyla ölçseydi değersiz olacaktı. O yüzden kendi değerinizi kendiniz belirlemeniz çok önemli. İsterseniz gelin artık yavaş yavaş sizden gelen sorulara bir göz atalım. Zarf sorusu alalım. Ona göre bu değerlilik konusu çok kritik bir konu. Biraz da bazen hüzünlü bir konu haline gelebiliyor. Ama zarf sorumuza şöyle bir bakalım ne gelmiş. Zarf sorularında çok güzel kendini açıyor herkes. Bu çok değerli benim için. Bana değerli hissettiriyor. Tam ders çalışmaya başlarken aklıma ya beğenilmezse ya başaramazsam düşüncesi geliyor. Burada çift taraflı bir şey var. Yaptığım beğenilmezse ya başaramazsam bu durumda ne yapmam lazım? Güzel bir soru. Birçok insan atacağı adımları ne yazık ki hiç atmaz hale geliyor. Ya yapamazsamlar, ya başaramazsamlar üzerinden. Bunları iyi değerlendirmek önemli. Çünkü size burada bir basit ilişkiden bahsedeceğim. Çok kısaca hemen bunu anlatayım. Düşüncelerimiz

Duygularımız, düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımız arasındaki ilişki gerçekten çok karma karışık ve psikolojinin yıllardır anlamaya çalıştığı bir ilişki. Sizin ne kadar değerli olduğunuzla ilgili görüşünüz bir düşünce. Ama değersizim dediğiniz anda kendinize bir duygu da belirlemiş oluyorsunuz. Ya başaramazsam, ya beceremezsem, ben ne kadar değerliyim ki bunu yapabilirim dediğinizde onu yapmayı denemeyerek aynı zamanda bir davranış da belirlemiş oluyoruz. Yani temele baktığımızda değersizlikle ilgili hatalı düşünceler hem bizim istenmeyen duygularımızın hem de istenmeyen davranışlarımızın nedeni olabiliyor. Bu nedenle psikolojik problemlere yakalanmamak için de neyin değer olduğunu ve sizin neden değerli olduğunuza dair bugün bir egzersiz yapın. Hangi şeyleri, hangi özellikleriniz, hangi insanlar, hangi beceriler, bunların hepsinin toplamını bir kenara aldıktan sonra hala bunlar olmasaydı da ben değerli miyim sorusunu sorun ve buraya pozitif bir düşünce yakalayabilin. Değerlikle ilgili düşünceniz değiştiği anda hayattaki duygunuzun ve yapıp ettiklerinizin de değiştiğini ve daha olumluya gittiğini göreceksiniz. Asla unutmayın bu üç kavram arasındaki ilişkiyi sevgili dostlar. Kendinizi hep değerli hissedeceğiniz, gerçeklerin farkına varacağınız ve değerli hissedeceğiniz harika bir ömür ve bugün içinde keyifli bir gün ve kendinizi hep iyi hissedeceğiniz yaşantılar diliyorum sizin için. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İşte bu Google Gemini.
3: Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
2: Oo, mükemmel. Olaysın Gemini.

0: Migros'a. İstel Migros gelsin sana.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
0: 7-10 Mayıs tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde bir alana bir hediye. İster sen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana. Trendyol büyük indirim günlerinde İngiliz Home, Tefal ve Monte Sehpa ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Bayram sürprizimize bekliyoruz.
1: Nereye buldun bu adamı?
2: Ağaçta!
3: Neredeyim ben ya?
1: Hamsi köyünde. Bu ne şu?
3: Şeker.
1: Şekeri de verince seninle evlenmek istiyor demektir.
4: Ha bu tokilen nerdaneleri kadar uşaklarımız olurmuş.
5: İmam nikahı kanunen hukumsuzdur.
1: Namusunu temizlemeden dönme.
3: Dağdan indim şehire.
6: Gazetede resimlerim çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek.
3: Fazla üzülmemesine gayret edin. Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime.
4: Sen kayınçomsun. Sen ne istersen yaparım.
3: Anlaştık.
6: Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım.
4: Ne anlatacaksın?
7: Onu seveyim misin, sevmeyim misin?
3: Seviyorum baba.
4: Sevseydi celurdu peşimde.
8: Güllü bugün 16.15'te TV4'te.
9: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cepte şok.
10: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Matro. Haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
7: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
8: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
7: Üzüm.
8: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
7: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
8: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
7: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
8: Ceviz de buna çok yakışır bence.
7: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
8: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
6: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
9: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
10: Nasıl mı?
11: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
9: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme.

boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: 33 yıldır Kurban'da doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç Kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.

0: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
1: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
2: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
2: Sen de sadece durula.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Doritos'tan yılın twist'i. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
9: Sadece duruladım.
8: Özel bir formülün var mı?
9: Sadece duruladım.
8: Hadi ama.
9: Sadece duruladım.
10: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
9: Sen de sadece durula.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

Ben diyetisyenler ve Bilge Atalay. Bugün konumuz stres. Psikologlar, aile danışmanları, psikiyatristler, yaşam koçları hepsi stresle uğraşıyor. Diyetisyen olarak biz de onlara destek vermeye geldik. Şimdi bu kadar uğraşılan bir mevzu fakat bir türlü çözüme ulaşılamayan bir mevzu yine stres. Niye? Çünkü biz sabah uyanıyoruz, stresle uyanıyoruz. İşte bugün ne olacak? Bugünü geçtim. Bugün yine rahat ve güzel bir gün olabilir ama bir yıl sonra ne olacak? Beş yıl sonra ne olacak? Üç ay önce şöyle olmuştu. Beş yıl önce başıma bu gelmişti. Şunlar oldu, bunlar bitti derken. İşte bu normal günlük rutindeki olan streslerin yanında bir de işte kayıplarımız olabiliyor, sıkıntılarımız olabiliyor, maddi, manevi sıkıntılarımız olabiliyor. Hepsi birleşiyor ve bizi böyle stres küpü, metropol hayatında stres küpü bir insan haline çeviriyor. Sonra birisi size yanlışlıkla dokunduğu anda patlıyorsunuz, bir bombaya dönüşüyorsunuz ya da bir dakika işte bir yerde fazladan bekletildiğinizde sinir küpü oluyorsunuz. Bunları biraz azaltmak istedik. Tabii ki bunun yolları var. Psikologlarımızın anlattığı, aile danışmanlarımızın anlattığı güzel yollar var. Ama bunlara ek olarak stres bize işte psikolojimizi bozuyor. Evet, orası ayrı ama bir de vücudumuza ne yapıyor? Stresin bizim vücudumuza yaptıkları yüzünden tekrar stres oluyor muyuz? Biz bu bölümde bunlardan bahsedeceğiz. Bir de size sizin stresten arınmanızı sağlayacak güzel çay tarifleri vereceğim. İlk olarak olay

beynimizde. Biliyorsunuz beynimiz çok vücudumuzun en önemli organı diyebiliriz artık. Ve burada hipotalamusumuz var. Bu birazcık ders gibi olacak, böyle tahtayla falan anlatacağım ama ben gördüğümde, yazdığımda her şeyi çok daha rahat anlıyorum ve sonrasında daha kolay uyguluyorum. Böyle hani tık tık tık tık böyle böyle düşünüyorum böyle kendi kendime ve sonrasında uygulamaya geçebiliyorum. Bu bölümü de bu 15 dakikanın sonunda hayatınızda güzel bir yer açsın ve hayatınıza dokunabilmek için böyle güzel güzel yazarak, çizerek anlatmak istedim. Bu bölümden sonra umarım stresinizi bir tık azaltabilir, size iyi gelebiliriz. Şimdi bizim beynimizin çok önemli bir noktası hipotalamus. Hipotalamus kortizol salgılıyor. Biliyorsunuz bu kortizol bizim için korkunç. Yani tabii ki vücutta olması gereken ve belirli düzeyleri yine işte yağ dokumuz gibi, yağ dokumuzdan bahsetmiştik ya, olması gereken nokta düzeyde çok önemli, çok gerekliydi. Hani az olduğunda da hormonal bozulmalara sebep oluyordu. Fakat fazla olduğunda da pek çok sıkıntısı vardı. Aynı kortizolün de öyle. Biz stres olduğumuzda vücudumuzdaki kortizol seviyesi hop hop hop artıyor. Kortizol seviyesi artınca ne oluyor? İşte olay burada kopmaya başlıyor. Yağ hücreleri aktive oluyor. Yani bizim yağ hücrelerimiz genişliyor ya da fazlalaşıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz işte işvereninize kızdınız, yanınızda çalışan kişiye kızdınız, yanınızda oturan kişiye kızdınız, çevrenizdekilere kızdınız, evdekilerle kavga ettiniz, onunla küstünüz, bununla tartıştınız, bel bölgesi, çevreniz yağlandı demek. Ya da kalçanız bir tık daha büyüdü demek. Kalbiniz biraz daha yağlandı, biraz daha karaciğeriniz yağlandı demek. Yani stres sadece sizi mutsuz etmiyor, aynı zamanda vücudunuzu da mutsuz ediyor, vücudunuzu da yağlandırıyor. Yağ hücreleri arttı. Peki yağ hücreniz arttıysa ne oldu? İşte bugün stres yaşadınız, bir tık arttı. Yarın, yarın, yarın derken işte bir yıl boyunca çok stresli bir ortamdasınız. Hani şu üniversite sınavına çalışan çocuklar böyle bir yılın içinde puf diye şişerler. Böyle tuhaf bir şişme olur onlarda. Böyle kilo alırlar ya. Onun işte temel sebebi strestir. Stresten aşırı yağ depolarlar. Yağ depoladınız, hadi o da sıkıntı değil, obez oldunuz, yani kilolu oldunuz Türkçesi, kilolu bir hale geldiniz, bu da sizin için önemli olmayabilir. Yani ben böyle de seviyorum kendimi diyebilirsiniz ama bunun sonrasında ne oldu? Bel bölgesi çevreniz arttı. Bel bölgesi çevresi, üst bölge yağlanması derken kalbiniz yağlandı, diyabet oldunuz, kalp krizi riskiniz arttı bir taraftan da diyabet oldunuz, şeker oldunuz, iki taraftan ne yazık ki. Onun haricinde yine kortizol arttı. Bu bir tanecik sonucuydu sadece. Bu sadece vücudunuzdaki yağ hücrelerinin artmasıyla gelen bir küçücük bir sonuçtu. Gördünüz buradaki domino taşlarını. Diğer bir noktada yine vücutta stres oldunuz, yine sabah kalktınız, çok gerginsiniz. Kortizol seviyeleriniz yükseldi. Yükseldi, ne oldu? Tansiyonunuz fırladı. Zaten böyle hani sadece ben sinirlendiğimde tansiyonum çıkıyor diyen pek çok tanıdığınız vardır ya da siz onlardan birisinizdir. Tansiyonunuz fırladı. Tansiyonunuz sürekli fırladı. Bir seferinde inme geçirdiniz mesela, beyninize pıhtı attı. Allah korusun, ölümle sonuçlanabilecek bir sonuç bu. Ya da tansiyonunuz sürekli iniyor çıkıyor. Bunun sonunda kalp damar rahatsızlıkları. Sonucu bir seferinde de kalp krizi. Pek çok kişi yüksek stres altında olduğunda kalp krizi geçirir. Genetik bir yatkınlığı vardır. Zaten işte beslenmesi de son zamanlarda kötüleşmiştir. Sigara bunların temel etkenlerden bir tanesi zaten. Sonucunda ne oldu? Kalp damar rahatsızlıkları tetiklendi. Burada diyabet demiştik ya, diyabetle beraber kalp damar rahatsızlığı ikisinde sahip oldunuz. Küçücük bir stres yüzünden. Bunun haricinde yetersiz beslendiğiniz zaman hep biz hani şeyden bahsediyoruz ya, işte fazla beslenmeden. Siz fazla beslenirken de yetersiz beslenebilirsiniz. Bu ne demek? Ya siz kalori olarak çok ciddi kalori alıyorsunuzdur. Sürekli hamburger, pizza, hamur işi, simit, poğaça, bu tarz şeyler yiyorsunuzdur ama vücudunuza yeterli vitamini, minerali almıyorsunuzdur. Vücudunuz için iyi beslenmiyorsunuzdur. Bu da yine yetersiz.

Yetersiz beslenme demektir. Siz yetersiz beslendiniz. Ne oldu? Leptin. Leptin bizim için çok çok önemli bir hormon. Leptin seviyelerinizin doğru olması sizin yağ hücre yağınızın yakılmasını sağlar. Yani kilo vermeniz için leptin seviyesi çok önemli. Leptininiz düştü, kortizolünüz arttı bu düzensiz beslenme sebebinden. Kortizolünüz artarsa ne olur? Yeme isteğiniz artar. Yeme isteğiniz artınca hop ne oluyordu? Yağ hücreleri artıyordu. Zaten kortizolün artması bile bizim yağ hücrelerimizi artırıyordu derken bu kısır döngüye girdiniz. Yeme isteği kortizolle beraber artar. Bu ne demek? Mesela siz kendinizi kötü hissettiğinizde, mutsuz hissettiğinizde ya da işte yarına yetişecek tonlarca iş varken ya da birazdan işte 10 tane raporu işvereniniz sizden beklerken sizin şurada elimin altında keşke şöyle bir 100 gram, 200 gram çikolata olsaydı da hepsini yeseydim diyesiniz geliyorsa o zaman kortizol seviyeleriniz çok ciddi yükseliyordur. O yüzden yeme isteğiniz artıyor ve biz ne yazık ki yağlanıyoruz. Bunun haricinde bir de üzüntü durumu var. Çok mutsuzum ama bir buzdolabını yiyorum diyenleriniz vardır. Mutsuzken bir çok böyle iştahtan kesilenler var. Bir de böyle hiç sıkıntı yok. Ben mutsuzken daha çok yerim, daha çok severim. Hatta mutsuzken kendime özel yemekler yaparım. Bu benim terapi yöntemimdir diyenler var. Ne yazık ki yediklerimiz bizi anlık mutlu eder. Yani anlık serotonin, anlık dopamin seviyelerinizi artırır. Buradaki kortizol seviyesi anlık düşer ve sonucunda siz anlık olarak mutlu olup işte 2-3 haftalık kadar yağlanırsınız. Bu yüzden lütfen yemeklerle beyninizi kandırmaya çalışmayın. Burada üzüntü durumunda yine ne oluyor? Kortizol seviyelerimiz artıyor ve insülin direnci. İnsülin direnci çok önemli. İnsülin direncimiz artıyor. İnsülin direnci ne demek? Şeker hastalığının birinci basamağı demek. İnsülin direncimiz artıyor ve sonuçta diyabet. Yani hepsi dönüyor dolaşıyor. Tip 2 diyabet yani şeker hastalığına dönüşüyor ya da kalp damar rahatsızlıklarına dönüşüyor. Burada da görüyoruz ki stres bizi psikolojik olarak zaten mutsuz ederken vücudumuzu strese sokup ne yapıyor? Yağlandırıyor. Yağlanma ayrı bir stres sebebi. Ben işte 38-36 bedene giremiyorum ayrı bir stres sebebiyken bunun yanında pek çok kalp krizi, inme, işte şekerim fırladı, komaya girdim. Bunların hepsi de stres yüzünden olabilir. Bu yüzden lütfen stres seviyelerinize dikkat edin. Peki bu kadar çok stresten bahsettim. Şimdi tahtamı kaldırayım. Hemen. Size bu kadar çok stresten bahsettim. Peki stresi nasıl yeneceğiz? Neler yapacağız? Bu konuda psikologlarımız çok güzel öneriler veriyor. Çok güzel böyle kişisel gelişim kitapları var. Mutlaka bunlarla desteklenmeli. Çünkü tek başına böyle 2 tane çay, 3 tane çayla olacak iş değil bu. Fakat siz çayları tükettiğinizde kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Şimdi şöyle düşünün. Siz zaten çok streslisiniz, çok gergin bir gündesiniz ve sürekli stres oldukça kahve içiyorsunuz. Kahve içtikçe kortizol, kafein salgılıyorsunuz ve kortizol seviyeniz artıyor. O yüzden lütfen kafeini stres olduğunuz günlerde hayatımızda bir tık azaltacağız. Yani ya da sizi kafein stres yapıyor olabilir. Kalp hızınızı arttırdığı için böyle tık tık tık tık arttırdıkça siz stres oluyor olabilirsiniz. Ya da tansiyonunuzu kafein fırlatıyordur. Stresinize stres ekliyorsunuzdur. Bu yüzden lütfen yoğun olduğunuz, gergin, stresli olduğunuz günlerde güne kahveyle başlamayın. Ne ile başlayın? Lütfen ada çayıyla başlayın. Ada çayı bizim için sakinleştirici, ferahlatıcı, yatıştırıcı etkileri var. Mideye de çok iyi geliyor, iyi hissettiriyor. Ada çayı zaten bizim kültürümüzde uzun yıllardır var olan bir çay. Bu yüzden bunu rahatlıkla sabahın erken saatlerinde de kullanabiliriz. Fakat emzirenlerin kullanmasını istemediğimiz, özellikle hamilelerin kesinlikle kullanmasını istemediğimiz bir çay. Bu yüzden bitki çayları böyle hiç önemli değilmiş, hiçbir etkisi yokmuş, bitkidir canım içilir gibi düşünülse de lütfen bitki çaylarını
doktorunuza danışmadan, özellikle eczacınıza danışmadan lütfen tüketmeyin. Çünkü bu konuda en yeterli kişiler eczacılardır ya da fitoterapi eğitimi almış, yüksek lisansını fitoterapide tamamlamış kişilerdir. Bu güzel bilgiyi de verdikten sonra ada çayımızı günlük bir kupa kadar stresi azaltmak için içebiliriz. Peki başka hangi çayları stres azaltmada kullanabiliriz? Papatya çayı. Papatya çayının ben bir kere görüntüsünü gördüğümde bile sakinleşiyorum, rahatlıyorum, seviyorum. Papatya çayı eskiden beri bilinen, zaten çok sevilen bir çaydır. Bu bitki çaylarını yaparken yine bizi stresimizi azaltmamızı sağlar. Buradaki bütün çaylar bizim stresimizi bir tık daha azaltmamızı sağlayacaktır. Bu çayları nasıl yapıyoruz? Bence en önemli konu bu. Çünkü çaylar ya taze olmuyor, yani yeni hasat olmuyor. İşte 10 yıldır aktarda bekliyor 5 yıldır. Bir yılda sizin evde bekliyor. O yüzden hiçbir faydasını göremiyoruz. Burada önemli olan güvendiğiniz bir yerden almak ve gerçek almak ve doğru demlemek. Önce kaynar suyu koyuyoruz. O ilk buharı çıkıyor. Bir tatlı kaşığı kadar atıyoruz, üstünü kapatıyoruz. Özellikle üstünü kapatma işlemini hangisinde? Rezene mesela çok mühim, rezene de yapmak. Rezene de üstünü kapatıyoruz ve bu şekilde 5 dakika şöyle bekledik. Sonra French press'imizin üstünü presliyoruz ve bitki çayımız hazır olmuş oluyor. Bütün bitki çayları için bu yöntem gayet kullanılabilir, kullanışlı bir yöntem. Mantıken çayı yakmamak olayımız. Bunun haricinde lavanta ve melisa, bu ikisi fazlaca kullanılıyor sakinleşmede. Lavantanın yağı da öyle. Mesela yataklarınızın üstüne lavanta yağı dökmek, lavanta çayı içmek ya da yatak odamızda giyeceklerin arasına lavanta böyle torbaları serpiştirmek, lavanta oda kokusu kullanmak sizin daha rahat uykuya geçişinizi sağlayacak ve günlük stresinizi bir tık daha azaltacak. Çünkü doğru saatlerde uyuduğunuzda yine vücudunuza salgılanan hormonlar sayesinde melatoninizi doğru aldığınız takdirde zaten gece salgılanacak o aldığınız değil, salgılandığı takdirde zaten siz kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bir de sarı kantaron var. Bu sarı kantaronun dozu çok önemli. Resmen şey etkisi var onun, yani çok ciddi bir etkisi var bütün ilaçlarda kullanılan. Bir de rezenemiz var zaten, bizim çok eskiden beri geleneksel kullandığımız, bebeklerimize kullanmıyoruz. Kendimiz içiyoruz, bebek emzirirken rahatlıkla içebiliyoruz gaz sancıları rahatlama için. Bunu da yine sakinleştirici olarak kullanabiliriz. Çaylarımız bu şekilde. Güzel bir stres yönetimi konuştuk diye düşünüyorum. Umarım bu 15 dakikanın peşinden hayatınızda stresle alakalı güzel bir pencere açabilmişizdir. Nelere stres olduğunuzu ve ne sebeplerden stres yaşadığınızı bir düşünüp nasıl çözeriz bu yolları düşünürseniz, çaylarınızı da güzelce içerseniz bundan sonra daha rahat, daha sakin ve daha güzel programlarda buluşabiliriz diye düşünüyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da nereye gideceğiz, nereye gideceğiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesine bağlı Riva'ya gideceğiz. Çok güzel bir gün geçireceğiz. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesine bağlı Kavacık'ta öncelikle başlasın. Sonra Riva'ya yolculuğumuz başlayacak zaten.

Şimdi İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde Kavacık'tayız şu anda. Kavacık belediye otobüsleri terminalindeyiz, onu söyleyeyim. Buradan Cumhuriyet Köyü'ne, Zerzevatçı Köyü'ne, Poyrazköy'e, Riba'ya, yani istediğiniz her yere hemen hemen otobüs olduğunu söyleyebilirim. Sadece İstanbul kartınızın olması yeterli. Toplu taşımayla nasıl gidebilirim diye soruyorsanız. Kavacık'taysanız ve Riva'ya gidecekseniz özel araçla Riva sapağından döndükten sonra Kavacık'ta Riva en fazla yarım saat. Onu söyleyebilirim size. Eğer Anadolu yakasının başka bir yerinden giderseniz, isterseniz Kavacık sapağından, isterseniz Beykoz üzerinden ya da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün oradan Riva'ya çok kolay bir şekilde kendi aracınızla gidebilirsiniz. Navigasyona yazıyorsunuz zaten. Hop, Riva'dasınız. Hanımefendi konuşuyor oradaki, sağa dönün, sola dönün diye Riva'dasınız. Biz bugün kendi aracımızla Kavacık'tan Riva'ya gideceğiz. Toplu taşımayla nasıl gideceğinizi anlatayım. Kavacık'taki belediyeye bağlı o otobüslerle birlikte buradan 137 numaralı otobüse biniyorsunuz. 7.50'den sabah 19.40'a kadar otobüs varmış. Dilerseniz Beykoz'dan Riva'ya geçebilirsiniz minibüslerle. Avrupa yakasından İstanbul'da olup Avrupa yakasından Riva'ya gitmek isteyenler de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ya da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Kavacık çıkışından çok kolay bir şekilde gidilebilir Riva'ya ya da Yavuz Sultan Mehmet Köprüsü'nden Riva'ya çok kolay bir şekilde gidilebilir. Ben Riva'ya gideceğim ama Riva'ya gitmeden önce Kavacık'tayız. Kavacık'ta sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Pide yiyebileceğiniz çok güzel bir yere götüreceğim. Riva'ya gitmeden önce bir karnımı doyurayım. Özel araçla gideceğiz dedik. Önce pideciye gidelim. Sonra zaten arabanın içinden sizleri karşılayacağım. Ama önce sizi 21 yıllık 10 numara bir pideciye götürüyorum. Hadi gelin.

Riva'ya gitmeden biraz önce de söylemiştim zaten, Kavacık'ta pide yiyeceğiz. Bu pideci bayağı ünlü bir pideciymiş. Kavacık'a gelen buradan pide yemeden gitmiyormuş. Orhan Veli Kanık Caddesi'ndeyiz. Burada hem Karadeniz pideleri var hem de yöresel yemekleri var sevgili seyirciler. Haftanın 7 günü açık bir yermiş burası. Pideleri gerçekten çok güzelmiş. Tabii içeri gireceğiz, yiyeceğiz bakalım nasıl olduğuna bakacağız. O zaman hep beraber içeriye girelim bakalım. Pidelerin nasıl olduğuna. Hadi gelin.

Trabzon peynirli pidem geldi. Şöyle Hamsiköy sütlacım geldi. Birazdan şimdi Laz böreği de isteriz ki ben gerçekten Laz böreğini çok severim. Mısır ekmeğimiz geldi. Şöyle bakın karışık bir tabak yaptırdık. Karadeniz yemeklerini tekrar belirteyim. Nerede yerim, nerede lezzetli yerim diyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Şimdi ben açıkçası sütlaç o kadar güzel duruyor ki sütlaçla başlayacağım. Ayberk de bakıyor o kadar şeyin içinde sütlaçla mı başlayacaksın diye. Oo yeni pişmiş çok lezzetli. Sonra ortaya gelen karışık yemeklerden başlayacağım.

Eski bir Rum köyü olan ve Çayazı olarak da bilinen Riva Meydan'dayız şimdi sevgili seyirciler. Yaklaşık Kavacık'tan yarım saat süren bir yolculuk sonrasında Riva'ya ulaştık. Riva'ya geldiğiniz zaman hafta içi biraz daha az nüfuslu bir yer sizi karşılayacak. Ama hafta sonu hafta içine nazaran biraz daha kalabalık bir yer sizi karşılayacak. Çünkü Riva'da denize girilebiliyor. Hemen arka tarafımızda mesela Riva plajı var. Burada birçok plaj var. Hanımlara özel de plaj olduğunu söyleyebilirim. Riva Meydan'dayız şu anda. Meydanda yapabileceğiniz, yemek yiyip bir şeyler içebileceğiniz birçok yer var. Onu söyleyebilirim size. Onun dışında konaklayabileceğiniz hem oteller hem de pansiyonlar var. Riva'ya geldiğiniz zaman Riva Meydan'a hemen Riva Kalesi'ni göreceksiniz karşı tarafınızda. Şimdi birazdan Riva Kalesi'ne gideceğiz ama önce siz bir şöyle buralara göz atın. Riva nasıl bir yer? Bir bakın ki İstanbul'un kaçamak yapmak için, tatil kaçamağı yapmak için en sakin yerlerinden biri olarak söyleniyor Riva.

0: Şu anda Riva Kalesi'ndeyiz sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Ayberk size gösteriyor. Bu kaleye girişte herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Riva'ya geldiğiniz zaman Riva Meydan'da hemen yukarıya çıkarken sağ tarafta bulunuyor Riva Kalesi. Riva Kalesi dereyle Karadeniz sularının birleştiği tepede yer alıyor. Onu söyleyebilirim size. Hemen şöyle Riva Kalesi'ne siz göz atarken ben de Riva Kalesi ile ilgili bilgileri sizlere aktarayım.
1: Karadeniz'den Riva Deresi'ne girişi kontrol etmek amacıyla Cenevizliler tarafından kurulduğu tahmin edilen Riva Kalesi'nin biri yıkık, iki burcu bulunuyor. Kale Osmanlı döneminde Revan Kalesi olarak adlandırılmıştır. Riva Kalesi'nin yapıldığı tarih tam olarak bilinmiyor. Ancak yapısı ve kullanılan malzemenin detaylarına dair yapılan araştırmalar kalenin Cenevizliler tarafından yapıldığını doğrular niteliktedir. Osmanlı döneminde de kullanıldığı tahmin edilen kalenin öncelikli amacının düşman gemilerinin Riva Deresi'nden girerek İstanbul'un arkasından asker indirmesini engellemek adına gözlem yapması olduğu düşünülmektedir. Riva Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü yerde yer alan kale adeta Riva'nın sembollerinden biri. Her ne kadar yıkılmış ve bakımsız durumda olsa da Riva'nın tarihini bize aktarıyor.

Riva'ya geldiğinizde, meydana geldiğinizde şöyle bir alternatifiniz daha var. Hemen meydanın oradaki plajı kullanabilirsiniz. Otoparkı mevcut ve tabii ki denize girilecek alanları var. Kendi şemsiyeniz var. Eğer isterseniz buradan şezlong da kiralayabiliyorsunuz. Plaj voleybolu oynayabiliyorsunuz buraya geldiğiniz zaman. Riva'da denize girilebilecek birçok koy var. Bu koylardan birkaç tanesini sizlere bugün götürmeye çalışacağım açıkçası. Hanımlara özel plajın da olduğunu söyleyebilirim. Belirli günlerde hanımların kullandığı plaj var. Yani yaz aylarında buraya geldiğiniz zaman ben sadece hanımların kullandığı plajı kullanmak istiyorum diyorsanız belirli günlerde o plajı kullanabilirsiniz. Onun dışında buraya gelenler, Riva'ya gelenler daha çok denize girme amaçlı geliyorlar. Riva'da ben ne yaparım, ne ederim diye düşünüyorsanız meydanda dediğim gibi sadece kale, derede tekneyle gezinti ve dere kenarlarında bir şeyler yiyip içebilirsiniz.

Riva'ya gelip de Riva Deresi'nde tekne turu yapmadan dönmek olmaz açıkçası. Şimdi karnımızı doyurduk, meydanda biraz gezdik ve

Sevgili seyirciler, Riva Denizi'nde tekneyle geziyoruz şu anda. İstanbul'un içindeyiz. Sanki İstanbul'un aslında dışında bir tatil yerinde gibiyiz. Şunu söyleyebilirim size. Riva Deresi Karadeniz'le birleşiyor. Onu söyleyebilirim size. Tam birleştiği noktadan biz dönüş yapıyoruz. Şimdi derenin üstünde gezeceğiz. Derenin üstünde gezerken birçok küçük ev görebilirsiniz. Bunlara yüzen ev deniliyor. Birazdan göstereceğim size zaten. Böyle sessiz, sakin, ben tatil yapamadım. Acaba nereye gitsem arkadaşlarımla ya da sevdiğim insanla diye düşünüyorsanız yüzen evi tercih edebilirsiniz. Örneğin bir yüzen ev hemen sol tarafımızda. Şimdi kameraman arkadaşım Ayberk gösterecek size. Mesela bu yüzen ev şu an temizleniyor. Akşama bunda evlilik teklifi yapılacak. Buraya geldiğinizde bütçenize göre birçok tekne kiralayabilir ya da yüzen evlerden kiralayabilirsiniz. Riva Deresi'nde birçok yüzen ev göreceğinizden hiç şüpheniz olmasın. Bir de şuna ekleyeyim mutlaka. Buraya birçok gelin, damat, fotoğraf çektirmeye geliyor dere kenarında bulunan iskelelerde. Siz de sevdiğinizle birlikte fotoğraflarınızı ölümsüzleştirmek istiyorsanız Riva Deresi'nde bulunan iskelelerin oraya gelip fotoğraflarınızı çektirebilirsiniz. Ama mutlaka mutlaka yapılacaklar listenize Riva'da derede gezmeyi ekleyin. Hatta şöyle oturup ayaklarınızı serin sulara sokmayı bile listenize ekleyin. İstanbul'un içinde aslında paha biçilmez bize verilen en güzel hediye Riva.

Bu arada Riva Deresi ile ilgili şu bilgiyi vermek istiyorum. Riva Deresi en fazla kuş türüne ev sahipliği yapan dere. Sahili en uzun yer. Onu söyleyebilirim size. Buraya geldiğiniz zaman diğer Şile'ye ve Ağva'ya nazaran sahili en uzun yer Riva. O yüzden zaten genellikle tatilcilerin tercihi Riva'dan yana oluyor.

programın başında da söylemiştim. Tatile gidemeyenler, sessizlik, sakinlik isteyenler genellikle bu yüzen evleri tercih ediyorlarmış. Riva'yı zaten genellikle o yüzden fazlasıyla insanlar tercih ediyorlarmış. Riva'ya gelmişken de ben mutlaka yüzen evde olmak istiyorum. Yüzen evde keyifli bir akşam geçirmek istiyorum. Sevdiğim hanımla, beyle ya da arkadaşlarımla diyorsanız siz de tercih edebilirsiniz. Şimdi yukarıya çıkalım, nasıl bir hazırlık yapıldığını görelim. Şimdi yüzen evin içine girdik. Bence gayet güzel. Sen ne düşünüyorsun Ayberk? Ayberk de gerçekten güzelmiş dedi. Arkadaşlarımla keyifli bir gün geçirebilirim buradan dedi. İki katlı yüzeni. Şimdi şöyle merdivenlerden yukarıya çıkacağız. Tuvaleti, banyosu da var içinde bu arada, onu da söyleyeyim. Mutfağı da var sevgili seyirciler, onu da söyleyeyim size. Hemen şöyle yukarıya çıkalım. Bu arada bizim programı izleyip gelenlere de indirim yapılabileceğini söylediler. Yukarıya çıkalım, bir de yukarıya bakalım. Bakalım yukarısı nasılmış. Buraya geldiğiniz zaman burada konaklayabilirsiniz sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Ayberk şu an sizlere gösteriyor. Hemen şöyle dışarıya çıkalım.

Dışarıda da görmüş olduğunuz gibi akşam yapılacak olan organizasyon için hazırlıklar var. Bir evlilik teklifi organizasyonu var akşam burada. Mumlar yanacak, romantik bir şekilde yemekler yenecek ve seven sevdiğine sevdiğini söyleyecek evlilik teklifi olacak. Şöyle sizi burayla baş başa bırakayım, daha sonra görüşelim.

Sevgili seyirciler, günüme Anadolu Hisarı'nda devam etmek istedim. Hiva'dan çıktık, Anadolu Hisarı'na geldik. Takıları, küpeleri, her şeyi çıkardım, attım, birazcık da daraldım. Şimdi burada da Riva'da olduğu gibi nefes alacağız. Şimdi Anadolu Hisarı iskelesinin önündeyiz. Hemen şöyle iskelenin oraya gidersek, düşüyordum ben de. İskelenin sefer saatlerini şöyle göstersin hemen kameraman arkadaşım Recep size. Üsküdar Anadolu Kavaisinye Çengelköy link attı. Emirgan Bebek attı. Bebek Emirgan attı. Burada hafta içi, hafta sonu hareket eden vapur saatleri yazıyor. Buraya vapurla gelmenin yanı sıra, ki kameraman arkadaşım Recep şu an sizlere saati gösteriyor. Buraya vapurla gelmenin yanı sıra sevgili seyirciler, buraya minibüs ve otobüslerle de gelebilirsiniz. Şimdi Recep size Anadolu Hisarı iskelesini gösterirken, vapur iskelesini gösterirken, ben de size Anadolu Hisarı vapur iskelesiyle ilgili biraz bilgi vereyim. Anadolu Hisarı'nın ilk vapur iskelesi 1851-1854 yılları arasında Boğaziçi'nin en dar yerinde Rumeli Hisarı'nın karşısında Hisarönü denilen yere inşa edilmişti. İskele 1905'te yıktırılarak yine ahşap bir iskele binası olarak bugünkü yerini inşa edilmiştir. Bu iskele bugünün iskelelerinin benzeri olup 3 bölüm halindeydi. İskelenin vapur yanaşma yerinin uzunluğu 21 metre, genişliği 8 metredir sevgili seyirciler. Şunu da söyleyeyim, buraya geldiğiniz zaman vapurla burada oturup bu güzel kuşları besleyebilirsiniz. Aynı zamanda hemen vapur iskelesinin yan tarafında bulunan şöyle aile çay bahçesinde oturup Boğaz'ın eşsiz manzarasını izleyebilirsiniz. Ha bu arada Anadolu Hisarı'nda ziyaret edebileceğiniz o kadar çok kafe var ki illa burada oturmak zorunda değilsiniz. Başka kafelerde ya da restoranlarda oturup bir şeyler de yiyebilirsiniz. Biz birazdan size alternatifleri göstereceğiz zaten.

Anadolu Hisarı güzelce hisarı olarak da biliniyor sevgili seyirciler. Buraya geldiğinizde hem ara sokaktaki renkli evlerin yanı sıra tabii ki oralara da gideceğiz ama önce sahil kısmındayken sahildeki yalılardan bahsetmek istiyorum ben. Anadolu Hisarı hemen Rumeli Hisarı'nın karşı tarafına yapılmıştır ve Boğaz'ın en dar kısmında yer almaktadır. Bu bilgiyi sizlerle paylaşabilirim ve hemen şunu ekleyebilirim bu bilginin yanı sıra. Anadolu Hisarı Boğaz'ın incisi yalılarıyla Boğaz'ı ayrıca renklendiren güzel semtlerimizden biri. Buraya geldiğiniz zaman Körfez Caddesi'ndeki kafelerde oturabilirsiniz. Şu anda bulunduğumuz cadde Körfez Caddesi. Birazdan kameraman arkadaşım Recep'le kafelerin birinde zaten oturacağız. Şimdi siz şöyle Körfez Caddesi'ne bir göz atın. Biz de ara sokaklardaki evlere göz atalım. Sonra da Anadolu Hisarı ile ilgili biraz sizlere tarihi

0: güzel diye içimden geçiriyordum. Sonra bu güzel ablamız da meyve suyunu yudumluyordu. Dedim ki doğma büyüme Hisarlı mısınız dedim. Hisarlıyım dedi. O zaman isim?
1: Seyhan.
0: Seyhan ablacığım anlat bana Anadolu Hisarı'nı.
1: Çok tarihi bir yer Anadolu Hisarı.
0: Değil mi?
1: Tabii canım çok eski. Eski tarihi Hisar kalelerimiz var. Fatih Sultan Mehmet'in çıktığı kaleler.
0: Başka?
1: Küçük su çayırımız var.
0: Başka? Anadolu Hisarı'nda neler yapıyorsun bütün gün? Burada insan yaşlanmaz çünkü Anadolu Hisarı'nda.
1: Pek dışarıya çıkmıyorum.
0: Neden?
1: Ya bir de bu Covid'den dolayı da korkuyorum.
0: Tamam.
1: Yaşımdan itibaren. Ondan sonra ben çıkmak istemiyorum. Evimde oturuyorum. Set üstünde oturuyorum.
0: Yani evinin manzarası yetiyor mu sana?
1: Yetiyor.
0: Peki doğma büyüme Hisarlısın.
1: Hisarlı değilim. Göksulu'yum aslında.
0: Göksulu'sun.
1: Ama yani Hisar çok eskileri tanıyorum.
0: Çok eskileri tanıyorsun.
1: Tabii, tabii.
0: Peki burada tarihi fırın var mı? Bizim gitmemiz gereken bir yer var
1: şimdi
0: mı?
1: Tarihi...
0: Şimdi birbirinden güzel kafeler açılmış Körfez Caddesi'nde.
1: Onlar yeni hep. Hep yeni. Burada açılanların hepsi yeni. Eski hiçbir şey yok burada. Hiçbir şey yok. Hepsi yeni.
0: Kalmadı mı?
1: Kalmadı. Sonra tarihi fırın yok. Tarihi fırın yok. Eskiden Göksu'da vardı, kapandı. Başka fırınlar var, tarihi değiller.
0: Peki evet. Sen Anadolu Hisarı'na gelmek isteyenlere neler söylemek istersin? Belki bizi izleyenler, izleyicilerimizden bazıları Anadolu Hisarı'na hiç gelmemiştir.
1: Gelsinler, görsünler tarihi yerimizi. Nezih bir yer Anadolu Hisarı. Çok nezih.
0: Ben de burada yaşamak isterdim açıkçası. Sen... Kameraman arkadaşım Recep'e de sorayım. Recep de ben de burada yaşamak isterdim dedi. Vallahi bir anda seni gördüm. Çöktüm yanına hemen Seyhan ablacığım. Sen de bizimle konuşmayı kabul ettin. Sana çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür
0: Pazar
1: ederim.
0: Alışverişini de yapmışsın.
1: Yaptım.
0: Bütün her şeyi de almışsın. Peki Anadolu Hisarı'nın pazarı var mı?
1: Hayır yok kalktı.
0: Kalktı mı?
1: Kalktı.
0: Sen de hangi pazara gittin?
1: Kavacık'a
0: gittin. Peki o zaman sana afiyet olsun aldıklarından. Kendine iyi bak. Sağlıklı günler diliyorum.
1: Hep beraber inşallah. Canım.
0: Şimdi biz Anadolu Hisarı'nın biraz ara sokaklarında kaybolalım. Tabii Seyhan ablayla biraz da kamera arkasında sohbet edeyim ben. Sonra tarihi evlerin arasında
1: çok.
0: Biraz kaybolalım.
1: Arkalarda çok
0: evet, çok güzel evler var.
1: Tabii.

Anadolu Hisarı'nda Burç Sokağı'na girdiğiniz zaman sizi böyle upuzun merdivenler karşılıyor. Bu merdivenlerden yukarıya çıktığınızda da tarihi evler var. Hemen kameraman arkadaşım Recep'in arkasında da birbirinden güzel tarihi evler var. Şimdi bu merdivenlerden çıkalım ve tarihi evlerin arasında biraz kaybolalım.

Anadolu Hisarı'nda İnönü Caddesi burası. Dar sokakları, Arnavut kaldırımlarıyla sanki farklı bir yerde gibiyim sevgili seyirciler. Eğer fotoğraf çekmeye merakınız varsa, böyle tarihi evleri dışarıdan bakmayı seviyorsanız mutlaka Anadolu Hisarı'nın sokaklarını ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum ben açıkçası. Ki İnönü Caddesi daha böyle yukarıya doğru devam ediyor. İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olabilir Anadolu Hisar açıkçası. Ben öyle hissettim şu anda. Anadolu Hisarı'na geldiğiniz zaman mutlaka Muhaçlı Sinan Camii'ni ziyaret etmenizi tavsiye ederim sevgili seyirciler. Bu tarihi bir camidir. Muhaçlı Sinan tarafından yapılmıştır bu cami. Başta mescit olarak inşa edilmiştir. Ve bu yapının minberi Mahmut Dede Efendi tarafından 1703 yılında koyularak mescit camiye çevrilmiştir. Peki cami nerede Anadolu Hisarı'nda? İnönü Caddesi ile Setüstü Sokağın hemen başında yer alıyor Muhaçlı Sinan Camii.

Şimdi artık bir soluklanma vakti Anadolu Hisarı'nda. Şu yazı benim fazlasıyla dikkatimi çekti. Ki ne kadar doğru bir yazı. Sevmek zaman ayırmaktır, boş zamanları doldurmak değil. Sevdiğiniz insanlara vakit ayırın diyorum. Başka da bir şey demek istemiyorum yani. Konuşursam bunun altından çok şey çıkar çünkü. Şimdi çok güzel bir yer gördüm. Aslında buraya oturup bir çay keyfi yapmak istiyordum ama içeriye mutlaka girmek istiyorum. Buranın özelliği buradaki her şeyin doğal olması. Yıldız, şarküteride zaten her şey doğaldır diyeceksiniz ama bu şarküteri bildiğiniz şarküteri değil. İlk kez hayatımda gerçekten de böyle bir şarküteri görüyorum. Örneğin şöyle baktığımızda domates salçasını, menemen sosunu köydeki hanımefendiler yapıyorlar ve buraya gönderiyorlar. Şöyle paketleniyor ve burada satışa sunuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Sonra şöyle ilerlediğimizde örneğin Antep'ten geliyor. Çörek yotu yağı Antep'ten geliyor. Onun dışında işte şöyle bakıyorum hemen dut pekmezi var. Fıstık ezmesi var. Burada her şey yerinden geliyor sevgili seyirciler. Ve burada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz gerçekten de. Aradığınız her şey %100 doğal, %100 organik ve her şey kendi yerinde. Bu şarküteri o kadar çok hoşuma gitti ki açıkçası hiç gitmek istemedim ve burada kahvemi yudumlamak istedim. Sağ olsunlar bize de kahve ikram ettiler. Recep'le birlikte şöyle Recep'in kahvesini de göstereyim. Kahvemizi içiyoruz. Körfez Caddesi'nde yalılara karşı şöyle muhteşem görkemli yalılara da bakıyoruz aynı zamanda. Şimdi biraz Anadolu Hisarı ile ilgili bilgi vermek gerekirse Anadolu Hisarı Göksu Deresi'nin İstanbul Boğazı'na döküldüğü yerdedir sevgili seyirciler. Peki Anadolu Hisarı kaç bin metrekarelik bir alana kurulmuştur? 7000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur sevgili seyirciler. Anadolu Hisarı. O zaman biraz Anadolu Hisarı'ndan bahsedelim. Siz şöyle Anadolu Hisarı'na göz atarken.

Göksu Deresi İstanbul Boğazı'nın Anadolu Hisarı'ndan dökülen deresi. Şöyle Göksu Deresi'ne bakıyorum da sevgili seyirciler. Osmanlı Padişahı Sultan 4. Murat o dönemde Kandilli'ye uzanan Servi Ormanları'na ev sahipliği yapması nedeniyle Göksu'ya Gümüş Servi adını vermişti. Şu an kameraman arkadaşım Recep zaten sizlere gösteriyor. Göztepe'nin güney yamaçlarından inen sel yataklarının birleşmesiyle meydana geliyor ve tepelik bir alanda hafif büklümler çizerek küçük su çayırı denilen düzlüğün kuzey kenarında denize dökülüyor Göksu Deresi. Göksu Deresi'ne geldiğiniz zaman ne yapabilirsiniz? Hemen derenin iki tarafında da bulunan kafe ve restoranlarda boğaza karşı yemek yiyebilirsiniz. Onun dışında ne yapabilirsiniz? Hemen derenin üstünde bulunan teknelerle tekne turu yapabilirsiniz. Boğaza yolculuk yapabilirsiniz. Sanki buraya geldiğiniz zaman İstanbul'da değil de küçük bir sahil kasabasındaymış gibi aslında kendinizi hissediyorsunuz. Ayrıca kanoda yapabilirsiniz buraya geldiğinizde diyelim ve sizi bu güzel Göksu Deresi'nde baş başa bırakalım. Ha bir de unutmadan şunu söyleyeyim. Buraya hafta sonu geldiğiniz zaman bu restoranlarda ve kafelerde oturacak yer bulamayabilirsiniz. O yüzden gelmek istiyorsanız hafta içi gelmenizi tavsiye ederim. Eğer güzel bir manzaraya karşı oturup keyif yapmak isterseniz.

0: Sen Geo büyük indirim günlerinde English Home, Tefal ve Monte Sehpa ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
4: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
5: Çok güzel.
4: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
3: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
8: Anlattım ya yavrum, 17 sene evvel...
7: Yeter!
9: Sen desin ki oğlum ne olacak dedin.
7: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
8: Derhal bulunacak.
10: Polis, kapıyı açın.
7: Yok, hırsız girmedi. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak.
11: 30 günlük beylik beylik. İkinize de mutluluklar dilerim.
7: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim.
11: Babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
7: Hırsız polislik mi oynamadık? Nikahlar mı kıyılmadı?
9: Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
12: Evcilik oyunu bugün 18'de TV4'te.
13: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
14: Nasıl mı?
15: Zaman kaybetmek yok.
16: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
13: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
17: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
18: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
19: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
20: Doritos'tan yılın twisti. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
21: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
22: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
23: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
24: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
23: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
24: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
23: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
24: Ceviz de buna çok yakışır bence.
23: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
24: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
22: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Çek, çek, çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber ısınma hedefi. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Fiber ısınma hedefi. Çok acayip.
4: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında hedefim. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
4: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
6: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Çek, çek, çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
3: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
3: Hüseyin abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Hedefinize geldiniz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
3: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri Pepsi'siz bırakmıyoruz.
6: Peki kuryelerimden haberi var mı?
7: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve Pepsi'niz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
4: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
5: Şok şok cepte şok.
6: Yıldırım Beyazıt'ın 630 yıllık mirası, İstanbul'un fethinin ilk habercisi, Anadolu Hisarı Kalesi. Sevgili seyirciler, bugün çok keyifli bir gün geçirdik. Riva'da başladık programımıza ve Anadolu Hisarı'nda programımızı sonlandırıyoruz. O zaman benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Paranız olsun.

olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Öptüm. Hoşça kalın.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarih Rotalar'ın bugünkü bölümünde Çanakkale şehitliklerindeyiz. Ama bu sefer bizlere kahramanlık, fedakarlık ve insan hikayeleri eşlik edecek. Ve yolculuğumuz Kilitbayır'dan başlayacak. Pek çok şehitliği ve anıtı gördükten sonra son durağımız Conkbayır'da olacak.

20. yüzyılın başlarında Batı'nın güçlü devletleri gelişen ekonomilerini besleyebilmek için yeni kaynaklara ihtiyaç duyar. Ve bunun için de dünyayı çılgın bir savaşa sürüklerler. O güne kadar dünyanın gördüğü ilk büyük savaştır bu, Birinci Dünya Savaşı. Almanya'nın yanında yer alan Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmek istemez. Her ne kadar Almanya ile ittifak yapmış olsa da. Ve bunun için de henüz hazır olmadığını öne sürerek biraz oyalamaya çalışır. Ancak Almanya'nın oldu bittisiyle bu savaşa katılır. O oldu bitti şudur. İki Alman gemisi 9 gün boyunca İngiliz donanmasından kaçmış ve en sonunda Akdeniz'den Ege'ye, oradan da Çanakkale'ye doğru gelmiştir. Ve İstanbul yönetimi bu iki gemiyi satın aldığını söyler. Ve bu iki Alman gemisi Yavuz ve Midilli adını alarak Osmanlı filosuna katılır. Ve bir süre sonra yanında başka gemilerle işte bu iki gemi gider Rus limanlarını bombalar. İşte bu artık fiilen Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa girme sebebidir. Ardından Fransa ve İngiltere'den oluşan büyük bir donanma Çanakkale'ye gelir ve işte o büyük Çanakkale savaşları artık başlar. Ve buraya da geldiğinizde bütün bu alanda o günden kalan abideler göreceksiniz. Mezarlar göreceksiniz ama en önemlisi fedakarlık, kahramanlık ve insan hikayeleri göreceksiniz. Ve buraya da başlamanın, bu bölgeyi gezmeye başlamanın da en doğru yeri kuşkusuz Kilitbayır ve hemen Kilitbayır'ın arkasında yazan Dur Yolcu şiiridir. Bu uzun bir şiirdir. Yazan Necmettin Onan'dır. Dilerseniz o şiirle şehitliği gezmeye başlayalım. Bir yolcuya, dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda gördüğüm bu tümsek, Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir.

Çanakkale Savaşları'nda Çanakkale Boğazı'nın savunulmasında önemli rol oynayan Kilitbayır Kalesi'nin hemen önündeyim. Burası 1452 yılında yapılmış. Bunu Evliya Çelebi söylüyor. Yaptıran da Fatih Sultan Mehmet. Fetih'ten hemen önce bu kaleyi inşa ettiriyor ve böylece fetihin kolaylaşmasını ve Bizans'a yardım gelmesini engelliyor. Ancak Fatih'in yaptırdığı bu kale pek çok dönemde tamir görüyor, yenileniyor. 1914-15 yıllarında sanki Fatih Sultan Mehmet o günleri görmüş gibi bu kale Çanakkale savunmasında önemli rol oynuyor. Ve ayrıca Tursun Bey adlı bir yazar var. Bu da Osmanlı döneminin önemli yazarlarından. O da bu kalenin yapılan iki kaleden biri olduğunu söylüyor. Boğazın en dar yerine yapıldığını ve karşısında Kale-i Sultaniye olduğunu, burada ise Kilitbayır Kalesi olduğunu söylüyor. Ama en iyi belgeyi Piri Reis veriyor. Kitab Bahriye adlı eserinde bu kalenin boğazdan gelip geçenlerin kayıt yaptırdığı, kontrol altına tutulduğu kale olduğunu söylüyor. İşte bu nedenle de boğazın kilidi anlamına gelen, denizin kilidi anlamına gelen Kilitbayır adıyla anıldığını söylüyor. Kalenin temel bir özelliği var. Aslında diğer kalelerden çok farklı. O da yonca şeklinde. 1452'de Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı kaleye 1541'e gelindiğinde arkamda gördüğünüz kule ekleniyor. Bunu da yaptıran Kanuni Sultan Süleyman. Muhtemeldir ki boğazdan girmeler, çıkmalar ve deniz trafiği artmıştı. Güvenlikten çok belki de buradan giren çıkan gemilerin işlerini kolaylaştırmak için böyle bir şey yapıldı. Ve buraya Sarı Kule adı verildi. Ama Kanuni Kulesi de deniyor. Çünkü burayı Kanuni Sultan Süleyman ekletti. Bunun haricinde bir de dış surlar var. Üç yapraklı yonca şeklinde yapılan o ilk kalenin etrafında dış surlar ve en uçta da işte Sarı Kule yer alıyor. Kalenin şekli çok enteresan. Üç yapraklı yonca. Daire şeklindeki üç ayrı bina tek bina haline getirilmiş gibi görünüyor. Onun için bu anlamda tekil örnek. Genellikle işte kaleler etrafı surlarla çevrilidir ve bir de burçları vardır, kuleleri vardır. Onlar daireseldir. Ama bu kalenin neredeyse tamamı hep dairesel formlardan oluşuyor. Bunun tabii sebebini tam olarak bilmiyoruz ama muhtemeldir ki herhangi bir saldırıda düşmanın nerede olduğunu daha kolay görebilmek için böyle yapılmış olabilir. Ama insan aklı durmuyor. Bununla ilgili tabii ki pek çok şey söyleniyor. Oralara girecek değilim çünkü bizim asıl hedefimiz şehitlik ve oradaki insan hikayeleri.

Tarihler 18 Mart 1915'i gösterdiğinde Çanakkale Boğazı'nda iki dev gemi belirmiştir. Bunlar Fransız ve İngiliz gemileri, Queen Elizabeth ve Ocean gemileridir ve ateş kusmaktadır. Bombaladıkları yer Mecidiye Tabyası'dır ve burada 40 asker vardır. Ve bu bombanın altında ortalık cehenneme dönmüştür. Sonunda bir bomba Mecidiye Tabyası'na isabet eder. 14 şehit, 24 yaralı vardır ve ortalık karma karışıktır. O sırada bir kişi baygınlık geçirmiş ve ardından gözlerini açtığında pek çok arkadaşını kaybettiğini fark etmiştir. Ama işin acı tarafı, diğer acı tarafı ise ortalıkta bomba kalmamıştır düşmanı atacak. İşte onun için de ayağa kalkar ve etrafına bakınır. Bir tek bomba kalmıştır ve o da 275

kilodur. Bunu vinçle kaldırıp topun ağzına sürmek ister ancak vinç de kırılmıştır. İşte o sırada gelen ilahi bir güçle bombayı sırtlar ve namluya sürer. Bu kişi Seyit Onbaşı'dır.

Seyit Onbaşı'nın namluya sürdüğü mermi Ocean gemisini vurmuştu. Ve Ocean gemisi kendi etrafında dönmektedir. O sırada bir gece önceden karanlık limana döşenen 26 mayından birine çarpar. Ve böylece karanlık sulara gömülür. Ve o bir kahraman olmuştur Seyit Onbaşı. Bu olaydan iki gün sonra burayı ziyaret eden Cevat Paşa bu olayı öğrenir. Ve Seyit Onbaşı'yı çağırır. Nasıl yaptın der, bir daha gösterir misin? Bir fotoğraf çekelim de hatıra kalsın milletimize. Seyit Onbaşı tekrar dener ama kaldıramaz. Ve cevabı şu olur. O anda gelen ilahi bir güçle ben bunu kaldırdım. Ama bir daha olsa bir daha yaparım der. O zaman bir çözüm bulurlar. Kimilerine göre tahtadan bir mermi, kimilerine göre de içini boşaltarak tekrar kaldırması sağlanır. Ve o hepimizin çok iyi bildiği Seyit Onbaşı'nın o top mermisiyle olan fotoğrafı ortaya çıkar. Ama Seyit Onbaşı'nın hikayesi burada bitmez. Onun bir de Atatürk'le olan bazı muhabbetleri ve sohbetleri vardır. Onlara da yakından bir bakalım. Seyit Onbaşı ile Mustafa Kemal Atatürk iki kez karşılaşırlar. Bunların biri hemen zafer sonrası olur 1915 yılında. Diğeri ise 1923 yılıdır. İlk karşılaşmalarında Mustafa Kemal ile karşı karşıya otururlar ve kahve içerler. Onu Mustafa Kemal Paşa davet etmiştir. Ama henüz paşa değildir. Yarbaydır Mustafa Kemal. O sırada Seyit Onbaşı'ya sorar. Hiçbir ödül kabul etmiyor musun? Hiçbir mükafat almamışsın der. Cevabı şudur Seyit Onbaşı'nın. Ben bunu Alsancağım için yaptım. Bunun ödülü mü olur komutanım der. Peki nasıl kaldırdın o koca mermiyi diye sorar. Öyle bir şey geldi ki o anda bir çam tomruğu gibi hafif geliverdi bana der. Nasıl kaldırdığını izah edemez. Peki o mermiyi kaldırdığın gibi beni de kaldırabilir misin der. Sizi ben değil kimsecikler kaldıramaz komutanım. O merminin yeri başka, siz komutanlarımızın yeri bambaşka diye cevap verir. İkinci karşılaşmaları ise 1923 yılında olur. Koca Seyit artık askerliği bırakmış ve köyüne dönmüştür. Köyünde ağaç kesip onları kömür haline getirmekle geçimini sağlamaktadır. Mustafa Kemal Paşa onun yaşadığı bölgeye gider, yani Edremit'e. Ve onu bildiği için de emir verir bana Koca Seyit'i, Seyit Onbaşı'yı bulun diye. Seyit Onbaşı az önce de söylediğim gibi hayatını biraz da kaçak olarak ağaç kesip onları kömür haline getirerek kazanmaktadır. Jandarmaları karşında görünce korkar. Kaçak kesim için ceza vereceklerini düşünür. Korkma Koca Seyit derler, seni paşamız istedi. Ve alıp onu Edremit'e götürürler ve Kemal Paşa'nın huzuruna çıkar. Ve yine sohbet başlar. Ancak bir detay vardır. Üstü ırpani olduğu için fakirlikten ona jandarmalar bir elbise vermiştir. Ama üstüne bol gelmektedir. Bunu anlar Mustafa Kemal Paşa. Zaten duymuştur halinin vaktinin yerinde olmadığını. Ve sorar, benden bir isteğin var mı diye. Hatta maaş bağlanmasını bile teklif eder. Ancak Koca Seyit bunu kabul etmez. Tek dileğim var paşam der. Ağaç kesiyorum, ona göz yumsunlar. Bunu görmesinler, ben de o ağaçları kesip kömür yapıp satabileyim. Emir verir Mustafa Kemal Paşa ve o da hayatına ağaç kesip bunları kömür yapıp satarak devam eder. Ta ki 1939 yılına kadar. Bu arada 1934 yılı geldiğinde Çabuk soyadını almıştır. Artık o Seyit Çabuk adıyla anılmaktadır. 1939'da ise akciğerlerini üşütmüş ve hastalıktan vefat etmiştir. Ve ardından o bir kahramandır artık. Ve nitekim de işte Çanakkale şehitliğine girerken ilk gördüğünüz eserlerden ve anıtlardan biri Seyit Onbaşı'ya aittir. Çünkü o bu savaşın kaderini değiştiren onlarca, yüzlerce kahramandan biridir.

0: silahlı, bütün ateşle, bütün yandı, siper alın, siper alın.
1: Çanakkale Savaşları'nda on binlerce, hatta yüz binlerce şehit verdik. Bunun yanında pek çok askerimiz de yaralandı ve sakat kaldı. Kuşkusuz bu durumda en öne çıkan unsur sığıyecilerdi. Çünkü onlar özellikle siperlerde yaralananlara acil müdahale ediyorlardı. İşte onların bir zamanlar o savaştıkları siperler bu şekilde canlandırılmış. Burası bir müze. İlali Hamer Hastanesi Müzesi. Aslında buradan başlamak gerekiyor. Neden? Çünkü burada yaralanan askerler eğer hafif yaralıysa zaten kendi çantalarında art paket denilen bir paket var. Onunla tedavi oluyorlar. Pansuman yapıyorlar. Ama o yetmediği durumda sığıyeciler onları işte bu siperlerde bulunan yaralı yuvalarına alıyor. Ve orada işte gerekli tedavileri yapmaya çalışıyorlar. Ama iş boylarını aşarsa işte o askerleri, yaralı askerleri ya sahra hastanelerine, sargı yerlerine ya da şehir hastanelerine naklediyorlar. Şimdi dilerseniz sevk edilen askerlerin sargı yerlerine ve şehir hastanelerine bir bakalım.
2: Ara sıra o tarafa el bombası.
3: Martin Hazretleri, gelecek emirle birlikte ön sipere getirip taarruza kalkıyoruz.
1: Cephede yaralanan ağır yaralı askerler duruma göre ya şehir hastanelerine ya da kuytulara yapılmış, dere kenarlarına, özellikle suya yakın olsun diye dere kenarlarına yapılmış sargı yerlerine, yani içinde bulunduğum sahra çadırlarından yapılmış hastanelere sevk edilirdi. Bunların da en ünlüsü Şahindere sargı yeriydi. O kadar büyümüştü ki 40-50 bin yaralıya hizmet edecek duruma gelmişti. Ancak bir gün beklenmedik bir şey oldu. Uzun menzilli bir savaş zırhlısı boğazdan topunu ateşledi. Ve düştüğü yer Şahindere Sargı Yeri Hastanesi'ydi. Yani bir hastaneye saldırı yapılmıştı. Ve bu saldırı sonucu da 18 bin yaralı askerimiz şehit olmuştu bir kere de. İşte bu o savaşın acımasızlığını ve düşmanın gaddarlığını göstermesi açısından çok önemliydi. Çünkü yapılan saldırı bir cepheye ya da askeri bir yere değil, bir hastaneyeydi. İşte o tip sargı yerlerinin canlandırılması bu müzede çok güzel yapılmış. Bal mumu heykellerle desteklenmiş ama asıl önemlisi ses sistemi. O kadar iyi yapılmış bir ses sistemi var ki buraya geldiğinizde hem o dönemi yaşıyorsunuz ve bunu bir de sesle daha da içinde hissediyorsunuz. Onun için burası bu bölgeye gelindiğinde muhakkak ziyaret edilmesi gereken yerlerin başında geliyor.
3: Kahraman arkadaşlarımız taarruza kalkmıştı.

0: Hilali Ahmer Hastanesi Müzesi 2018 yılında açılmış ve açıldıktan sonra da buraya çok şey katmış. Çünkü daha çok şehitlik görüyorsunuz. Ama bu şehitlerin arka cephesinde yer alan ve pek çok askerin şehit olmasını önleyen sığıyecilerin, doktorların, hasta bakıcıların neler yaşadığını ve cephe gerisinde nasıl hizmet verdiklerini pek anlamıyorduk. İşte bu müze sayesinde bütün bunlar gözümüzde neredeyse birebir canlanıyor. Örneğin diş dolgusu yapılan, tedavilerin de yapıldığı bir oda görüyorsunuz. Ama işin ilginç yanı bir sopa var. Ağza konulan ve yaralı askerin acı çekmesini engellemek için, ameliyat sırasında acı çekmesini engellemek için kullanılan gayret sopası. Peki bu neden kullanılıyordu? Morfin yetersizdi. Bazen uyuşturulmadan ameliyatlar yapılıyordu. İşte o zaman gayret sopası devreye giriyordu.
1: Kahraman arkadaşlarımız taarruza kalkmıştı.

Çanakkale deyince ilk akla gelen kuşkusuz Şehitler Abidesi olur. Ancak bu Şehitler Abidesi savaştan neredeyse 40 yıl sonra inşaatına başlanmış ama o inşaatta biraz problemli olmuş. 1954 yılındayız ve 1954 yılında işte bir yarışma açılır. Bu abidenin yapılması için. Yer olarak da Seddülbayır Köyü'nün hemen yakınındaki Hisarlık Tepesi seçilir. Burası hem denizden hem karadan görülebilen bir yerdir. Ve 37 proje katılır. Bu 37 proje arasından Feridun Kip, Doğan Erginbaş ve İsmail Utkular'ın yaptığı proje birinci seçilir. Ve hemen inşaat başlar. Dediğim gibi 1954 yılıdır. Ve 4 yıl sonra inşaat durur çünkü inşaatı yapan müteahhit işi bırakmıştır. Ve yıllarca bu şekilde kaldıktan sonra 1960'lara gelindiğinde bir gazete buna haber yapar ve bir bağış kampanyasına başlanır. Ve bu bağış kampanyasında ihtiyaç olan paranın çok üstünde bir para toplanır halktan. Hatta Zeki Müren kendi şahsi konserlerini iptal etmiş ve bu abidenin yapımı için para toplamak niyetiyle konserler vermiştir. Sonunda 1960 yılında abide açılır. Yaklaşık 40 metre yüksekliği vardır. Ve bugün dediğim gibi Çanakkale dendiğinde ilk akla gelen işte bu abide olur. İşin ilginç yanı içindeki bayraktır. Ve bu bayrak özellikle alttan baktığınızda muhteşem görünür. Siz de buraya geldiğinizde mutlaka bu abidenin yanına gelin ve bu abidenin heybetinden Çanakkale zaferinin heybetine bir yolculuk yapın.

Hemen arkamda gördüğünüz açık denize bakan Seddülbayır Kalesi. Denizin seddi anlamına gelir. Ve burayı yaptıran 1659 yılında 4. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Sultan'dır. Venediklerin saldırısı söz konusudur ve savunma amaçlı işte bu kaleyi yaptırır. Ama sonraki dönemlerde bu kalenin başından pek çok şey geçer. Örneğin ilk şehitlerimizi biz burada verdik Çanakkale Savaşları sırasında. 3 Kasım 1914, 6 gemi buraya doğru geliyor ve top atışlarına başlıyorlar. Biraz hazırlıksız yakalanan buradaki askerlerimiz şehit oluyorlar. Tam 81 asker, 5 subay burada şehit oluyor. Onun için burada ilk şehitler anıtı da var. Sonraki dönemlerde kale bir başka olaya daha tanık oluyor. Özellikle İngilizlerin Ertuğrul Koyu çıkartmaları sırasında kale bizimle onlar arasında defalarca el değiştiriyor. Çok fazla hasar görüyor. Ve burası özellikle kalenin iki tarafı, Seddülbayır Köyü'nün iki tarafı çıkartma yapmaya çok elverişli. Düşman bunu biliyor ve pek çok çıkartması da buradan yapılıyor. Ancak bunların içinde bir tanesi var ki bu coğrafyada yüzyıllar önce yaşanmış bir olaya gönderme yapıyordu. O olay Truva Savaşı'ydı.

Şehitliğin hemen karşı kıyısında bulunan Truva Antik Kenti. Neredeyse batı zihniyetinin ve bilinçaltının hakimi olan antik kent. Çünkü batılılar Truva'ya geldiklerinde kendilerini doğuya gelmiş farz ederler. Tam tersi Persler de doğudan bu tarafa geldiklerinde artık Truva batıya geçiş noktasıdır. Hal böyle olunca da yüzyıllar boyunca Truva doğu ile batının

anıtla ve yanındaki askerler bu anıtla anılmaya devam ediyor. Ancak dönemin İngiliz gazeteleri bu olayı ve o gemiyi Truva atı olarak nitelemişti. Ancak bu sefer yüzyıllar önce olan olmamış, hile tutmamıştı. Çünkü karşılarında Truvalılar değil, Türkler vardı.

Çanakkale Savaşları'nda üsteğmen olarak görev yapan Lord Cassie. Aradan yıllar geçer ve Avustralya Genel Valisi olur. 1940 yılında buraya gelir ve geldikten sonra bir anısını anlatır. Çarpışmaların en yoğun yaşandığı anda iki siper karşılıklı süngü savaşına başlar. Ve bu savaş sırasında süngü savaşından sonra yaralılar ortada kalmıştır. Herkes siperlerine çekilir. İşte o sırada bacağından yaralanmış bir Avustralya askeri inim inim inlemektedir. Yardım istemektedir. Ancak kimse yardım edemez çünkü inanılmaz bir ateş hattındadır. Sonunda Türk siperlerinden bir sopaya bağlanmış beyaz bir iç çamaşırı sallanır. Ne olduğunu anlayamaz Avustralyalılar ama beyaz onların durmalarına neden olur. Bu bir teslim bayrağı gibidir ve ateş kesilir. O sırada Türk siperlerinden bir Türk askeri çıkar ve o Avustralyalı, yaralı Avustralyalı askere doğru yürür. Herkes sessizce eller tetikte beklemektedir. Eğilir, askeri kucaklar ve Avustralyalıların siperine götürür, bırakır. Ve sonra geri dönüp siperinden savaşa devam eder. Lord Cassie anılarında bir teşekkür bile edemedikler. Ama daha sonra Türk askerinin bu tavrı ile ilgili şunları söylemiştir. Biz Çanakkale Yarımadası'nın Türklerle savaşarak ve binlerce insanımızı kaybederek kahraman Türk milletine ve onun eşsiz vatan sevgisine duyduğumuz büyük takdir ve hayranlıkla ayrıldık. Bütün Avustralyalılar Mehmetçi'yi kendi evlatları gibi sever.

Şu anda 57. Alay şehitliğindeyiz. Burası Çanakkale Savaşları'nın seyrini değiştiren bir olaya şahitlik etti. Ve bu olayın baş kahramanlarından biri Mustafa Kemal'di. Diğeri ise 57. Alay'ın askerleri. Olay şöyle anlatılır. Mustafa Kemal Paşa askerlerine burada saldırı emrini vermiştir. Ve verirken de şunu söylemiştir. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Siz ölünceye kadar geçecek vakitte yerimize başkaları kaim olacak. Yani gelecektir, der. Ve bunun üzerine 57. Alay askerleri canla başla savaşırlar ve tamamı şehit olur. İşte bu an ve 57. Alay kaderini değiştiren andır bu Çanakkale Savaşları'nın. Ama bunun bir adım öncesi vardır. O da Conk Bayırı'nda yaşanmış. Ve işte o olayı da sizlere Conk Bayırı'nda anlatacağım.

söyler. Cephaneniz bittiyse süngünüz var. Süngü tak emri verir. Ve süngüler takılıp gelen, onları kovalayan düşmana karşı onlar da siper alırlar. Bunu görünce düşman bir an duraklar. Ne olduğunu anlayamaz. Ve onlar da sipere çekilirler. Ve işte bu bekleme anı diğer kuvvetlere zaman kazandırmıştır. Ve Mustafa Kemal bunu şu şekilde anlatır anılarında. Kazandığımız an işte o andır der. Çünkü onun ardından başkaları gelmiş ve zafer bu şekilde kazanılmıştır. Ve onun anısına da işte Conk Bayırı'nda böylesi anıtlar yapıldı. Dilerseniz son olarak Mustafa Kemal'in saatinin parçalandığı ve o saat sayesinde hayatının kurtulduğu noktaya gidelim.

25 Nisan 1915 günü düşman Arıburnu'ndan çıkartma yapar. Ve bu çıkartmayı haber alan 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, emir gelmemesine rağmen 57. alayı harekete geçirir. Ve kendisi de Conk Bayırı'na gelir. Buradan araziyi izleyecek, durumu, vaziyeti gözleyecek ve ona göre emirler verecektir. Ancak buraya geldiğinde bir şey fark eder. 261 rakımlı tepeyi korumakla görevli bir müfreze asker ona doğru gelmektedir. Yani düşmandan kaçmaktadırlar. Ve yanlarına geldiklerinde sorar, niye kaçıyorsunuz diye. Askerler, cephanemiz bitti komutanım derler. Ve cevap olarak Mustafa Kemal şunu söyler.

10 Ağustos 1915'te çıkartma yapan İngiliz birlikleri 20 bin kişilik siper kazmış ve yerleşmişlerdi. Ve saldırı anını bekliyorlardı. Amaçları Jonk Bayırı'nı ele geçirmek. Çünkü burası neredeyse bütün coğrafyaya hakim bir noktaydı. Onun için de burayı ele geçirmek çok önemliydi. Ve işte onlar saldırı hazırlığındayken Türkler de onlara ani bir baskın yapmak için hazırlık yapmaktaydı. Başlarında da Mustafa Kemal Atatürk vardı. Ve Mustafa Kemal Atatürk subaylarını topladı. Siz bekleyin, ben ileriye doğru gideceğim, kontrol edeceğim ve kırbacımı başımın üstüne salladığımda bütün orduyla birlikte sizler de ani bir baskın yapacaksınız. Ve tan ağarmak üzereydi. Saat 4.30 sırasıydı. Mustafa Kemal Paşa gitti, başının üstüne salladı ve ordu hep birlikte İngilizlere baskın yapmak için buradan saldırıya geçtiler. Her şey birbirine girmişti. Şarapnel parçaları ortalıkta uçuşuyordu. İşte o şarapnel parçalarından biri Atatürk'ün göğsüne isabet etti. Dilerseniz bundan sonrasını Atatürk'ün kendi ağzından dinleyelim. Büyük bir şarapnel parçası tam kalbimin üzerine çarptı. Sarsıldım, elimi göğsüme götürdüm. Kan akmıyordu. Olayı Yarbay Servet Bey'den başka kimse görmemişti. Ona parmağımla susmasını emrettim. Çünkü vurulduğumun duyulması cephelerde panik yaratabilirdi. Kalbimin üzerinde cebimde bulunan saat paramparça olmuştu. O gün askerlerin başında daha da hırslı çarpıştım diyor Mustafa Kemal. Ve devamında da şunları söylüyor. Aynı günün gecesi o parçalanan saati Liman von Sanders'e hediye ettim diyor. O da bana

Tahir Otalar'ın bugünkü bölümünde Çanakkale şehitliğindeydik. Yolculuğumuz Kilitbayır'dan başladı ve Conk Bayırı'nda sona erdi. Yolculuğumuz boyunca bu sefer bizlere fedakarlık, kahramanlık ve insan hikayeleri eşlik etti. Bir başka bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın.

Yaşar Çarlı, annesizliğinin sessizliğini, babasızlığının ağırlığını omuzlarında taşıyarak bir metrelik dar bir dünyada kendi emeğiyle bir hayat yürüttü. Ve bugün yalnızca dondurma yapan bir usta değil, dürüstlüğü, doğallığı ve emeğiyle gerçek olanın peşinden gitmenin ne demek olduğunu herkese hatırlatan Yaşar Usta'nın hikayesine tanık oluyoruz.

İsmim Yaşar Çarlı. Ben 1956 senesinde Bostancı'da dondurmacı Yaşar olarak bu hayata başladım. Babam vefat etti. Annemi de zaten hiç tanımıyorum. Kasaplar Çarşısı'nda Hıfzı Yorgun adında bir Arnavut'un yanında başladım. Annem sağ olduğu halde bana kimse demedi. Yani annen sağ, filan yerde yaşıyor falan diye. Ben sonra da öğrendim ama bazen de diyorum ki beni diyorum muhafaza eden Cenab-ı Allah diyorum. Demek ki diyorum tamam mı? Annemi bana göstermek istemedi. Şu hayata yalnız geldim. Yalnız da gidiyorum. Şu anda bile yalnızım. Allah'tan başka kimsem yok. Ben ona da alıştım. Neden? Çünkü beni insanlar çok kandırdı. Herkes menfaat peşinde olduğu için o bakımdan ben bu hayatta ne arkadaşım var, ne akrabam var, ne anam var, ne babam var. Babam 59 senesinde Bakırköy Akla Hastanesi'nde öldü. Babamı kaybettim de ne hissettim? Çöktüm o zaman. Çünkü o benim tek dayanağımdı. Ama babamın da oraya gittim, ziyaret ettim. Helallerini de aldım. Amcam beni tıraşa götürdü. Amcamın oğlu daha doğrusu. Berber de dedi ki, amca bu çocuğu bana çırak versene dedi. Ben onun yanında bir müddet böyle çırak olarak çalıştım. Hatta boyum yetmiyordu. Ayağımın altına sandalye yaptılar tahtadan. Sandalye yaptırdılar. Ben amcamın oğlu çok menfaattan dolayı ben evden kaçtım. Bir de ben böyle fazla sıkıya gelemiyordum. Kaçtım.

sefer sinemada leblebi çekirdek satmaya başladım. ...60'lıklarında sokakta kaldım. Fakat öyle bir enteresan hava, çok soğuk. 27 Mayıs 1960'ta o ihtilal devresinde asker geldi. Nüfus kağıdı falan yok. Asker geldi, şey dedi, örf idare var dedi. Yani dışarı çıkma. Asker abi ben örf idareye ne yaptım dedim. Yani örf idare var tamam ama o güldü tabi asker. Sonra şu dedi, yattığın yeri göster. Geldi baktı, bir kürk, içinde bir eski ayakkabı, bir de gömlek falan var. Sonra asker bana üstünde ne kadar ekmek, tayı derlerdi o zaman, konserveleri, zeytinleri bana bıraktı. Dedi ki, buradan dedi sakın çıkma, seni alırlar götürürler dedi. Ve orada o şekilde kaldım. Bostancı Kasaplar Çarşısı'nda Hıfzı Yorgun dedi ki, sen burada leblebi çekirdek satıyorsun ama gündüz de gel dedi, dükkanda dur dedi. Benim ben de dedi, tamam, o da o zaman tek başına. Sonra ben arkadan, bu sefer yatacak yerim olmadığından ben orada aşağı yukarı 10 sene falan çalıştım. Günde 125 kuruş alıyordum. Ama gene çok yakışıklıydım yalnız. Böyle tamam mı? Şimdi Derya gazinosu vardı. Orada giderdim. Hep böyle böyle saç sarardı. Tamam. Buralarında da çiller vardı. Ama yalnız çalışmayı çok severdim. Ayda bir kere bana izin verirlerdi. Doğru Büyükada'ya giderdim. Orada durdum. Kadınlar gelirdi. Böyle suratımı böyle mıcıklarlardı. Ne kadar var bu şu kadar. Hepsini alırlardı orada bana. Oradan tekrar vapura biner geri gelirdim.

dondurmacılığa geçişim. Dondurmacı bana yatacak yer vaat etti. Yemek vaat etti. Barınma yeri olduğu için ben de direktman bütün işleri bıraktım, dondurmacılığa geçiş yaptım. Askere gidip geldikten sonra ustaya dedim, ben bir dükkan açacağım. Oğlum nasıl açacaksın dedi. Dedim, açacağım. Açarsan dükkanı dedi, uzağa gitme dedi, yakına git ki dedi. Sana müşteri göndereyim dedi. Yani uzakta olursan dedi, zarar edersin dedi. İlk kendi dükkanımı açtığımda bir güven hissettim. Gene hayalle. Ama ilk gelen gene iki ustam da, hem Hayrettin hem de Hıfzı Hoca gelmişlerdir, beni ziyaret etmişlerdir. Bir de bana katkı olsun diye kimi şerbetlik getirmiştir, kimi tost makinesi getirmiştir. Tabii bu sefer daha iş dondurmacılıktan çıkıyor. Bu sefer şerbet, hakiki limondan şerbetlik, tost. Onları da yapmaya başladım tabii o zaman. Onların bana, ustalarımın bana çok büyük katkısı oldu. Ustalarım her zaman bana şuna demiştir. Ne zaman başın sıkışırsa, hangi konuda olursa olsun, tamam mı bize gelin. Bir de mal sahibim vardı, o da nur içinde yatsın. Emekli albaydı bu. Benden 5 sene kira almadı bu adam. Ve benden kira almamak için de evine her gün gazoz gönderir, dondurma gönderir. Evde 2 kişi, bir kendisi bir de şey var. Yani hanımı var. Dükkanı açtım. İlk müşterim geldi. 1 kilo dondurma aldı. İlk müşterim. 10 lira uzattı fakat üstünü verecek para yok. Daha ilk müşteri. Şimdi ben böyle çırpınarak yandım, dedi ki sakin ol dedi. Bu benim dedi sana dedi bir dedi dükkan hediyem dedi. Onun için dedi sana dedi. Ben dondurma falan alacağımdan değil ama dedi şimdi dedi 10 lirayı versem dedi kabul etmeyeceksin. Ben dedi senin şeyini biliyorum dedi. Huysuz birisin zaten dedi, tamam mı? Kabul etmeyeceksin. Onun dışında ben dondurma aldım, bu dondurmayı da başkasına vereceğim. Üstünü de istemiyorum paranın dedi. Ben sana dedi, dükkan açılışında hediyem bu sana dedi. Buyurun, afiyet olsun. Ben para versinler, boştur desinler, yapamam ama desinler ki bedava çalış desinler, hemen giderim. Şimdi de sen kalk Kadıköy'e gidelim, yöreleklerine hemen hazırım. Hiç eğitim almadım. 2 üniversite bitirmiş bir oğlum var, bir de öğretmen kızım var. Benim için var ya, o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir. Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım.

0: dondurmaya hile katmayacaksın. He, zorluğu var. Herkes bana bazen der, ya sen enayi gibi işte uğraşıyorsun. Şimdi bir sürü şeyler var çıktı, işte sütün, meyvenin. Sen niye bunlar? Ben onlar meyvelerle, onlar canlıdır, ben onlarla konuşuyorum. Meyve dediğin canlıdır. Bak daha hiçbir yerde kavun yoktur ama bu kavunlar bana, ben malzemeyi alırken acımam. Elemanlara da derim, benim malıma bol olsun, acımayın malzememe diye. Kolay gelsin, hayırlı işler.
1: Yaşar abi, kavunlar seni bekliyor, seni. Bal gibi.
0: Ya, harika ben bir kere, kavunlar. Ben bir kere görmem lazım abi. Evet, evet, bal gibi. Çünkü bak, sen bunun şeyini algılama. Çünkü niye biliyor musun? Kavunun ağrı var ya, ağrı olduğu zaman bal olur.
1: Yaşar abi, gel, senin dondurmana göre.
0: Ha, ona göre.
1: Senin dondurmana göre. Fıstık gibi.
0: Tamam. İşte çilek budur abi. O gene sergilemişsin çilekleri, hadi bakalım. Abi, tamam. Hoş bulduk. Tamam.
2: Sen hakaliteyi biliyorsun.
0: Bizim yaptığımız dondurma burada.
2: Şu an hiçbir tüm dondurmacılar açıkken Yaşar Usta açık geldi. Çünkü ürünler donuyor. Katkı madde atmıyor. Neyse o. Yemeyeceği ürünü millete satmıyor.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tamam mı? Bak gördün mü abi, bu çileğin dışı da içi de kıpkırmızıdır. Lezzet zaten bunda. Yani öyle şey değil. Yani bunların altı da aynıdır, üstü de aynıdır. Onun için gelip bu çocuklardan alırım. Başka arkadaş var onlarda. Yani hep aynı yerden almam. Çeşitli yerlerden alırım. Çünkü herkes faydalansın diye. Limonu da başka bir yerden alırım. Tam dondurmalık bak şimdi. Bunlar nasıl biliyor musun? Deve dişi. Tamam mı? Böyle nar olmaz. Tamam mı? Bu narlardan. Sonra bu armutlardan da yapıyorum ben. Bu armutlardan da yapıyorum. Ustaya takılıyordum. Ya usta niye iki çeşit yapıyorsun? O da bana derdi ki, o mora benim derdi babam Çobal Sait bir çeşit yapıyordu, ben iki çeşit yapıyorum. Sen de derdi adam ol da üç çeşit yap, ama ben kafamda böyle 8-10 çeşit hayali vardı. Çünkü bakıyordum, o yalnız bir gün kaymak, bir gün çikolata yapıyordu, bir gün limon yapıyordu, bu kadar. Yani aynı şeyi, çeşidi aynı gün koyamadı, ama kafamda çok büyük hayaller var. Hayal kurduğun zaman mutlaka o hayalini gerçekleştiriyorsun. Ama önce bina nasıl temelden başlıyorsa hayal kurarak.
3: Ustacığım hoş geldiniz. Ne aldın pazarda?
0: Bu kavunları da güzel bir şekilde yaparsın. Şunları biraz daha şöyle açarsan, tamam. Yani içeri götürmeyeceksen sonra biraz daha bunları açarsan, tamam. Hem müşteri diyalogları seninle rahat olsun, tamam. Hem de etrafımız da temiz olsun, tamam. Her tarafımızı. Ustayı iyi takip etmek. Yani usta bir şey anlatırken veyahut da yaparken sağa sola böyle baktın mı, o orada bir şey öğrenemezsin. Ama ustam da biraz sertti. Bir hata yaptığım zaman bana bir tane vuruyordu. 2 metre, 3 metre ileri düşüyordum ve kalkıp sonra gene elini öpüyordum. Nur içinde yatsın. Çok dayağını yedim. Yani yediğim dayak buradan Erzurum'a gider gelir. Çok teşekkür ederim.
3: Ustacığım afiyet olsun.
0: Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Dedim ben bu kavunu yapacağım. Ve de dedim dünyada ilk kavunlu dondurmayı yapmış olacağım dedim. Yani başarabilirsem ama başaracağım dedim. Çok malzeme attım. En sonunda hiç su koymadım. Sonra bu sefer baktım tereyağı gibi çıktı kavun. Böyle. Çıkınca ben tabii medyalık oldum o zaman. Nasıl olduysa birisi tesadüfen öyle yemiş. Kavunu da o şekilde yaptım. Ama çeşidim de altı. Altı çeşide çıkardım.

0: kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
1: Bu pazar 400 gram tarım kredi kasap sucuk, Coop'ta sadece 265 lira.
2: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende otur bir vişne iç.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
7: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
8: Çok güzel.
7: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
6: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
9: Bayram sürprizimize bekliyoruz.
10: Nereye kurdun bu adamı?
11: Ağaçta.
12: Neredeyim ben ya?
10: Hamçı köyünde. Bu ne çu?
12: Şeker.
10: Şeçeri de verince seninle evlenmek istiyor demektir. Ha bu tokilen nerdaneleri kadar uşaklarımız olurmuş.
11: İmam nikahı kanunen hükümsüzdür.
10: Namusunu temizlemeden dönme.
12: Dağdan indim şehire.
13: Gazetede resimlerim çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek.
12: Fazla üzülmemesine gayret edin. Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime.
10: Sen kayınçomsun. Sen ne istersen yaparım.
12: Anlaştık. Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım.
10: Ne anlatacaksın?
14: Onu seveyim misin, sevmeyim misin?
12: Seviyorum baba.
10: Sevseydi celurdu peşimde.
15: Güllü bugün 16.15'te TV4'te.
16: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 29 lira 50 kuruş.
17: Ucuz, ucuz. Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
19: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
20: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
21: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şipşak işlem tamam.
7: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termocool'la serinliğini koru.
10: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
11: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasında

0: Sen gönder, sıradaki kazanan sen ol. Magni, has peşindeysen.
1: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an? Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.

0: emanet tutuyorum.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
0: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kıvamcasınız.
3: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
0: Eyvah, yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Keyifle yemeye doyamadığın Öncü Döner, Pidem ve Terra Pizza lezzetlerinden dilediğiniz sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Regl gecelerimi... Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Bakın.
2: Tam da leslik.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde süpermarket ve kişisel bakımda 800 TL ve üzeri 200 TL indirim fırsatlarını kaçırma. Hadi uygulamaya.
6: Hayatta tek hiçbir şeyden yılmadım. Her şeye de göğüs gerdim. Yapacağım bir işin de yapacağım dedim yaparım. Söz veremeyeceğim, yapamayacağım işin de sözünü vermem. Başta temizlik, dürüstlük ve sevgi. Temizliğe gelince ortam temiz olacak. Dürüstlüğe gelince içine apuk sapuk şeyler katmayacaksın. Sevgiye de gelince kendi yemeyeceğin şeyi düşmanına dahi yedirmeyeceksin. Bizim felsefemiz ne? Temizlik, dürüstlük, sevgi.

Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak devam ediyor. 79 yaşına geldim ve Allah ömür verdikçe de çalışmaya devam edeceğim.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi öğrenip yapmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne olacağım dersiniz? Kuaför olmaya karar verdim. Büyükçekmece'de çok şık, çok güzel bir kuaföre geldik. Bugün bana saç yaptıracaklar. Acaba hangi şansının saçını yapacağım dersiniz? Hadi buyurun başlayalım.
1: Acaba hangi talihsiz demek istedin aslında, değil mi Tuğba? Gülüyorsun ama malum kadınlar için saç makyaj çok önemli. Dikkat etmeni öneririm sana Tuğba. Ne olur ne olmaz.
0: Peki benim ustam kim olacak? Uğur Şahin. Merhaba efendim, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba Tuğba'cığım, hoş geldin.
0: Hoş buldum. Bugün ben kuaför olmak istiyorum. Her gün biliyorsunuz bir mesleğin yerine geçip o gün evet. O işi yapmaya çalışıyorum. Takip ettiğinizi söylemiştiniz bana ama bilmiyorum
2: artık. Takip ediyorum. Kuaförlüğü kolay mı sandın peki?
0: Hayır.
2: Birazdan göreceğiz bakalım.
0: O zaman göreceğiz. Kimin saçını yapacağız?
2: Burada müşterimiz var zaten. Senin için sakladım bunu.
0: Böyle özel muhafaza edildi benim için.
2: Evet.
0: İkna edildi daha doğrusu.
2: Tamam. Önce müşterimizin saçlarını yıkanması gerekiyor.
0: Tamam.
2: Müşterinin saçını bir güzel yıkayacaksın ama kendinden daha güzel yıkayacaksın. Evet, özenle yıkayacaksın.
0: Anladım.
2: Daha sonrasında saçlarına fön çekeceğiz.
0: Sonrası artık muamma.
2: Evet.
0: O zaman başlayalım.
2: Tamam.
1: Sonrasını düşünemiyorum zaten Tuğba.
2: Evet, müşterimizi yıkama setini aldık. Tarmadan önce bir saçtan yıkanması gerekiyor.
0: Evet.
2: Tuğba Hanım yıkamayı yapacak. Ama önce yıkama setini temizlemen gerekiyor. Böyle pis olmaz. Buradaki
0: tamam.
2: Kılları alır mısın?
0: Neyle alacağım? Peçete alabilir miyiz
2: yok,
0: arkadaşlar?
2: Öyle bir şey yok. Peçete yok. Elinle alman gerekiyor.
0: Ya hayatta alamam ben ya.
2: Bir kere kıldan iğreneceksen bu mesleği yapamazsın.
0: Ben kolay, saçımı kolay bile değil alamıyorum ya. Banyodan, peçeteyle alıyorum. Şöyle atıyorum direkt bakmadan.
2: Hayır, kıllı alman gerekiyor. Onu alır mısın? Müşterimiz bekliyor. Hadi acele eder misin?
1: Dakika bir, gol bir diyebiliriz. Tuğba neredeyse pes edecek.
0: Oldum.
2: Biraz hızlı olursak.
0: Nereye atacağım?
2: Herhalde çöpe atacaksın.
0: Şurada çöp var. Bir an önce kurtulmam lazım. Şuraya atıyorum.
2: Evet, çöpümüz atalım. Müşterimizin omzuna havluyu koyuyoruz.
0: Hep beni buluyor böyle şeyler ya. Müşterimizin omzuna mı atıyoruz?
2: Evet.
0: Tamam. Şöyle yavaşça.
2: Öncelikle
0: ne güzel saçlar.
2: Oh. Islatacağız.
0: Ne güzel de saçlar.
2: Suyumuzu açalım önce.
0: Tamam. Cıvıtmadan.
2: Evet.
0: Sıcaklığını da ayarlamam gerekiyor değil mi?
2: Evet.
0: Uğur
2: Bey. Ben söylemeyeyim herhalde.
0: Artık o kadarını sen düşün ya diyorlar evet. Bir yerden sonra.
1: Tuğba, düşün elbette o kadarını da.
2: Şöyle emanet tutma, güzelce bir hakim ol.
0: tamam şöyle.
2: Evet, güzelce. Her yerin ıslandığından emin ol.
0: Şu an çok eminim.
2: Emin misin? Bak kontrol ederim.
0: Buyurun, neresi kaldı?
2: Evet, buralar ıslanmamış. Buraları ıslatalım.
0: Ense, evet.
2: Tamam, şimdi şampuanlamaya geçebiliriz. Suyu kapatıyoruz.
0: Oh. Evet, şampuanı alalım.
2: Şampuanı ben mi vereceğim? Senin kendini alman gerekmiyor mu?
0: Tamam ya. Tamam, aldım.
2: Çok koyma, tamam. Batıracaksın bizi.
0: Ne olmuş yani şu kadarcık şampuanla Uğur
2: Çok
0: Bey?
2: Çok koyma.
0: Şimdi böyle
2: güzelce şampuanlama yapacağız.
0: Yukarıdan mı başlıyor?
2: Evet.
1: Tuğba'nın huyudur. Her yerde malzemeyi israf eder maalesef Uğur Bey.
0: Oldu mu?
2: Güzelce, evet.
1: Tuğba itinayla şampuanlama işlemine devam ediyor.
0: Evet, şampuanlama işlemi herhalde tamam değil mi?
2: Bitiyor. Durulayıp kaldıracağız.
1: Sırada bol suyla saçları şampuandan arındırarak durulama faslı var.
2: Müşterimizin saçları çok güzel.
0: Şöyle, yüzüne gelmeden.
2: Şimdi daha da güzel olacak.
0: İnşallah.
2: Yüzüne su akmasın.
1: Uğur Bey, benim Tuğba'nın daha güzel yapacağına inancım maalesef yok, baştan söyleyeyim.
0: Hemen sonlandırıyorum yıkama işlemini.
2: Güzelce.
0: Şöyle değil
2: evet.
0: mi?
2: Evet.
0: Ellerim yakışıyor mu?
2: Müşterimizin canını çok yakmıyoruz. Çamaşır sıkar gibi değil. Çamaşır sıkar gibi değil.
0: Hayır hayır, canını sıkmıyorum şöyle yavaşça. Şöyle yapacağım.
2: Evet, tamam. Tamam.
0: Kendimi evde nasıl yapıyorsam. Şöyle sizi yavaşça
2: evet,
0: öne alalım.
2: Evet, havluyu sarıyorsun. Hadi sana şöyle. Biraz yardım edeyim bari. Hadi sana
0: bayağı mücadele verdim ya. Şöyle.
2: Tamam, kaldırıyoruz. Müşterimizi koltuğa alıyoruz. Örtümüzü takalım önce.
0: Tamam. Onu siz takarsınız. Ben gittiğim yerde iş yaptırmayı çok severim.
2: Havluyu açalım. Şöyle. Şimdi öncelikle fön suyunu sıkacağız, şu mavi olan. Tamam. Sonra tarama yapacağız. Bunu bana mı veriyorsun?
0: Bilmem, elim boş kaldı böyle.
2: Tamam.
0: Şimdi
2: tamam,
0: bu peki. Fön suyu dediğimiz şey niye işe yarar? Bunu bir söyleyelim değil mi?
2: Saçı taramanı kolaylaştıracak. Güzel tarayacaksın, kolay tarayacaksın. Ama sana yardım edeceğim bu konuda.
0: Yeterli mi?
2: Rahat olsun. Yeterli, çok sıkma.
0: Benim elim çok
2: hep
0: boğuldu.
2: Hep çok kullanıyorsun, bizim atacağız. Ara alabilir miyim
0: ne orada? Ne güzel koktu. Bakayım. Ara vereyim size bu, şöyle.
2: Bu tarak kıllı, bu tarak müşterinin saçına olur mu? Bunu değiştir, temiz tarak ver.
0: Bilemedim ben.
2: Temiz tarak ver.
0: Tamam.
2: Güzel.
0: İlk alınca elim o geldi, ne yapayım?
2: Önce ayırıyorsun saçı böyle güzelce.
0: Şöyle.
2: Evet.
0: Çok güzel senin işler ya.
2: Senin için tutayım. Uçlardan başlayarak. Evet.
0: Modelimizi de öyle bir seçmişiz ki saçlar çok iyi ya.
2: Saçlarımızı maşallah var.
0: Maşallah. Uzun.
2: Müşteri her an saçımı bırak ben istemiyorum diyebilir bak. Güzel, özen yap.
0: Aa.
2: Evet.
0: Öyle bir şeyle karşılaştınız
2: tamam,
0: mı? Deneyeceğim. İllaki karşılaşmışsınızdır. Saç bizim işimiz.
2: Evet.
0: Bugünlük.
2: Ama biraz elin işlerse daha iyi olur.
0: Niye? Ne yapıyorum ki?
2: Çok konuşuyorsun.
0: Ben.
2: Evet.
0: Yok.
2: Burayı
0: öyle,
2: da taramak
0: öyle bir
2: istiyorum.
0: Şey yok.
2: Güzelce.
0: Öyle bir şey yok.
1: Evet Tuğba, Uğur Bey de çok konuştuğunu söylüyor. Tıpkı diğer ustalarımız gibi.
0: Değişik evet. El hareketleri.
1: Oldukça değişik, hem de daha önce kimsenin denemediği bir stil deniyorsun sanırım Tuğba. Hepimiz hayretle izliyoruz.
2: Tamam, senin için tutacağım, tamam. Böyle bir ustayı da hiçbir yerde bulamazsın.
0: Vallahi yani. Ya, nereden bulurum?
2: Normalde benim tarıyor olmam lazım, senin tutuyor olman lazım.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: O zaman şu an bana ben güzel anda, bir görev verdin.
2: Ben senin ustanım, seni işe alıştırıyorum şu anda. Sana büyük bir lüks bir senin için.
0: Gerçekten mi?
2: Evet.
1: Tuğba usta olmadan usta gibi davranmayı çok sever Uğur Bey.
0: Kendi saçımı bu kadar çabuk taramazdım yani ben. Oyalana oyalana böyle.
2: Şimdi kurutma aşamasına geçeceğiz.
0: Tamam.
2: Hadi senin için onu da ben vereyim bari.
0: Aa, aslında bugün siz çırak oldunuz, ben usta oldum. Öyle bir şey oldu yani.
2: Hadi. Kurutma işlemini ben sana bir kere göstereceğim. Daha bir daha söylemem. Böyle çalıştırıyorsun.
0: Tamam.
2: Böyle.
0: Tamam.
2: Üstlerinin saçlarının

0: kurutmadan sonra tekrar devam edeceğiz.
1: Tuğba fön makinesini aldı ve Tuğba Show'a başladı. Müşterimize sabırlar diliyorum. Zira Tuğba bir taraftan kurutma işlemi yaparken diğer taraftan her zamanki gibi eğlenmeye devam ediyor.
2: Tamam, şimdi fön işlemine geçiyoruz.
0: Tamam.
2: Fırçayı uzatır mısın buradan bana?
0: Fırçalı fön mi?
2: Ben alayım bunu. Fırçalı fön ne demek? Fön çekeceğiz, saçlarını düzelteceğiz.
0: Fırçalı fön ne alaka? Evet.
2: Öncelikle bir toka alman gerekiyor kendine. Oradan bir toka alır mısın?
0: Şunlardan mı?
2: Olur, evet.
0: Şöyle. Ha,
2: bana da mı aldın? Tamam.
0: Hı-hı. Bir tanesi, bir tane bana.
2: Tamam. Evet. Ne yapıyorsun şimdi? Buradan ayırıyorsun. O taraftan benim yaptığımla aynısını yapmanı istiyorum. Bu tarafa
0: şöyle
2: ayır.
0: Şöyle.
2: Evet. Taç hizasından ayırıyorsun.
0: Kesin ayırırım zaten.
2: Evet.
0: Fön bizim işimiz.
1: Tuğba kuaför sözlüğüne yeni terimler kazandırıyor. Mesela fırçalı fön gibi.
2: Önce ben sana yine göstereceğim.
0: Aa, çok karıştı.
2: Ama bunu da bir kere göster. Çıraklıkta iki kere göstermek yok. Görüp anlayacaksın. Fön burada koltuğun altında olacak. Fönü düşürürsen maaşından keserim.
0: Her yerde bir tehdit ya. Her yerde bir şey.
2: Böyle tutturdun. O toka o işe yarıyor. Ha. Tamam mı? Şimdi aynısını yap.
1: Tuba'nın aynısını yapamayacağından eminim Uğur Bey.
2: Hadi sana fön de tutayım bari.
0: O zaman biz fön çekmeye başlıyoruz.
2: Fırçayı alta koyuyorsun.
0: Nasıl? Böyle.
2: Fırça saçın altında kalır.
0: Böyle.
2: Evet. Aşağı doğru kaydırıyorsun.
0: Böyle.
2: Elini oradan çek ki elin yanmasın.
1: Uğur Bey'i dinle, eline dikkat et lütfen Tuğba.
0: Aaa!
2: Evet.
0: Çok güzel.
1: Fön çekme işlemi devam ediyor.
0: Aa, saçı acıyacak evet. Şimdi.
2: Güzel.
1: Müşterimizin saçlarına da dikkat et Tuğba.
0: Yuhu!
2: Bakalım, bakayım olmuş mu? Buralar olmamış, bak buraları kıvırcık kalmış.
0: Aa, bir daha evet. Yapacağız o zaman.
2: Diplerini de fönlemen gerekiyor. Fırçayı bu sefer üstten vuracaksın.
0: Şöyle.
2: Böyle. Elini buraya koyacaksın.
0: Nasıl ya? Şöyle.
2: Tut şunu, tut, bırak, bırak, tut şunu.
1: En sonunda Uğur Bey işi devralmak zorunda kaldı.
2: Ama puana fönü bırakmayacaksın. Fönü yine sen tutuyor olacaksın.
0: Ha.
2: Böyle. Şimdi sen de yine fön.
1: Bana sorarsanız fön makinesini Tuğba'ya vermek pek iyi bir fikir değil Uğur Bey. Tuğba biraz müşterimize tutar makineyi, sonra sıkılır kendi saçlarına fön çekmeye başlar. Yani sizi yorup uğraştırıp müşterimizi kızdırır Tuğba, hatırlatayım istedim.
0: Evet, düz fönümüzü çektik. Çok da güzel oldu, değil mi?
2: Beğendiniz mi?
3: Ben düz istemiyordum ki. Daha havalı, dalgalı bir saç istiyorum.
2: Tabii efendim, hemen düzeltebiliriz.
0: Ama düz saç her zaman daha güzeldir.
2: İşten kaçma, işten kaçmak yok.
3: Saçlarım düz, daha havalı bir şey istiyorum. Hani kendimi böyle görmek istemiyorum.
2: Tamam, size maşa yapalım o zaman, dalgalı
0: olur,
2: yapalım.
0: Olur, herhalde yaparız.
3: Olur.
0: Diye
2: yapacağız,
0: düşünüyorum.
2: Müşteri ne isterse olur. Müşteri her zaman haklıdır.
3: Maşa yapalım, evet.
2: Tamam. Kesinlikle buraya
0: eyvah.
2: Dokunmuyorsun.
0: Kesin, bak kesin dokunmam ben olaya.
2: Elin yanarsa ben de şimdi değil. Haberin olsun.
0: Tüm sorumluluk bana ait.
2: Evet.
1: Oynamayı bırak da biraz Uğur Usta'yı seyret Tuğba.
2: Bunu da bir kere göstereceğim.
0: Tamam.
2: Ben biraz katı bir ustayım.
0: Fark ettim.
2: İşine gelirse.
0: Ben de böyleyim efendim. Bilmiyorum.
2: O eller ne öyle belinde? Ustan yanında öyle durulur mu?
0: Tamam ya, o şey ya, böyle bir anda gelişen bir şey.
2: Ha, hadi bakalım.
0: Özür dilerim.
2: Tamam.
0: Evet.
2: Evet, şimdi böyle sarıyorsun. Saçın üstünden tutuyorsun maşayı. Gördün mü, dalga oldu. Müşterimizin istediği dalga oldu.
0: Şey mi bu? Su yolu mu? Neydi?
2: Su dalgası.
0: O kadar alakasızım ki. Su dalgası. Yolu mu ha, o şey,
2: bu? Bu türleri genelde erkekler söyler ama. Su
0: o
2: dalgası.
0: O kadar mı alakasız
2: böyle
0: olur bir insan?
2: Böyle müşterimize gösteriyorsun yaptığın dalgayı.
0: Oldu mu diye
2: evet.
0: Mesaj yani bu.
2: Kolay mı sandın?
0: Kolay. Kolay mı sandın? Evet.
2: Evet. Şimdi yine aynı şekilde bir tutam ayırıyorsun. Benim ayırdığım kadar.
0: Hangi elimle?
2: Bak ben ne yaptım az önce? Aynı şekilde ayırıyorsun. Çok güzel.
1: Uğur Bey, çok güzel söylediniz. Ben de söylemek istiyorum. Kolay mı sandın Tuğba?
2: Şimdi saça, maşaya doluyorsun.
0: Gergin anlar.
2: Evet.
0: Kuaförde gerilimli dakikalar.
2: Kesinlikle yanma.
0: Böyle tutacağım.
2: Evet, kapatıyorsun maşanın ağzını.
0: Bozuldu.
2: Ama düştü.
0: Bir dakika şöyle.
2: Böyle giderse ilerleyemezsin.
0: Benden hiçbir şey olmaz.
2: Böyle tutman
0: gerekiyor. Böyle tutayım o zaman.
2: Böyle tutacaksın. İçinden bir 15-20 saniye sayıyorsun.
0: Ben dua okuyorum.
2: Sen şarkı söyleyebilirsin istersen.
0: Aynen. Tamam mı?
2: Çok gülüyorsun sen bu arada.
0: Ben mi? Şey, işi eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. Çok sıkılırsın.
2: Programlarını izliyorum. Hep gülüyorsun. Hiç iş yapmıyorsun.
0: Yanıyor. Lafı değiştireyim
2: Kontrol
0: ben.
2: Ediyorsun bu arada.
0: Olmuş
2: Saç
0: mu?
2: Saç ısındığında dalga olmuş demektir.
0: O zaman ısındı.
2: Evet.
0: Çekiyorum.
1: Bakalım nasıl oldu?
2: Bakalım Tuğba Hanım'ın dalgası nasıl olmuş?
0: Bakalım Tuğba Hanım bu bölümde başarılı olabilecek mi? Bence
2: Çok
0: oldu.
2: Güzel. Şimdi yeni bir tutam alıyoruz.
1: Uğur Bey, Tuğba'nın beni taklit etmesine alışmıştım. Ama sizden duyunca şaşırdım biraz ister istemez. Dış ses olarak sizi de stüdyomuza davet ediyoruz.
0: Evet, maşamızı ben tamamladığımızı düşünüyorum artık. Gerisi size kalmış bir şey.
2: Ben öyle düşünmüyorum. Maşam daha bitmedi. Bence güzel olmadı.
0: Nedir, bitmedi mi?
2: Evet. Bak bu olmuş mu burada?
0: Özgün bir çalışma oldu.
2: Özgün çalışma. Buraları dalgalı, buraları düz. Ben hallederim. Sen bana bırak. Maşayı sen bana verir misin orada?
1: Bence özgün değil. Üzgün bir çalışma oldu Tuğba. Yani başaramadın yine her zamanki gibi.
2: Burası düz kalmış gördün mü?
0: Gördüm.
2: Ustaya trip atılmaz.
0: Yo atmıyorum estağfurullah.
1: Ustalara saygı Tuğba.
2: Bak şimdi daha güzel oldu gördün mü?
0: Gördüm.
2: Evet.
0: Elinize sağlık. Ben de artık yapabildiğim kadarıyla Semra Hanımcığım artık yani bugünlük idare edebilirim.
3: Teşekkür ederim.
0: En azından doğal bir çalışma oldu.
2: Evet.

0: Tuğba Hanım bugün yapmaya çalıştı diyelim. Pek yapamadı. Saç çıkamasında biraz eksiklik vardı. Ayrıyetten fönü tutamadı zaten. Maşada az daha elini yakıyordu. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Tam kuaför olacak kapasitede değil hala. Umarım biraz daha iyi olacak.
1: Çok teşekkür ediyorum ben sizlere teşekkür Uğur Bey. Ve Semra Hanımcığım, saçınızı bana emanet ettiğiniz için çok teşekkürler. Güle güle kullanın. Evet efendim, ben bugün elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Bir sonraki programda nerede olurum, ne iş yaparım bilinmez. İzlemeyi unutmayın efendim, hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum ya da bir şeyler öğrenip gittiğim yere katkı sağlamaya çalışıyorum. Bugün neredeyim dersiniz?
1: Müzedesin sanırım Tuğba.
0: Arkamda evet müze gibi görebilirsiniz ama burası Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü. Ben bugün gravür çalışması yapacağım. Biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun işte. Birazdan öğreneceğiz. Aile hocamız bizi sınıfta bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba, programın hemen başında şunu söyleyeyim. Belli ki kursiyerlerimiz oldukça sessiz ve nizami çalışıyorlar. Lütfen oradaki huzuru bozacak işlere imza atma. Ben seni biliyorum. Durmazsın şimdi yerinde, başlarsın dersi kaynatmaya. Aman ha.
0: Ne kadar sessiz bir sınıf. Acaba ben geldim diye mi? Herkese kolay gelsin.
2: Merhaba.
0: Hocam merhaba, hoş
2: geldiniz. Teşekkürler.
0: Sizi böyle alayım
2: Teşekkür
0: hemen.
2: Teşekkür ederim.
0: Ya çok güzel bir atölyeye geldik bugün. Herkes bir şeyler yapıyor. O kadar güzel çalışmalar var ki. Çünkü biz millet olarak ellerimiz çok maharetli efendim. El sanatlarımız. Değil mi hocam?
2: Kesinlikle. Normalde biz çalışmalarımızda arka fonumuzda güzel klasik müziklerimiz de oluyor. Ama bugün size özel.
0: Evet. Çok şeker. Çok sevimli. Çok güzel bir hocamla birlikte bugün çalışacağım aile
2: Çalışacağız
0: hocamla.
2: Evet.
0: Ben dedim ki hocam yağlı boya yapabilir miyiz? Tuğba dedi gel ben sana kendim yaptığım, kendim uğraştığım bir çalışmam var. Ondan yaptırayım bir tane dedi. Böyle ahşabın üzerine ne yapıyorsa bir şekilde nasıl bir çalışma yapıyorsa bu hale geliyor. İnanabiliyor musunuz? Çok güzel değil mi dış ses?
1: Çok güzel ama Tuğba sen yapabilecek misin?
0: Ben yapabilecek miyim? İşte orası tartışılır.
2: Hocam, birlikte göreceğiz, evet.
0: Birlikte göreceğiz, evet. Benimle uğraşmayı çok severler. Neyse, ne yapacağım ben bugün şimdi?
2: Önce ahşabımızı, zemin rengini boyayalım. Hı hı. Ama istersen, sen istediğin gibi de boyayabilirsin. Hı hı. Bu renklerde de yapabiliriz.
0: Yani bunun aynısını...
2: Yapalım mı aynısını?
0: Yapmamı bekliyorsunuz, öyle mi?
2: Evet.
0: Gravür çalışması gerçekten bir hayli zor.
2: Şöyle ilk olarak siyah rengimizi zeminimize boyuyorsun Tuğba'cığım.
0: En sevdiğim şeyler biliyor musunuz?
1: Çünkü kolay bir iş derken gitti.
0: Bak sen var ya bir şey söyledin şuraya boyadım yanlışlıkla. Ya inanamıyorum ya. Fırça hareketlerinde sıkıntı var mı? Böyle bir aşağı bir yukarı mı yapacağım yoksa?
2: Genelde sağdan sola sabit aynı yönde olursa daha güzel olur.
1: Dikkat etmelisin yönüne Tuğba. Yoksa fırça izi kalır çalışmanın üzerinde.
2: Bıçaklar kullanacağız biraz sonra.
0: Bıçak mı?
2: Evet.
0: Ses, dikkat et bak bıçak falan kullanacakmışız. Sıkıntılı şeyler olabilir.
2: Bıçaklarımız orada.
0: Bıçaklarla birazdan şovumuz başlayacaktır. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Ayla hocam programın akıbeti, hepimizin sağlığı, sıhhati, istikbali için Tuğba'ya bıçak ya da kesici bir şey vermeyin lütfen. Tuğba bu, bir şeyler yapmasından çok korkuyorum. Bu arada dikkatli fırçala Tuğba ve öyle üflenmez. Ayrıca sallama.

0: kanalısında haberin olsun.
1: Tuba ne yapıyorsun?
2: Hocam kurutmaya çalışıyorum. Çok demiştiniz güzel. Ya kuruyacak diye. Kurusun ki bir an önce yapayım. Çok heyecanlıyım çünkü böyle bir şey yapacağım için. Yani sevgili seyircilerimiz, Tuğba sizce böyle bir şey yapar mı?
1: Bence yapar.
0: Bence yapamaz hocam.
2: Ya hocam hep bana böyle işin başında diyorlar ki ya onu yapamazsın, bunu yapamazsın, şunu yapamazsın. Tam yapacağım bir şeyi elimde patlıyor o iş.
1: Bence sonucu onlar da inanamayacak. Çok güzel yapacaksın.
2: Evet, bazen öyle işler oluyor ki ben bile inanamıyorum yapabildiğime. Ama her şeyi bir günde yapabilsem ben de yani kolay değil. Usta olurdum o zaman değil mi? Hoca olurdum. Artık olduğu kadar.
1: Bence istersen üstünü artık oradaki renklerden atabiliriz.
2: Aa, başlayabilir miyim
1: tabii,
2: artık?
1: Tabii. Oley. Çünkü onun da bir kuruma süresi olacak. Tabii bazı renklerimiz yok burada. Aa, onları sen elde edeceksin.
2: Ben.
1: Evet.
3: Sana iki çift lafım var.
2: Ben Yaşar Usta.
1: Peki, sarı ve kırmızının karışımından hangi rengi elde ederiz?
2: İşte şimdi patladım. Şimdi patladım, arkadan biraz kopya veriyorlar bana.
0: Turuncu, turuncu Tuğba.
1: Sarı kırmızı hangi renk karışımı?
2: Galatasaray.
0: Galatasaray mı?
1: Turuncu.
2: Ha.
1: Sarı ve kırmızının karışımı turuncu. Ama bizim elimizde yeşilimiz de var. Fakat sarı ve mavinin karışımı?
2: Mordur herhalde. Yeşil.
1: Evet.
2: neyse evet, yeşil hocam.
1: Mavi ve kırmızının karışımı? Mavi ve kırmızının karışımı?
2: Kopya gelmedi hala. Mor.
1: Mor, evet.
2: Nasıl biliyorum ya? Evet, nasıl biliyorum?
1: Oradaki renklerimizden, istediğin rengi de kullanabilirsin. Buradaki renklerle bağlı kalmak zorunda değilsin. Hmm. Sen zeminde istediğin renkleri atabilirsin. İstediğin yoğunlukta da atabilirsin. Ama sonuçta gene bunu üstüne yapabiliriz aynı şekilde.
2: Anladım. Yani benden tam anlamıyla aynısını beklemiyoruz.
1: Özgün bırakıyorum seni.
2: İlk defa ben işte özgürüm ya. İnanabiliyor musun dış ses?
0: Hocam Tuğba ana renkleri bilmiyor. Onu özgür bırakmak doğru değil bence.
2: Şey kırmızı.
1: Evet.
2: Mavi.
1: Evet.
2: Yeşil.
1: Hayır. Yeşil hayır. Yeşil ara renk.
2: Şu an kendimi kreşte gibi hissediyorum. Evet. Başka kopya gelmedi.
1: Ana renklerimizi.
2: Turuncu. Ya beni patlatıyorlar şu an.
1: Sınava çekiyorlar. Evet, ana renklerimiz burada. Sarı ve kırmızının karışımı turuncu. Sarı ve mavinin karışımı yeşil. Mavi ve kırmızının karışımı mor.
2: Hmm.
1: İstersen önce bir çalkala.
0: Ayran mı o Tuğba?
2: Ha, ayran çalkalıyorum. İçer misin?
0: Ben renkleri biliyorum Tuğba. Hiç değilse iyi resim yapamasam da. Renklere hakimim en azından, hatırlatırım.
2: Başlıyor muyum hocam?
1: Başlayalım.
2: Hangi fırçayla çalışacağım?
1: Bununla çalışabilirsin. Daha inceleriyle de çalışabilirsin.
2: Bununla böyle.
1: Üzerine renkler atacağız buradaki gördüğün gibi. Evet.
2: Şöyle mesela serbest mi çalışacağım böyle?
1: Evet.
0: Yeter ki çalış Tuğba. Önemli olan çalışma.
1: Turuncuya döndü. Niçin sarıyla kırmızıyı karıştırdık?
0: Ve bu renk karışımlarını unutma. Yaz aklına Tuğba.
2: Yine rezil olacağım bir programla daha karşınızdayım.
0: Tuğba renkler arasında biraz bocaladı sanki. Çalışmanın sonunda nasıl bir eser meydana gelecek merak ediyorum.
2: Sizinkiyle çok bir alakalı olmadı ama neyse.
1: Fark etmez, çok önemli değil.
2: Ben bunu dış sese çok hediye edeyim.
0: Odamın en müstesna köşesinde baktıkça güleceğim bir eser. Harika.
2: Yeterli mi bu?
1: Hı,
2: bu kadar.
1: Yeterli.
2: Şimdi boyama işlemini tamamladık. Ne kadar sürede kuruyacak ve biz bunun üzerine bir işlem daha yapacağız?
1: 15 dakika bekleyeceğiz.
2: Tamam.
1: 15 dakika. Evet, kurusun. Kuruduktan sonra da örneğe bak, bu kurumaya başlamış.
2: Aa evet. Kuruduktan sonra tekrar üzerine işlem yapacağız. Bekliyoruz efendim.
0: Beklerken yerinde duramadın ve kameramızdan ne istedin Tuğba?
2: Evet efendim, ahşabımız kurudu. Üzerine ben hocamınkiyle aynı olsun diye bana fotokopi çektirmiş. Benim için bir sürü şeyle uğraşmış.

0: Ya sırf ben şurada rezil olmayayım diye. Normalde bunları kafadan çiziyorsunuz değil mi
1: evet,
0: siz?
1: Evet tabii tabii. Bunlar ne?
0: Özel çalışmalar.
1: Kendi tasarımları.
0: Tasarım çalışmaları ama ben aynısını yapayım diye bana bu şekilde bir güzellik yapmış. Ben ne yapacağım? Kopya kağıdı koyacağım altına.

sıcak bu sıcak, ikisinin de sıcak olarak bağlanmasına rastlıyoruz. Ama ben gördüğünüz gibi terbiyemi hazırladım. Bir tarafta burada da çorbam kaynarken direkt tam ortasından başlayarak karıştırarak bağlayacağım. Bakın gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı. Zaten kaynadıkça koyulaşacak çorbam. Tam bu aşamada bırakıyorum. Çünkü biraz daha terbiye verirsem çok koyu olacak. Hemen bu aşamada üzerine hazırladığım nane ve tereyağı sosumu koyuyorum. Bir kısmını içine koyuyorum. Bir kısmını da üzerine servis ederken kullanacağım. Taze soğanımın hepsini kullanıyorum bu aşamada. Şöyle, şuradan da şöyle. Hiçbir şekilde tencerede kalıp ziyan olmasın malzemeniz. Böyle mis kokular gelmeye başladı çorbamızdan. Gördüğünüz gibi rengarenk, bol malzemeli, hem çok doyurucu hem çok besleyici yemek kıvamında bir çorba hazırladık sizlerle. Perde pilavımız odun ateşinde pişmeye başladı. Erzincan çorbamız da hazır. Şimdi sizlerle beraber bugün hazırladığımız tariflerimizi sofrada görebileceğiz.

Mutfakta her zaman söylediğim şey, hazırladığınız tabağın en son tabağınız olduğunu düşünmeniz. Çünkü o yemeği kimin yediğini, hangi duygularla yediğini ve buradan çıktıktan sonra zihninde kalacak algıyı bilemezsiniz. Bu yüzden hep aynı özende, aynı detaycılıkta olmalısınız. Çünkü yemekte lezzet kadar görsel ve insanlara ne yediklerini anlatmak da bir bütün. Bu yüzden de son çatal tabakta olana kadar aynı özeni hem mutfakta hem de ön tarafta sürdürmek en büyük amacım.

0: Herkes, ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem Mutfakta Pokemon'dan sevgiler.
1: Kocaman sevgilerimizi yolluyoruz sizlere. Ela'cığım, bugün nasıl tarif hazırladın bizlere? Neler yapacağız mutfakta?
0: Brokoli, börek ve ıspanaklı makarna.
1: Evet, özellikle bugün sebze sevmeyen çocuklara özel çok güzel tariflerimiz var. Biz şimdi hemen önlüklerimizi giyelim ve tarifleri yapmaya başlayalım.
0: Anne, haydi tariflerimize başlayalım.
1: Hadi başlayalım o zaman. Sen ıspanak sever misin? İlk tarifimizle başlıyoruz. Bugün çok güzel ıspanaklı makarna yapıyoruz ve o kadar kolay ki. Malzemelerimizde önce ıspanak var. Burada gördüğünüz 250 gram civarında bir ıspanak kullanacağız. 1 su bardağı kadar tam buğday unu kullanıyor olacağız. Aslında iki malzemeyle hamuru hazırlıyoruz. Hamuru yaptıktan sonra ise üzerine güzel bir yoğurt ve tereyağlı bir de sos yapacağız. Ela, sanki mantıya benziyor değil mi? Sen seviyorsun bu makarnayı.
0: Evet.
1: Değil mi? Peki ıspanak seviyor musun?
0: Evet, ama en çok yoğurtla.
1: Evet, sen yoğurtla yemeğini seviyorsun. O zaman başlayalım mı?
0: Evet.
1: Hadi bakalım. Ispanaklarımızı yıkanmış, ayıklanmış olacak. Saplarını burada kullanmıyoruz. Ispanak

0: zaten kendisi yeterli olacak. Şimdi şöyle, buna tabii ara ara açıp bakabilirsiniz. Bazen böyle tam un kıvamına gelmeyebilir, hamur kıvamına gelmeyebiliyor. Ama çok lezzetli ve çok da güzel oluyor değil mi Ela? Ispanak evet. Ne kadar çok faydalı bir besin değil mi?
1: Evet.
0: En çok da sindirim sistemimize çok yardımcı oluyor. Gerçekten de öyle. Ama tabii ki her çocuk maalesef Ela'cığım ıspanağı sevmiyormuş. Herkes senin gibi olmayabilir. O yüzden biz buna sevmeyen çocuklara özel de yapıyoruz, tamam mı?
1: Evet.
0: Şimdi üzerine birazcık un ekleyeceğiz. Unun hangisini ekliyorum biliyor musun? Sağlıklı olanı ekliyorum. Sen hep bana soruyorsun ya, anne bu sağlıklı mı diye. İşte bu un sağlıklı olandan. Buna ben şöyle yaparken 1-2 yemek kaşığı kadar da içerisine su ekleyebilirsiniz. Unu ileride göz karar açıp baktıkça da koyabilirsiniz. 2 kaşık ortalama yeterli geliyor. Bunu blenderdan çekelim.

0: Evet, kıvamımız tam olarak bu şekilde oldu. Çektikten sonra biraz daha böyle cıvık bir kıvam elde edeceğiz. Fakat tezgaha un sereceğim ve oradan da kıvam biraz daha katılaştıracağız. Ben yaparken ara ara bakarak içine iki kaşık daha su ilavesinde bulundum zaten. Şimdi böyle bulunduğunuz noktaya biraz böyle un koyarsanız eğer daha rahat edersiniz. Ela bak şimdi burada ne güzel açacağız. Ekleyelim. Toparlayacağım şimdi şöyle. Evet, şimdi birazcık daha un ekliyorum. Tam buğday unu olduğu için biraz daha dikkatli ilerleyin bu arada. Çünkü bazen çok katı bir kıvam da elde edebiliyorsunuz. Ama bunun şeyi iki yemek kaşığı gibi koymuş oldum ama yeterli olacak zaten. Ocağın altını açtık, şimdi suyumuz bir yandan da kaynıyor. Ha, güzel oldu kıvamı da.
1: Evet, çok güzel oldu.
0: Çok
1: bence
0: güzel oldu değil mi? Yeşil rengi sever misin ya? Bence çok güzel oldu. İsteyenler bu arada hamurun içerisine birazcık yumurta da ekleyebilirler. Ben yumurtalı halini de yapmıştım. O da gerçekten çok lezzetli oluyor. O halde yapmak isteyenler olabilir. Sadece yumurta koyduğunuz zaman içerisine koyduğumuz un miktarı da birazcık daha artmış oluyor. Bilginiz olsun. Ama tabii bu biraz daha hani yumurta alerjisi olan çocuklarda da benim kullandığım bir tarifti. Şimdi çok güzel oldu. Mutfak makası yardımıyla bu yaptığımız hamuru kesip burada kaynamış suyun içerisine atacağız. İçerisine koyarken tuz ekleyebilirsiniz. Eğer eklemediyseniz de burada suyun içerisine birazcık tuz da ekleyip hamurun yine aynı sanki bir makarna haşlıyormuş gibi haşlayabilirsiniz. Güzel oldu değil mi? Biraz daha sanki un eklesek tam olacak. Böyle açıyoruz. Ya da böyle daha hani vaktiniz varsa bunu böyle merdaneyle güzelce açıp keserek kesme makarna da yapabiliyorsunuz. O da gerçekten çok lezzetli oluyor. Atalım. Tam şimdi suyumuz kaynasın. İçine de bunları atalım.
1: Olmuş anne.
0: Olmuş mu? Şimdi keseceğim, hazır mısın?
1: Evet.
0: Evet, biz evde yapıyoruz Ela ile bu makarnadan. Rengini böyle pembe isteyenler pancar da koysunlar. O da çok yakışıyor. Hamurumuz gayet güzel oldu. Bakın makarna yapacağım diye çok da tedirgin olmayın. Gerçekten çok da basit ve pratik oldu. Aa, bu sırada suyumuz da kaynamış. Bak Ela nasıl olmuş, sence dokunmak ister misin şöyle bir?
1: Evet.
0: Oo, güzel değil mi? Ben yeşil bir hamur elde ettik. Şimdi hiç çok basit, kaynamış suyun içerisinde bir... Evet, hiç yapışmıyor değil mi?
1: Hı hı.
0: İçerisine şimdi mutfak makasıyla istediğiniz gibi böyle şekiller vererek kesmeye başlıyoruz. O bile çok kolay bakın. Hiçbir şeyi açmadık. Gayet rahat bir şekilde yaptık. Göz kararıyla böyle keserek ilerliyoruz. Mantı gibi oluyor, çok lezzetli oluyor. Gerçekten deneyin. Tüm evdekiler çok sevecekler ve çok da pratik. Hamuru elde ederken, yoğururken de çok rahat edeceksiniz. Ben tam buğday unu koydum bu arada. İsteyenler kara buğday, çavdar, farklı unlar da koyup yapabilirler. Nasıl arzu ederlerse. Ama bence tam buğday unu çok yakışmıştı. Biz yaptık değil mi Ela?
1: Evet.
0: Şimdi üzerine çok güzel yoğurtlu sos da yapacağız. Aşağı yukarı böyle 8 dakika falan haşlanması yeterli oluyor. Eğer makas biraz hamurunuz cıvık olursa ve makas kesmezse ara ara böyle suya batırarak makasınızı kesmeye devam edebilirsiniz. Bunun kıvamı iyi olduğu için biz sıkıntı yaşamadık. Son hallerini de göstereceğim sonra size. Ela, bundan sonraki tarife hazır mı?

0: mısın?
1: Evet.
0: Ne yapacağız?
1: Brokolini börek.
0: Evet. Şimdi brokoli börek zamanı. İçine böylece attık. Bunlar kaynarken o zaman biz de diğer tarifimize geçelim. Hemen ben bir mutfağı toparlayayım. Ondan sonra burada olacağız.
1: Anne, haydi brokoli böreğimize başlayalım.
0: Haydi o zaman başlayalım. Sen brokoli seviyor musun?
1: Evet.
0: Nasıl seviyorsun peki?
1: Yoğurtla ama saplarını sevmiyorum.
0: Saplarını sevmiyor musun? Evet, sapları birazcık zor yutuluyor olabilir. Şimdi burada önce malzemelerimize geçelim mi? Yine evet. Burada yarım böyle küçük boy, yani aşağı yukarı 250 gram kadar bir brokoli kullandık. Bunları güzelce haşlıyoruz. İki tane yumurtamız, bir de kaşar peyniri kullanıyor olacağız. Aslında çok da pratik ve basit. Ela'cığım, şimdi bunların içine koyacağım. Benim için bunları ezebilir misin? Evet. Yapar mısın şöyle güzelce? Önce yağlı kağıtla serin, daha güzel pişmiş olur aslında. Ekleyelim. Sen de benim için böyle yavaş yavaş onları ez. Olur mu? Başla sen ezmeye.
1: Ben de çatalla mı?
0: Çatalla ezebilirsin bence. Böyle bak, hemen eziliyor zaten. Yumuşacık olmuş, gördün mü?
1: Ama bana sert geldi.
0: Sert mi geldi? Dur hemen bakalım.
1: O zaman bir çatalın
0: ucuyla. Yok bak, ezildi, gördün mü? Birazcık, evet, birazcık sana sert gelmiş olabilir ama değil bak. Eziliyor bunlar da. Aa, çok güzel olmuş. Eğer çok sert olursa siz de şey yapabilirsiniz. Direkt böyle blenderdan da geçirebilirsiniz. Evet. Şunları ezelim. Harika.
1: Anne, brokoli şuraları olmuyor.
0: Bak ben yaptım. Gördüm. Onları ben yapayım o zaman. Sen de şu küçük parçaları yap, olur mu? Harika. Bak.
1: Şu
0: birazcık sert. Evet, koskoca bunu bence de koymayalım, kullanmayalım.
1: Koskoca bunu tamam. Sert de al.
0: Bu da birazcık sert.
1: Bu daha çok sert.
0: Evet, şimdi çok güzel oldu. Şimdi içerisine ne ekliyoruz biliyor musun? İki tane yumurta. Özellikle sebze sevmeyen, brokoli sevmeyen çocuklar için çok güzel değil mi? Tamam, önemli değil. Bunu ben hallederim. Şöyle ezildi bir de. Sen yumurtaları koymak ister misin içerisine? Koy bakalım.
1: Ben bir kendice koyayım, merak etme.
0: Tamam. Çok güzel. Şöyle bir karıştırabilir misin benim için şu çatalımla? Oo, karıştır. Karıştır, karıştır. Hadi bakalım. Sen onu karıştırırken ben de şunları toparlayayım.
1: Çok da sert olmadı mı?
0: Evet, olmadı olmadı. Çok güzel oldu gerçekten. İçerisine biz Ela'yla yaparken mozzarella peyniri koymuştuk değil mi Ela? O da çok güzel olmuştu. Eğer böyle değişik tatlar isterseniz onu da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu arada pratik olsun diye direkt pişirme kabının içerisinde de bunları yapabiliyoruz değil mi?
1: Anne, önce yumurtayla daha iyi oldu.
0: Daha iyi oldu değil mi? Tuttu çünkü yumurta hamuru. Şimdi içerisine ne koyalım? Kaşar peyniri koyalım mı?
1: Ama şuraya çok yumurta gelmiş.
0: Tamam, ayıralım. Evet, çok haklısın ya.
1: Çok yumurta gelen ne? Ayıbabız lazım.
0: Tamam.
1: O zaman o yasaya güzel olur.
0: Öyle mi? Evet, haklısın.
1: Her tarafa güzel olması lazım.
0: İçerisine yumurta koyduk. Bunun neyi artmış oldu biliyor musun?
1: Neyi?
0: Proteini artmış oldu biliyor musun?
1: Burası çok sulu, boş.
0: Şöyle yapalım onu da. Bak, şimdi oldu. Kaşar koyalım mı? Hadi gel bakalım.
1: Kaşarı ben bir katlice koyayım anne.
0: Tamam.
1: Hepsini mi?
0: Hepsini koyabilirsin bence. Şöyle dağıtabilirsin istersen birazcık.
1: Bence dağıtalım.
0: Tamam, dağıt o zaman.
1: Buraya koyalım, dağıtalım.
0: Tamam, dağıt bakalım. Tamam. En son üzerine koymak, süslemeyi yine sen yap, tamam mı? Hem içine hem de üzerine koyacağız. Karıştırabilir misin?
1: Karıştıralım bence. Çünkü her yere dağıtmamız lazım. Bazı yerlere dağıtılmış.
0: Değil mi? Eşit dağıtmak çok önemli. Doğru söylüyorsun. Evet. Her yeri güzelce pişsin.
1: Evet, hala peynir dolu olsun.
0: Sen peynir seviyor musun?
1: Evet.
0: Çok az tuz da ekleyelim mi içerisine? Evet, şöyle.
1: Çok az tuz ekleyebilirsin bence. Her yeri de ekle.
0: En sonda üzerine tekrar kaşar rendeliyoruz. Rendelenmiş kaşarı ekliyoruz daha doğrusu. Bak, bunu süsleme olarak ekleyebilirsin.
1: Tamam, bence şurada şöyle dolsun.
0: Ve sen onu yaparken bizim de makarnalarımız olmak üzere. Onu hemen sos tavasında tereyağı ekleyeceğim. İçerisine birazcık da pul biberle nane koyacağım ki sosumuzu da yapmış olalım. Ve o sırada biz ne yapacağız? Ela'cığımın süslediği böreğimizi ise fırına göndereceğiz. Gönderelim mi Ela'cığım?
1: Evet.
0: Sanki iyi gibi değil mi? Ne diyorsun?
1: Kof dedi.
0: Bakayım, evet. Oy, çok güzel olmuş ya. Harika görünüyor. O zaman...
1: Anne bak, böyle koymamışlar.
0: Harika.
1: Bak
0: tamam. Şimdi gün içerisinde birazcık tereyağı ekleyelim. Buradaki tarife tereyağı çok yakışıyor. Biraz daha az koyabiliriz buradan. Yarısını eklesek de yeterli olur zaten. Tereyağı koyduk.

0: birazcık toz biberle şeyle birlikte çok güzel bir... Bu altı yanmamış mı? Bakalım.
1: Anne bitti. Bütün peynir.
0: Bitirdin mi?
1: Anne peynir çok güzel kokuyor.
0: Evet, o zaman gösterelim mi Ela'nın bitirdiği böreğimizin son halini? Evet, şimdi 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yani ortalama bir 20-25 dakika kadar pişirdiğimiz zaman şahane bir börek elde etmiş olacaksınız. Çok da lezzetli oluyor. Ben de bu sırada hemen tavama tereyağımı koydum. İçerisine birazcık da böyle bir pul biber ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar. Birazcık da nane ekliyoruz ve burada sosumuzu elde ediyoruz. Bence makarnalar oldu Ela, ne dersin? Oo, çok güzel pişmişler. Şimdi makarnamızı çıkartalım. Şöyle yapacağız. Üzerine de yoğurt. Çocuk...
1: Ben sarımsak sevmem.
0: Evet, sen çok sev... Kim seviyor bizim evde sarımsağı en çok?
1: Baba.
0: Evet, baba çok seviyor değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi makarnamızı çıkarttık. Üzerine de şöyle güzel bir sos yapalım mı Ela?
1: Evet.
0: Tamam, o halde bu da oldu. Yağımız da çok güzel bir şekilde pişti.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
7: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Nereye kurdun bu adamı?
11: Ağaçta.
12: Neredeyim ben ya?
10: Hamçı köyünde. Bu ne şu?
12: Şeker.
10: Şekeri de verince seninle evlenmek istiyi demektir. Ha bu tokilen nerdaneleri kadar uşaklarımız olurmuş.
13: İmam nikahı kanunen hükümsüzdür.
10: Namusunu temizlemeden dönme.
12: Dağdan indim şehire.
14: Gazetede resimlerim çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek.
12: Fazla üzülmemesine gayret edin. Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime.
10: Sen kayınçomsun. Sen ne istersen yaparım.
12: Anlaştık.
14: Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım.
10: Ne anlatacaksın?
15: Onu seveymişsin, sevmeymişsin.
12: Seviyorum baba.
10: Sevseydi celurdu peşimde.
16: Güllü bugün 16.15'te TV4'te.
17: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
11: Sadece duruladım.
10: Özel bir formülün var mı?
11: Sadece duruladım.
10: Hadi ama.
11: Sadece duruladım.
12: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo vallahi.
11: Sen de sadece durula.
14: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
15: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
16: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
15: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
17: Çok güzel.
15: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
16: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
4: 33 yıldır Kurban'da doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç Kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok, şok.

0: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Bağışlara büyük kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Doritos'tan yılın twist'i. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: tam talihsizlik.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
10: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: çok çok güzel kokuyor. Yemek istiyorum.
1: Tamam o zaman. Gerçekten etraf çok güzel kokmaya başladı. Makarnamız hazır. Brokoli böreğimiz de hazır. Ela en çok sanırım böreği beğendi gibi duruyor. Ona şimdi börekten birazcık keseceğiz. Gerçekten böyle çok lezzetli de görünüyor. Şöyle küçük bir dilim keselim olur mu önce? Ne dersin?
0: Evet.
1: Denemek istiyorsun. Oo, gerçekten de güzel olmuş.
0: Beğensek çok güzel olacak.
1: Şimdi böyle bırakalım. Hadi bakalım tadına bak o zaman. Bakalım beğenecek misin? Gel.
0: Çatalımı alacağım.
1: Çatalım burada. Ben sana keseyim mi şöyle küçücük?
0: Hayır.
1: Al bakalım. Sen kendin yiyebilirsin bence.
0: Bence.
1: Ela deniyor şimdi. Hı. Meraklı meraklı bekliyoruz. Nasıl olmuş?
0: Bence güzel.
1: Beğendin mi? İyi, süper o zaman. Ela çok beğendi. Bugün sizlere sebzeyi sevmeyen çocuklara özel çok güzel tarifler yaptık. Brokoli böreğimiz ve ıspanaklı makarnamız vardı. Mutlaka bunları deneyin. Eminim çok beğeneceksiniz. Bizden bugünlük bu kadar değil mi Ela'cığım?
0: Evet.
1: O zaman ne diyoruz? Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Mehmet Selim Mutteza. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Futbol oynamayı, futbolcu kartları biriktirmeyi ve yapı oyuncakları oynamayı çok seviyorum. Ekip arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşürüz.
2: Merhaba, ben Ecem Durharca. 9 yaşındayım, İstanbul Pendik'te yaşıyorum. Seyit Burhan Toprak İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisiyim. Satranç oynamayı, resim yapmayı, voleybol oynamayı ve yüzmeyi çok seviyorum. Ve takım arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
3: Merhabalar, adım Can Ayaz Balcı. 9 yaşındayım ve 4. sınıfı bitirdim. İlgi alanlarım, 4 senedir basketbol oynuyorum ve halk oyunlarına devam ediyorum. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Merhaba, ben Yaren Karatıl. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Müzik dinlemeyi ve dans etmeyi çok seviyorum. Bu yarışmayı severken

0: için katılmak isterim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
1: Bugün birinci masamızda Selim'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Yaren var. Üçüncü masamızda Ayaz ve dördüncü masamızda da Ecem. Hoş geldiniz tekrar. Nasıl, heyecan var mı biraz?
2: Evet.
1: Birazcık. O zaman Selim'cim seninle başlayalım.
3: Ben Mehmet Selim Murtaza. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Halk oyunları oynamayı, yapı oyuncakları da oynamayı, futbol kartları biriktirmeyi ve futbol oynamayı çok seviyorum. Bu yarışmayı çok fazla izliyorum ve bu yarışmayı çok da seviyorum. Ekip arkadaşıma da başarılar diliyorum.
1: İyi ki geldin Selim'cim. Selim'cim, şimdi sen daha meslek seçimini yapmamışsın galiba tam
3: evet,
1: olarak, değil mi?
3: Mühendis tam olma yapmadım.
1: Kararı var ama bir hikayem var. Onu başvuru formunda da gördüm. Piyano çalıyormuşsun. Sonra piyano çalmaktan vazgeçip bu şey miydi? Davul çalmaya başladın değil mi? Davul muydu?
3: Evet.
1: Peki neden? Hayır, bu şey gülüşü müydü? Darbukaydı. Bu şey gülüşü müydü? Ben istediğimi yaptırdım. O gülüşü müydü? Peki nasıl oldu bu?
3: İşte ben piyanoyu çok şey sevmiyordum. Ailem birazcık istiyordu benim yerimi. İşte sonradan...
1: Denedin ama ailen için.
3: Evet, denedim, bir yıl gittim. Sonradan annem beni bir tane ritim kursuna yazdırdı. Orada darbuka vardı, çok sevdim. Anneme darbuka aldım. Bir yıl boyunca perküsyon dersi bulmasını bekledim.
1: Annene de teşekkür edelim ama buradan, değil mi?
3: Evet,
1: sevgili ailelerimiz de buradalar, hoş geldiniz tekrar. Sabırla bak ne kadar güzel, başka kurslara yazdırmış ve aslında seni seveceğin şeyi sana buldurmaya çalışmış, değil mi?
3: Evet.
1: Peki orada kalabildik mi darbukada?
3: Yani.
1: Biraz deniyoruz, olsun arkadaşlar. Ben de biliyorsunuz sizden çok büyüğüm ama hala yeni deneyimler kazanmak için yeni hobiler deneyimliyorum. O yüzden bunun yaşı yok ve hayal gücünüz sonsuz olsun. Peki Rizeliymişsin bir de, şarkı da söylüyorsun galiba.
3: Biraz.
1: Bize böyle bir açılış için haydi böyle bir güzel bir enerji olsa stüdyoya söyler misin?
3: Söylerim.
1: Biz de destekler miyiz arkadaşlar?
2: Evet.
1: Hadi bakalım. Ne söyleyeceksin?
3: Ya ben anlatamadım, söyleyeceğim.
1: Sizin oralardan.
3: Evet.
1: Kuzeyden. Oralardan. Hadi bakalım.
3: Ay vurur ayan beyan, geldim kapına yayan, sen deyimlisin beni ha bu hallara koyan. Ay de Dunay'a geldim, sana sevdaya geldim, Rize'den İstanbul'a yürüdüm, yaya geldim. Ya ben anlatamadım ya, sen anlamayısın, ellere yağmur oldum lan, adamlamayısın.
1: Bravo! Stüdyomuzu neşelendirdin. Teşekkür ederiz Selim'cim ve Yaren'le devam ediyoruz. Yaren'cim hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Ben Yaren Karaatıl. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Müzik dinlemeyi ve dans etmeyi çok seviyorum. Bu yarışmayı severekten izlediğim için katılmak istedim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
1: Yaren'cim sen anaokulu öğretmeni
2: evet,
1: olmak
2: evet,
1: istiyorsun değil mi? Peki nasıl başladı anaokulu öğretmeni olma fikri sende?
2: Ya şimdi ben etkinlik yapmayı çok sevdiğim için.
1: Nasıl etkinlikler?
2: Böyle kağıttan bir şeyler, ondan sonra tabaktan, kağıt tabaktan ve kağıt bardaktan tavşan yapıyorum.
1: Aa çok güzel.
2: O yüzden...
1: Onları kesiyorsun.
2: Evet,
1: aslında bir tasarım
2: kesiyorum
1: da yapmış oluyorsun.
2: Evet. O yüzden etkinlik yapmayı sevdiğim için çocuklara da etkinlik yaptırmayı seviyorum. Kuzenim var. Kuzenime etkinlik yaptırdığım için... hoşuma gidiyor. O da beğendiği için.
1: Sana bir motivasyon oluyor,
2: evet,
1: ilham oluyor.
2: Evet.
1: Bir de çok güzel dans ediyorsun galiba.
2: Evet.
1: Seviyor musun? Sürekli dans eder misin? Var mı senin evet, de böyle katıldığın bir grup, topluluk?
2: Yok ama evde yani dans ediyorum.
1: En çok sevdiğin dans?
2: Fark etmiyor. Hepsini seviyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de çok güzel burada stüdyoda dans ettin. Gördüm seni evet, Yaren'cim. Seni de kutluyorum. Ayaz'cığım hoş geldin.
4: Hoş buldum.
1: Seni tanıyalım.
4: Ben Can Ayaz Balcı, 9 yaşındayım. 4. sınıfa bitirdim. İlgi alanlarım basketbol oynamak ve halk oyunlarına devam etmek. İleride pilot olmak istiyorum. Buradan tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
1: Peki neden pilot olmak istiyorsun Ayaz'cığım?
4: Arkadaşlarımla bir tane uygulama keşfettik. Beni çok sardı. Uçaklarla ilgili çok şey öğrendim bir haftada. O yüzden ilgimi çekiyor.
1: Aynı zamanda sen de dans ediyorsun.
4: Halk oyunları.
1: Değil mi? Halk oyunları. Evet, Selim de. Siz arkadaşlar bence çok iyi iki arkadaş olabilirsiniz. Davul da çalıyorsun. Çok ortak yönleriniz var. Bence zaten bu ekip bugün arkadaş oldu. Dışarıda da görüşürsünüz diye düşünüyorum. İnşallah. Teşekkür ederim Ayaz'cığım. Ecem'cim hoş geldin.
2: Hoş buldum.
1: Seni tanıyalım.
2: Ben Ecem Duru Harca. 9 yaşındayım. 4. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim işte satranç oynamak, resim yapmak, voleybol oynamak spor olarak. Yüzme de spor olarak çok seviyorum.
1: Ve İngilizce öğretmeni olmak istiyorsun galiba. Neden?
2: Ya çünkü İngilizceyi çok seviyorum. Benim farklı dillere karşı çok ilgim var.
1: Peki yani, İngilizcenin dışında başka var mı?
2: Var.
1: Neler mesela, hangi diller?
2: İşte
1: İspanyolca,
2: Arnavutça. Evet.
1: Çok güzel, biraz konuşabilir misin bizim için? Çok kısa mesela. Hadi program başlasın diyebilir miyiz?
2: Yok ya, ben çok bilmiyorum.
1: O zaman ben Türkçe programı başlatayım mı artık arkadaşlar?
2: Evet.
1: Başlattık ama artık bence harf tablomuz gelsin, sorularımız gelsin. Merak ediyoruz. Selim için geliyor harf tablosu. Hazır mısın Selim?
3: Evet, hazırım.
1: Görelim.
3: Ablam İpek'in iyisi.
1: İpek'in iyisi 40 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Sen coğrafyayı seviyordun Selim galiba.
3: Evet, biraz seviyorum.
1: Türkiye'nin kuzey ucunda bulunan bir Karadeniz şehridir. Süremiz başladı. Çok da şanslısın, sen kuzeyden değil mi? Baba tarafı geliyordu galiba.
3: Evet.
2: Karadeniz.
1: Kuzey ucunda. Haydi ekip çalışması. Of. Ekip yapar bunu.
2: Yaparız.
1: Yaparsınız ekip. Açayım mı bir kutu sizin için?
3: Tamam. Evet.
1: Hadi bir kutu açalım. Neresi olabilir kuzeyde?
3: Çok kötü bir yer.
1: Bir düşün bakalım Karadeniz'deki yerleri. Hadi bir düşünelim. Hadi bir kutu daha açalım. Bir fikrimiz yok şu anda. Bence bulduk Selim.
3: Hayır. Sinop.
1: Sinop mu doğru cevabımız, görelim. Bravo. Süpersin Selim. İlk 20 puanı kumbarımıza atmış olduk böylelikle. Ve görselde de Sinop'u görüyorsunuz. Gidenler var mı aranızda?
3: Ben gitmedim ama gitmedim. Arkadaşımın memleketi.
1: Arkadaşına da o zaman buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Hadi bakalım Yaren için gelsin harf tablomuz.
2: Candan'ın C'si.
1: Candan'ın C'si 80 puan değerinde ve ülkelerden geliyor sorumuz. Başkenti Tiflis olan Türkiye'nin sınır komşusu ülkedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Selim.
3: Gürcistan.
1: Doğru cevabımız. Gürcistan mı görelim? 80 puan daha kumbaraya attık. Bravo. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
4: Kardeşim, babam ve annemin baş harfi B.
1: B. İsimler neler?
4: Bülent, Beri, Büşra.
1: Sevgilerimizi iletelim ve 30 puan değerinde aileden geliyor sorumuz Ayaz için. Bir kişinin kendisinden büyük olan kız kardeşidir. Süremiz başladı. Senin kardeşin var değil mi?
4: Abla.
2: Çok kolay.
1: Doğru mu cevabımız, görelim. Bravo Ayaz, süpersin. Harikasınız, birbirinizi kutluyorsunuz. Tebrik ederim. Ecem için geliyor harf tablomuz.
2: Eniştem Murat'ın M'si.
1: Murat Bey'in M'si 80 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz.
2: Deyim.
1: Giyim. Yağışlı havalarda ıslanmamak için giyilen kıyafettir. Süremiz başladı.
2: Yok. Yağışlı havalarda ıslanmamak için.
1: Ne giyeriz üzerimizde yağışlı havalarda? Yok. Olsun. Yaparız bunu ekip Yaren.
2: Yağmurluk.
1: Doğru cevabımız. Yağmurluk mu görelim? Şahanesiniz. Bravo. Arkadaşlar 4 sorumuz geride kaldı. Ben şimdi merak ediyorum kumbarada acaba kaç puan topladık? Bir bakalım, önce tahminleri alalım. Selim'ciğim.
3: 200.
1: 200 Yaren.
2: 300.
1: 300 Ayaz.
4: 250.
1: 250 Ece.
2: 150.
1: Görelim bakalım kumbarımızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 210 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 2290. Kutluyoruz sizi, bravo. Harika gidiyorsunuz. Selim için geliyor Arif tablomuz.
3: En yakın arkadaşım Kemal'in K'si.
1: Kemal'in K'si 40 puan değerinde ve mutfak eşyalarından geliyor sorumuz. Yiyecek koymak için kullanılan yayvan kaptır. Süremiz başladı.
3: Tabak.
1: Selim'den gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza bir 40 puan daha ekler miyiz görelim? Hadi alkışlıyoruz arkadaşımızı. Bravo. Yaren için geliyor harf tablomuz.
4: A.
1: O harfi 80 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Alet çantalarında bulunan vidaları söküp takmakta kullanılan eşyadır. Süremiz başladı. Böyle vidaları neyle biz söküp takarız Yaren? Hani böyle sıkıştırırız.
2: Şey...
1: Yaklaştın sanki Selim.
3: Tornavida.
1: Doğru cevabımız tornavida mı görelim? Bravo. Yaren ve Selim sizi kutluyorum. Harikasınız. Ve Ayaz için geliyor harf tablomuz.
4: Arkadaşım Çınar'ın Ç'si.
1: Çınar'ın Ç'si 80 puan değerinde ve bilimden geliyor sorumuz.
2: Oo, çok sevdim.
1: Newton'un elmanın düşüşünü gözlemleyerek tanımladığı aktarılan bilimsel değerdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
3: Yer çekimi.
1: Doğru cevabımız yer çekimi ise eğer kumbaramıza 80 puan atıyor muyuz görelim. Bravo. Ve Ecem için geliyor tablomuz. Ecem çok heyecanlı. Heyecanı gitmedi Ecem'in. Hı? Hangisi olsun?
2: Şırnak'ın Ş'si.
1: Şırnak'ın Ş'si 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Bir işi istenilen biçimde tamamlamaktır. Süremiz başladı. Aslında biliyorsun. Nasıl ne olunur? Bir işi bitirince ne olunur? Haydi ekip çalışması. Bir işi istenilen biçimde tamamlamak.
3: Başarmak.
1: Ben şimdi herkese sormak istiyorum. Cevaba katılıyor musunuz?
2: Evet.
1: Ayaz, katılıyor musun cevaba?
4: Evet.
1: Yaren?
2: Evet.
1: O zaman Ecem, Ayaz, Yaren ve Selim'in ortak cevabıyla kumbaramıza 70 puan atar mıyız görelim? Harikasınız. Arkadaşlar kaldı sadece 4 sorumuz bu tur için. Selim'cim hazır mısın?
3: Evet, hazırım.
1: Harf tablomuz Selim için geliyor.
3: Babam Hakan'ın H'si.
1: Hakan Bey'in H'si 80 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Donmuş alanda bir diskin sopalarla vurularak kaydırıldığı oyundur. Süremiz başladı.
2: Biliyorum, biliyorum.
3: Buz okeyi.
1: Ecem'de de var cevap, biliyorum.
3: Buz okeyi.
1: Buz okeyi. Herkes katılıyor galiba. Ecem de biliyor. Evet. Yaren
4: doğru.
1: Sen de Ayaz. Doğru mu görelim? Harikasınız. Bravo. Ecem, Ayaz, Yaren ve Selim'in ortak çalışması. Kutluyorum sizi.
2: Amerikanlara özel gibi. Biraz bayağı Amerikanlar
1: sen
2: oynuyor.
1: Galiba takip de ediyorsun değil mi? İzliyor musun?
2: Evet.
1: Nasıl bir oyun? Bize biraz anlat buz okeyi.
2: Böyle mesela yerde bir tane taş oluyor.
1: Hı hı.
2: Onu elinde şeyler oluyor.
1: Sopalarla.
2: Sopalarla vuruyorsun, kale var. Futbol gibi ama sanki şeyli. Sopalı futbol gibi.
1: Sopalı futbol gibi.
2: Biraz da golf gibi.
1: Biraz da bir de buzda olması da aslında birazcık da zor değil mi?
2: Evet.
1: Gerçekten zor bir spor dalı.
2: Bir anda kayıp düşebilirsin.
1: Sen
2: yani.
1: De spor yapıyor musun Ecem'cim?
2: Ben voleybol ve yüzme.
1: Şahanesin. Tebrik ediyorum seni de. Ecem'i alkışlıyoruz bu bilgi için. Ve Yaren'le devam ediyoruz. Harf tablomuz Yaren için geliyor.
2: Ütünün üsü.
1: Ütünün üsü 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz.
2: Ama değer.
1: Genellikle tırnaklarda pürüzleri gidermek için kullanılan araçtır. Süremiz başladı.
2: Törpü. Törpü.
1: Ecem'den de bir hızlı cevap geldi orada ama Yaren'cim. Bakalım cevabımız doğru mu? Ecem ve Yaren'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 40 puan atar mıyız görelim? Harikasınız. Bravo Yaren'cim. Ayaz için geliyor harf tablomuz. Son iki sorumuz kaldı ve son iki harf. Görelim bakalım. Hangi harf olsun Ayaz'cığım?
4: Rakun'un R'si.
1: Rakun'un R'si 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Ansızın anlamına gelen kelimedir. Süremiz başladı. Böyle derler ya Ayaz'cığım. Ansızın geldin. Böyle nasıl geldin? Nasıl geldin? Hadi ekip yaparsınız bunu. Ansızın anlamına gelen kelimedir. Ecem?
2: Sorun.
1: Ansızın ya, anlamına gelen.
2: Yani sorun geldi.
1: Biz seninle bunu yaparız bence. Bir düşünelim mi? Şimdi ansızın, ansızın geldi. Ansızın biri geliyor. Nasıl gelir o kişi?
2: Bilmiyorum.
1: Ansızın, aniden.
2: Sorunsuz gibi bir şey mi?
1: Bir bakalım sorunsuz mu doğru cevabımız?
2: Aa, harf yetmiyor.
1: Yetmedi ama olmadı. Hadi senin için bir harf açalım Ecem'cim. Ansızın. Aniden geldi. Böyle nasıl gelir?
2: Bir. Bir anda.
1: Biraz daha bir, bir.
2: Bir.
1: Hadi bir harf daha açalım. Ayaz'ın cevabını alalım.
4: Dilimin ucunda.
1: Hadi bir cevap ver. Birli bir şey.
4: Bir an. Yet.
1: Bir an.
4: Şey fazla.
1: Ben arkadaşlar yani. Tamam bir an mı görelim? Olmadı.
2: Bir harf.
1: Hadi bir harf. Olursa. Hadi bir harf açalım arkadaşlar.
2: Bulamıyoruz.
1: Şimdi bulacaksınız.
5: Birden.
1: Arkadaşlar katılıyor muyuz Selim'e?
2: Evet.
1: Çok uğraştık. Ecem, Ayaz, Yaren ve Selim'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 30 puan atar mıyız görelim? Harikasınız. Arkadaşlar bugün şahane bir ekip oldunuz. Ben sizi bunun için ayrıca kutluyorum. Gurur duyuyorum sizinle ve Ecem için geliyor son tamam. Harfimiz.
2: Derya'nın D'si.
1: Derya'nın D'si 80 puan değerinde ve meyvelerden geliyor. Rengi portakala benzeyen turuncu, kokulu ve sulu bir meyvedir. Süremiz başladı. Portakalın kardeşi.
2: Ne deniyordu?
1: Portakalın kardeşi ha, nedir?
2: Mandalina. ben sanki başka bir şeydi ya.
1: Emin ol cevabından.
2: Evet.
1: Emin miyiz? Görelim bakalım emin doğru mu cevap?
2: Mandalina.
1: Bravo. Bitirdik bu turu.
2: Ay ben greyfurt zannettim.
1: Greyfurt zannettin ama mandalina dedim ya portakalın değildi. Kardeşi ne oluyor? Mandalina oluyor değil evet. Mi? Ben hep öyle aklımda tutuyordum küçükken. Arkadaşlar bir bakalım önce puan kaç puan biriktirmişiz ama evet. Selim'den bir tahmin almak istiyorum.
5: 1000 puan olmuş.
1: 1000 olmuş mudur Yaren?
2: 2000.
1: 2000 o Ayaz.
4: 650.
1: 650 Ecem.
2: 1000.
1: 1000 görelim bakalım ben kumbaramıza bin. Kaç puan bayağı birikmiş. Kumbaramızda biriken anlık puanımız 710. Azmış. Hedefimize kalan puan 1790 arkadaşlar. Sizi kutluyorum. Şimdi nasıl bir turdu sizin için bu ısınma turu? Selim'cim seninle başlayalım.
5: Ya çok kolay geldi bana sorular aslında.
1: Eğlendin mi?
5: Eğlendim. Ben zaten en başta yaptığımız deneme sorularından heyecanımı atmıştım.
1: Biz evet öncesinde bir çalıştık arkadaşlarla ufaktan butonları basmak için ve kontrol etmek için değil mi? Evet. O zaman heyecanın bir gitti, rahatladın.
5: Evet, çok çok daha rahattım yani şu anda.
1: Teşekkür ediyoruz sana Selim'cim, Yaren'cim.
2: Yani iyi geçti, heyecanlıydım. Yani yani sorular kolay olunca rahatladım.
1: Güzel de bir ekip çalışması evet. Kurdunuz burada değil mi? Sizi evet. Ayrıca yine kutluyorum arkadaşlar. Ayaz'cığım, nasıl oldu?
4: Keyifliydi. Orta gibi. Hem zor hem kolay gibi geldi bana.
1: Sen çok rahattın, çok sakindin. Hiç heyecanlanmadın.
4: Evet. Herhalde.
1: Kutluyorum seni. Ecem'cim en heyecanlımız bugün. Geçti ama değil mi heyecan?
2: Evet.
1: Şahane. Senin için nasıldı?
2: Benim için biraz bazı ilk sorular biraz kolaydı. Hı hı.

0: sonradan biraz zorlanmaya başladı. Mesela Sinop şeyinde çok zorlandı herkes bayağı.
1: Evet, evet. Bazen öyle olabiliyor bir arkadaşlar ama.
2: Birden de biraz zorlandı.
3: Birden de biraz zorlandı.
0: Ondan da bayağı zorlandı.
1: Bakalım ikinci turda neler olacak, merak ediyor musunuz?
0: Evet.
1: Hazır
0: evet.
1: mıyız ikinci tura gitmeye? Evet.
0: Hazırız.
1: Ay, duyamadım.
0: Hazırız.
1: O zaman ne yapıyoruz? İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Efendim Süper Kumbaya'nın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik. İkinci turumuza hazır mıyız arkadaşlar?
0: Evet.
1: Sesler çok az, duyamadım.
0: Evet.
1: Şahanesiniz. Alkışlıyorum sizi. O zaman hızlıca Selim'le başlayalım mı? Selim'cim nasılsın?
2: Evet.
1: Hadi bakalım. Çok iyiyiz. Gelsin harf tablomuz Selim için.
2: Annem Gülderen'in G'si.
1: Gülderen Hanım'ın G'si 100 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Kendi değerini olduğundan aşağı gösteren, başkalarını küçümsemeyen anlamındaki sözdür. Süremiz başladı.
2: Alçak gönüllü.
1: Doğru mu görelim? Bravo Selim. Ve Yaren'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
0: Çınar'ın Ç'si.
1: Çınar'ın Ç'si 90 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bazı iş yerlerini geç saatlerde koruyan ve nöbet tutan kişilerdir. Süremiz başladı. Böyle geç saatlerde bazı yerlerde görevliler olur hani. Yardımcı olurlar, korurlar oraları. Ecem?
0: Gece bekçisi.
1: Doğru cevabımız gece bekçisi mi görelim? Harikasınız. Güzel başladık arkadaşlar. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
4: Kuşun K'si.
1: Kuşun K'si 90 puan değerinde ve tabirlerden geliyor. Eksiksiz, kusursuz anlamında kullanılan ifadedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Var mı bir fikir? Eksiksiz, kusursuz. Yani bu kişi nasıl derler? Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha. Bir iş içinde söyleriz bunu. Hadi bir kutu daha. Arkadaşlar bir rakam var, oradan düşünelim. Bir rakam.
2: Dört dörtlük.
1: Ecem bir heyecanlandın. Evet. Herkes katılıyor mu?
0: Evet.
1: Ayaz, Yaren.
0: Dört.
1: O zaman Ecem, Ayaz, dört, Yaren dört. Ve Selim'in ortak cevabı acaba doğru mu görelim?
0: Doğru.
1: Harikasınız. Ve Ecem için geliyor harf tablomuz.
0: Oh
1: be. Ö. Ö 90 puan değerinde ve canlılardan geliyor. İskeleti kıkırdaktan oluşan, iri gövdeli ve genellikle sivri burunlu olan yırtıcı deniz canlısıdır. Süremiz başladı.
0: Köpek balığı.
1: Ecem'den hızlı bir cevap. Ecem heyecanımız gitti galiba.
0: Gitti.
1: Gitti belli. Doğru mu görelim cevabımız? Harikasın. Doğru oldu. Doğru oldu.
0: Ama orada hemen... Resim çıktı orada.
1: Tamam, resim çıktı çünkü ben şu anda hemen. Size bir bilgi vermek istiyorum köpek balıkları ile ilgili arkadaşlar. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. He. Köpek balıklarında ne bulunmazmış biliyor musunuz?
0: Ne?
1: Kemik.
0: Nasıl?
1: Köpek balıklarında kemik bulunmaz. Köpek balıklarının iskeletleri kemiğe göre çok daha hafif ve esnek olan kıkırdak yapıdadır. Bu sayede suyun içinde daha az enerji harcayarak yüzebilirlermiş.
0: Dişleri de kemik olmuyor ama.
1: Değil mi? Olmuyor. Hiç kemik bulunmuyormuş köpek balıklarında. Ben de bu bilgiyi okuduğumda çok şaşırmıştım ve hemen sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Selim için gelsin mi harf tablomuz?

0: Gelsin.
1: Hadi bakalım görelim.
0: Yumuşak G.
1: Yumuşak G 120 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Sürekli harcamanın en büyük birikimleri bile bitireceğini anlatan

0: Biraz düşünelim. Sürekli harcarsak ne olur arkadaşlar? Ne olur Ecem sürekli harcarsak?
1: Bir şey yok.
0: Yaren ne olur sürekli harcarsak? Açalım mı bir kutu? Hadi evet. Yaren için bir kutu. Bir kutu daha açayım. Bir fikir yok galiba. Sürekli harcarsak arkadaşlar elimizdeki bütün birikimler de gider. Bir düşünelim. Ne derler? Hazıra? Hazıra? Ecem?
1: Hazıra değer veremez.
0: Hazıra değer veremez mi görelim? Olmadı. Hadi ekip yaparız bunu.
1: Herhalde bir...
0: Ben bir kutu daha açacağım arkadaşlar. Hadi bir kutu daha açalım olur mu? Şimdi... Arkadaşlar, denizler var, gökyüzü var. Böyle buradan düşünelim. Yıldızlar var. Başka neler var doğada? Denizler var.
1: Ağaçlar, ormanlar.
0: Sonra başka? Ormanlar.
1: Mağara.
0: Sonra yüksek.
2: Dağ. Neresi?
0: Ayaz, hadi Ayaz buradan gidersin sen.
1: Dağ.
0: Hadi bakalım o zaman bir kutu daha açalım. 48 saniyemiz var.
3: Dağlar dönmez.
0: Dağlar dönmez mi cevabımız görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım. Düşünelim.
1: Hazıra dağlar değemez.
0: Hazıra dağlar değemez mi görelim? Olmadı. Böyle aslında sabretmekle ilgili. Ayaz'cığım.
2: Yanlışlıkla bastım.
0: Bir fikrim vardır. Hadi gel Ayaz yapalım bunu senin. Ne olur
2: dağlar
1: değmez.
0: Açalım mı bir kutu?
2: Evet.
1: Evet açalım.
0: Açalım. Sen şimdi bir cevap acaba versen olmadı. Bir kutu açalım.
1: Başkasınızın ben bilemedim.
0: Selim.
3: Dağlar dayanmaz.
1: Oo, evet.
0: Bu gerçekten arkadaşlar eğer doğruysa tam bir ekip çalışması olacak. Evet. Görelim bakalım cevabımız doğru mu? Harikasınız. Arkadaşlar bu kısım da ama çok güzel ve keyifli değil mi?
1: Evet.
0: Hani böyle bilemiyoruz, heyecan iyice artıyor, birbirimize yardım ediyoruz. İşte Ayaz oradan bir şey bildi, oradan Ecem tamamladı, Yaren, Selim derken bence bu çok daha güzel oldu arkadaşlar. Evet. Sizi ben bir kez daha bu güzel ekip çalışmanız için kutluyorum.
1: Kendimize
0: alkışlayalım. Kendimize alkışlayalım, evet Ecem'cim. Yaren için geliyor Arif tablomuz.
1: Yaren. Fırat'ın F'si.
0: Fırat'ın F'si 100 puan değerinde ve belgelerden gelecek sorumuz. Devlet tarafından kişiye özel verilen günümüzde kimlik kartı ismiyle anılan belgedir. Süremiz başladı. Senin kimlik kartının adı ne? Ne veriyoruz böyle bir yere gittiğimizde? Hani bilet alıyoruz diyelim uçağa giderken. Neyi veriyorsun? Ece?
1: Nüfus cüzdanı.
0: Doğru cevabımız nüfus cüzdanı mı görelim? Yaren aklına geldi değil mi?
1: Evet dilimin ucundaydı ama unuttum.
0: Evet Yaren'cim sen aslında heyecanlı değilim diyorsun ama böyle birazcık o heyecan tam dilinin ucuna geliyor unutturuyor. Olsun evet. Bunu da ekip yaptı. Bir de birbirlerinizi kutluyorsunuz şu anda sizi ben de kutluyorum arkadaşlar. Bravo Ecem arkadaşlarını kutladım teşekkür ediyorum sana. Ayaz'la devam ediyoruz gelsin harf tablomuz.
2: Kuzenim Ulaş'ın Uğuz'u.
0: Ulaş'ın Uğuz'u 100 puan değerinde ve hobilerden geliyor. Sevindi Ayaz. Yaşananları, olayları ve anıları düzenli şekilde bir deftere yazmaktır. Süremiz başladı.
2: Günlük tutmak.
0: Acaba Ayaz bu cevapla kumbaramıza 100 puan atar mı görelim? Bravo Ayaz, süpersin. Harikasınız, birbirinizi kutluyorsunuz. Teşekkürler Ecem'cim. Ecem için geliyor harf tablomuz.
1: Şanlıurfa'nın şeysi.
0: Şanlıurfa'nın şeysi 100 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Oh, sevindi. Zararlı ışınlardan korunmak için takılan renkli camlı bir eşyadır. Süremiz başladı.
1: Yok ki.
0: Var aslında biliyorsun.
1: Zararlı ışınlardan.
0: Korum ne takarız biz böyle zararlı ışınlardan korunmak için?
1: Yaren. Güneş gözlüğü.
0: Doğru cevabımız güneş gözlüğü mü görelim? Şahanesiniz.

0: bulamadın değil mi? Ama bir anda
1: zararlı ışın deyince mesela güneş ışığı derse buluruz da zararlı ışın deyince kafamız karışıyor.
0: İşte öyle oluyor arkadaşlar. Şimdi o zaman ben bir kumbaramıza bakmak istiyorum. Evet. Kaç puan birikmiş bakalım mı? Bir tahmin alalım hadi hızlıca Selim.
2: 1500.
0: 1500 yani.
1: 900.
0: 900 Ayaz.
3: 1000.
0: 1000 Ece.
1: 1600.
0: 1600 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda anlık puanımız 1410 ve hedefimize kalan puan 1090. Sizi kutluyorum arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Ve kaldı sadece 4 sorumuz arkadaşlar bu turda. Selim için gelsin harf tablomuz.
2: Üzümün üsü.
0: Üzümün üsü 130 puan değerinde ve zıt anlamlı kelimelerden geliyor. Her şeyi negatif yanıyla ele alan anlamındaki kelime ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması, ekip yaparsınız bunu. Her şeyi negatif yanıyla ele alan. Nasıl kişiler derler? Açalım mı bir kutu?
1: Açalım.
0: Hadi bir kutu açalım. Buradan düşünelim. Sen de ne kadar şöylesin derler. Ne kadar şöyle bir insansın derler. Ya da ne kadar pozitif. Hadi bir kutu daha açalım. Ecem bir şey söyledin sen?
1: Yok.
0: Yok. Hadi bir kutu daha açalım. Olmadı mı? Bir kutu daha açalım. Nasıl insanlar bunlar? İki çeşit. Biri negatif, biri pozitif. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bir kutu daha açacağım. Selim?
2: Kötümser, iyimser.
0: Emin misin cevabından?
2: Çok emin değilim.
0: Çok emin değilsin. O zaman bir arkadaşlarından yardım alalım mı?
1: Olur.
0: Olur mu? Ne diyorsunuz arkadaşlar?
1: Evet.
0: Bu cevabı katılıyor musunuz? Hadi bir ortak cevap olarak bir kabul ediyorum ben ama görelim doğru mu? Oldu.
3: Harikasın.
0: Bravo. Ve Yaren için geliyor Arif ablamız.
4: Yiğit'in yeğesi.
0: Yiğit'in yeğesi 110 puan değerinde ve ilk yardımdan geliyor. Acil durumlarda kişiyi hastaneye ulaştırana kadar uygulanan yöntemlerdir. Nokta nokta nokta nokta zinciri. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip yaparız. Bir kutu açacağım ama. Var mı bir fikir? Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir arkadaşlar? Selim?
1: Hayat kurtarma.
0: Doğru cevabımız hayat kurtarma mı görelim? Selim değildi. Ecem kutluyor Selim'i.
2: Hayat kurtarma olabilir mi yani?
0: Şimdi evet, burada bir bilgimiz de var arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Hayat kurtarma zinciri 4 halkadan oluşuyor. Birinci halka, sağlık kuruluşuna haber verilmesi. İkinci halka, olay yerinde temel yaşam desteği yapılması. Üçüncü halka, ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması. Dördüncü halka, hastane acil servislerinde müdahale yapılmasıdır. Son iki halka ileri yaşam desteğine aittir ve ilk yardımcının görevi değildir. Bu bilgiyi de vermiş olalım arkadaşlar ve hepimiz sağlıkla uzun güzel yaşayalım inşallah diyerek Ayaz'a geçiyoruz. Ayaz için geliyor tablomuz.
3: Dalaman'ın D'si.
0: Dalaman'ın D'si 140 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Zor bir işi başarmak, sonuçlandırmaktır. Süremiz başladı.
3: Altından gelmek.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Biraz sanki yaklaşık.

0: yaklaştı Ayaz. Ayaz yaklaştı arkadaşlar.
1: Altından geldi.
0: Tam tersini düşünelim.
2: Üstünden gelmek.
0: Üstünden gelmek mi? Görelim. Olmadı.
1: Üstünden git.
0: Yaklaştık Ecem.
1: Üstünden gitmek.
0: Üstünden gitmek mi görelim? Olmadı. Aa. Ayaz çok yaklaştın. Olmadı. Sana onu söyleyebilirim. Üstünden çok gitmek. Yaklaştın Ayaz. Hadi bir kutu açacağım. Bir kutu daha. Düşünelim bakalım. Şimdi bir daha düşünelim. Sen ne dedin? Üstlü bir şey dedin değil mi? Acaba ne olabilir? Hadi bir kutu daha.
3: Üstesinden gelmek.
1: Evet.
0: Evet mi? Ayaz katılıyor evet. musun? Çok yardımcı evet. oldu Ayaz da burada değil mi Üstesinden Selim bize? Evet. O zaman Ayaz ve Selim'in ortak çalışması İyi olarak yalan. Kabul edip doğru cevaba gider miyiz görelim? Bravo arkadaşlar, süpersiniz. Harikasınız. Ve son harfimiz Ecem için geliyor.
1: S.
0: S kaldı bir tek, 140 puan değerinde ve tarihi alanlardan geliyor sorumuz.
4: Çok severim.
0: Sen çok seviyorsun. Evet. İstanbul'da bulunan su depolama amacıyla inşa edilmiş tarihi bir yapıdır. Süremiz başladı.
1: Yere batan sarnıcı.
0: Bu cevapla kumbaramıza bir 140 puan daha ekler miyiz görelim? Harikasınız. Finale gidiyoruz arkadaşlar. Yere batan sarnıcını gezdik değil mi arkadaşlar? Sen gezmeyi çok seviyordun Ecem'ciğim.
1: Evet. Ben çok seviyorum gezmeyi.
0: Gezdin mi yere batan sarnıcını?
1: Hayır hiç gezme. Sadece tarihi bir yer olarak Topkapı Sarayı'na gittim.
0: Ve söylemiştin gezdim bana kuliste çok etkilenmiştin. Ayaz'cığım sen gezdin.
2: Evet.
0: Nasıldı yere batan sarnıcı?
2: Çok gayet güzel, böyle para atıp dilek de diliyordun sulara. Sonra Medusa'yı gördük.
0: Çok görkemli değil miydi yapı?
1: Medusa mı?
0: Ben Medusa, de... evet Medusa'nın heykeli var. Selim de gitmiş. Yarencim sen?
1: Yok ben gitmedim.
0: Hadi bakalım sen de gidersin inşallah. O zaman ben size sarnıç hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Sarnıçın uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre, dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. 52 basamaklı taş bir merdivenle inilen bu sarnıcın içinde her biri 9 metre yüksekliğinde 336 sütun bulunmaktadır. Ve yaklaşık sizce... kaç ton su depolama kapasitesine sahiptir arkadaşlar? Hızlıca tahminleri alalım. Kaç ton su depolanabilir burada?
3: 3 ton.
0: 3 ton Yaren?
1: 2.
0: 2 Ayaz? Çok
2: Beş.
0: Büyük bir yer.
2: Beş.
0: Böyle düşünelim. 5 Ecem?
1: 5.
0: 100 bin ton.
2: Oo.
1: Ne?
0: Şaşırdınız değil mi?
1: Ben 1 milyon diyecektim
0: 1 milyon
1: sanki.
0: Diyecektin. 100 bin ton su depolama kapasitesine sahipmiş arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Harika bir turdu. Nasılız? Evet. Finale hazır mıyız?
2: Evet.
0: O zaman nasıldı bu tur? Selim seninle başlayalım.
3: Çok hızlı güzeldi. Geçti. Hızlı geçti evet. Ne olduğunu anlamadım yani. Hızlıca bitti tak diye.
0: Hızlıca bitti yani.
1: Aynı Selim gibi hızlıca bitti. Yani çok eğlenceli.
0: Ben o kadar çok eğlendim sizinle Yaren'cim. Ayaz'cığım.
2: Heyecanı çoktu. Hepsini atmıştım. Evet. Çok güzel geçti yine. Biraz hızlı bitti.
0: Çok da güzel ekip çalışması yaptınız bugün. Özellikle Selim'le değil mi?
2: Evet.
0: Ecem'cim?
1: Gerçekten hızlı bitti yani. Önce birinci turdan biraz daha hızlı gitti. Bu sefer daha kolay bildik her şeyi.
0: Şimdi ben çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikmiş. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş.
1: Ay ben de merak ettim.
0: Ecem de merak etti. Arkadaşlar kumbaramızda 1830 puan biriktirmişiz ve hedefimize sadece 670 puan kaldı. Alkışlıyorum sizi. Yani bu ne demek oluyor? Kaç soru bilirsek finalde ödül alıyoruz?
3: 4 olur.
0: Herkes katılıyor mu 4 soruya? Finalde 4 soru bilirsek ödülü alıyoruz arkadaşlar. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
2: Evet.
1: Evet.
0: Hadi bakalım. Biz finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şimdi de geldik. Final turumuza arkadaşlar. Finale hazır mıyız?
5: Evet.
0: Belli oluyor, çok coşkulusunuz, harikasınız. O zaman Selim için geldik.

0: Gelsin kategorilerimiz. Selim'cim eğitim var, kuşlar, mektup ve doğa. Hangisini seçeceksin?
1: Doğa, L harfi.
0: Doğa, L harfi. Sorumuzu görelim. Bir akarsuyun yüksekten döküldüğü oluşumlara verilen addır. Süremiz başladı.
1: Şelale.
0: Ödül için ilk 200 puanı kumbaramıza atar mıyız görelim. Bravo Selim, tebrik ediyorum.
2: Evet, şelaleydi.
0: Bir bakalım puanlarımıza bakalım mı arkadaşlar?
2: Evet.
0: Hadi bakalım görelim kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızda 2030 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 470. Kutluyorum. Ve yarın için geliyor kategorilerimiz.
2: Eğitim ev.
0: Eğitim ev. Sorumuzu görelim. Öğrencilere dönem sonunda verilen derslerin ve notların yer aldığı belgedir. Süremiz başladı. Biliyorum. Ne alıyoruz biz yıl sonunda?
2: Biliyorum. Buldum.
0: Yaklaştık. Ayağım.
3: Karne.
2: Ben bastım.
3: Karne.
0: Acaba?
2: Olur ya.
0: Karne mi cevabımız? Görelim. Evet dedi Ecem. Arkadaşlar harikasınız. Bir de birbirinizi kutluyorsunuz. Muhteşemsiniz. Ayaz için geliyor kategorilerimiz.
2: Şenlendim.
0: Şenlendin Ecem.
3: Doğa ne?
0: Doğa ne? Sorumuzu görelim. Genellikle kendiliğinden yetişmiş kısa yeşil bitkilere verilen addır. Süremiz başladı.
2: Genellikle kendiliğinden
3: yetişmiş. Biraz soğuk. Fidan.
0: Haydi.
3: Fidan.
0: Ekip yaparız.
2: Çimen.
0: Doğru cevabımız eğer çimense Yarencim. Sen de kumbaramıza. Finaldeki 200 puanımızı atacaksın. Bakalım Yaren'in cevabı doğru mu? Harikasın, süpersiniz. Biraz daha heyecan olsun mu? Son soru öncesi yine bir kumbaraya gidelim mi?
1: Olur.
0: Evet. Hadi herkes kumbaraya gitmek istiyor görelim. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar kumbaramızda 2430 puan birikmiş.
3: Ben
0: evet 70
3: bilirsem,
0: puana ihtiyacımız var. Ecem
1: son soruyu
0: sen yine de strese girme. Hep birlikte de bilebiliriz evet. Ama o zaman başkaları Ecem için gelsin. Başkaları da bilebilir. O zaman Ecem için geliyor kategorilerimiz.
2: Çok heyecanlı.
0: Hangisi olsun Ecem?
2: Eğitim Z.
0: Eğitim Z görelim sorumuzu. Öğrencilerin okula aralıklı ya da hiç gitmeme durumudur. Süremiz başladı.
2: Aralıklı ya da hiç gitmeme.
0: Öğrenciler ne yapar okula gitmezlerse?
2: Ne yapar?
0: Ne yapıyorsunuz okula gitmeyince?
2: Evde kalır.
0: Evet işte o ne oluyor okulda?
2: Bilmiyorum.
3: Devamsızlık.
2: Evet.
3: Devamsızlık.
0: Ecem çok tatlısın. Ecem son anda şaşırıyor. Aklına geliyor galiba cevaplar. Evet. Katılıyor musun Ayaz'a? Hı? Herkes katılıyor mu Ayaz'a?
2: Evet.
0: Acaba bu cevapla ödüle gider miyiz?
1: Gideriz.
0: Görelim bakalım. Ecem, Ayaz, Yaren ve Selim'in ortak çalışmasıyla biz ödüle gidiyor muyuz?
4: Hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
5: Anlattım ya yavrum. 17 sene evvel...
4: Yeter!
6: Sen nesin ki oğlum ne olacak dedin?
4: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
5: Derhal bulunacak.
7: Polis, kapıyı açın.
4: Yok, hırsız girmedi. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak.
8: 30 günlük beylik beylik. İkinize de mutluluklar dilerim.
4: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim.
8: Babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
4: Hırsız polisçilikle oynamadık. Nikahlar mı kıyılmadı?
6: Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
9: Evcilik oyunu bugün 18'de TV4'te.

0: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
2: kurdu. Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili elektronik ürünlerinde %20'ye varan indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
11: Sadece duruladım.
10: Özel bir formülün var mı?
11: Sadece duruladım.
10: Hadi ama.
11: Sadece duruladım.
12: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo valla.
11: Sen de sadece durula.
14: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
15: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
16: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
17: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
18: En sevdiğin meyve hangisi senin?
16: Üzüm.
17: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
16: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
17: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
16: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
17: Ceviz de buna çok yakışır bence.
16: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
17: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
15: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.

0: fazla serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben

0: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
1: Kasa.
4: Marul.
1: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada tadımız kaçıyor.
10: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
11: İnternette donuyoruz.
8: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber ısınma hedefi. Serpil abla çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
12: Trim dışında her şeyi çekerim.
13: Fiber ısınma hedefi. Çok acayip.
14: Hüseyin abi ne zaman varacağız?
12: Apartman sakinleri sakin olalım. Fiberi az kaldı.
14: Hüseyin abi üst geçine bak abi.
12: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
13: Fiber hızında hedefim. Havada karada.
8: Hedefinize geldiniz.
15: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
16: Türksel gücünde 5G.
8: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
14: Yazmışlar abi.
8: Altını çiziyorum oğlum.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
20: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
21: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
22: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
7: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Tam da leslik.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
10: Bayram sürprizimize bekliyoruz.
11: Nereye kurdun bu adamı?
12: Ağaçta.
13: Neredeyim ben ya?
11: Hamçı köyünde.
12: Bu ne çu?
13: Şeker.
11: Şekeri de verince seninle evlenmek istiyor demektir.
14: Ha bu tokilen nerdaneleri kadar uşaklarımız olurmuş.
15: İmam nikahı kanunen hukumsuzdur.
11: Namusunu temizlemeden dönme.
13: Dağdan indim şehire. Gazetede resimlerim çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek.
16: Fazla üzülmemesine gayret edin.
13: Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime.
14: Sen gayrimcomsun. Sen ne istersen yaparım.
13: Anlaştık. Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım.
14: Ne anlatacaksın?
13: Onu seveyim misin, sevmeyim misin?
16: Seviyorum baba.
14: Sevseydi celurdu peşimde.
17: Güllü birazdan TV4'te.

0: O anların dondurması Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Görelim bakalım. Ecem, Ayaz, Yaren ve Selim'in ortak çalışmasıyla biz ödüle gidiyor muyuz?
11: Gidiyoruz.
10: Bugünkü birincisi, birinci masadaki Selim. Kutluyoruz. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi, ikinci masamızdaki Yaren. Kutluyoruz. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi, üçüncü masamızdaki Ayaz. Kutluyoruz. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi, dördüncü masamızdaki Ecem. Kutluyoruz.
12: Hepimizi
10: kutluyoruz. Sen herkesi de kutladın bugün. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok güzeldi benim için. Sizin için nasıldı Selim?
11: Çok güzeldi. Ekip arkadaşlarımla başarılıydık.
10: Selim'cim sen şey demiştin, formunda okumuştum. Eğer bu programa katılırsam benim hayatımdaki en güzel anılardan biri olacak diye.
12: Benim oldu öyle mu? Oldu.
10: Ayaz senin oldu, öyle mi
12: evet.
10: oldu?
12: Evet çok
10: Selim eğlendim. Öyle mi oldu senin için de?
11: Evet benim için de öyleydi.
10: İyi ki geldiniz. Ben de bugün sizinle çok güzel anılar biriktirdim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Yaren'cim.
12: Güzel geçti, eğlenceliydi. İlk başta heyecanlıydım
10: evet.
12: ama sonradan yani yavaş evet. yavaş yani heyecanım bitti.
10: Heyecan gidince zaten sorulara cevaplar da evet. gelmeye başladı. Çünkü heyecandan bildiğin cevabı söyleyemiyordun. Olsun, çok güzeldi. Seni de tebrik ediyorum Ayaz'cığım. Güzel anılarını da yer etmek çok güzel bu arada.
13: Çok heyecanlıydım en başta. Başlamadan önce ısınırken o geçti zaten. Çok keyifli oldu benim için. Çok keyifli bir anıydı.
10: Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için Ayaz'cığım. Ecem'cim, bütün program boyunca konuştun oradan. Acaba dedim bunu bildik mi? Bildim dedin. Hep soruları değil mi son dakikada?
12: Evet.
10: Ne oldu? Nasıl geçti senin için?
12: Çok iyi geçti. İlk başlarda... Yani bazen heyecandan unutabiliyoruz,
10: evet.
12: bilemiyor biliyoruz.
10: Yaren de söyledi ya onu, heyecan öyle bir şey arkadaşlar ama sonra geçti o heyecan.
12: Bu da benim de anıma girecek. Gerçekten çok güzel bir anı da oldu bu.
10: Benim için de çok güzel oldu. İyi ki geldiniz. Şimdi ben bir ödülü aramaya çıkayım. Ne tarafta ödül? Gören var mı?
11: Şu tarafta.
10: Şu tarafta mı? Gidiyorum. Bizim bir ödül ablamız var biliyor musunuz? Ben Duygu ablamıza ödül abla diyorum artık. Teşekkür ederiz Duygucuğum.
12: O tarafta.
10: Ay bugün bayağı ağır ödüllerimiz Duygucuğum. Heyecanlı mıyız?
12: Evet.
10: Ödül çok çalıştınız. Çok güzel bir ortak çalışma oldu arkadaşlar. Sizi bu çalışmanızdan dolayı kutluyorum. Hep böyle olun olur mu? Teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz.
12: Tablet.
10: Efendim bizden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi beraber.

0: Edirneli bayanlar, bayram sürprizimize bekliyoruz. Nurettin mağazası.
1: Saçlarınızın kremi. 9 canlı çok taşır.
2: Haydi! Haydi! Ana! Ana!
3: Oy anacığım! Nereye buldun bu adamı?
2: Ağaçta!
3: Dibine mi düşmüş?
2: Dalındaydı ana!
3: Ölü müydü?
2: Yaralıydı.
3: Koş şifalı ot topla da, timar edeceğiz yarasını. Acep kendisi mi çıkmış dala yoksa oraya mı bitmiş?
2: Ne bileyim ana!

0: Neredeyim ben? Ne oldu bana?
1: Uy! Adam gibi konuşuyor! Ana! Ana! Oğlum... Görüyor musun? Adam gibi konuşuyor!
0: Adam gibi ne demek? Başka bir yaratık mı sandınız beni?
2: Ha sen konuşuyorsun, dirildin demektir!
0: Ne oldu bana, anlatın!
2: Benim kız seni ağaçtan koparmış!
0: Kopartmış mı? Oldu olacak, armut gibi soyup yeseydiniz bari! Neredeyim ben ya?
2: Hamçı köyünde, Fatma kadın değirmenindesin!
0: Peki, nasıl geldim ben buraya?
3: Bence durdum! Ağaçtan kopardığım da Oli gibiydin!
0: Kaza geçirdim demek! Radyo var mı radyo?
3: Radyo yok, çemençe vardı!
0: Peki, civarda telefon! Telefon var mı?
3: He?
0: Telefon! Telefon! Bari bir gazete bulun bana, bir gazete! Ah, aman Allah'ım! 10 sene evvelki gazete bu!

0: Ne çorbası bu?
1: Hamsi çorbası.
0: Yemem.
1: Ha bu pilaftan ye bari.
0: Ne pilavı bu böyle?
1: Hamsi pilafı da.
0: Başka yemek yok mu Allah aşkına?
1: Var. Haçan senin için kendi elimle yapmışım.
0: Nedir o yaptığın?
1: Hoşaf. Hamsi hoşafı.
0: Aç kalırım daha iyi.
1: Ana! Ana! Ana buraya bak! Pilava kaşık saplamış, ne çabuk kız! Haçan görür görmez ha! Görür görmez ana, yemekleri de beğenmedi! Rahmetli baban da beğenmemişti yemeklerimi! O da saplamıştı kaşığını pilava! Haçan beçarlıktan usanmış, evlenmek istiyor benimle! Dur bakalım! Hırlı mı dur, hırsız mı dur, anlayalım evvela!

0: Ah, açlıktan ölüyorum. Şu pilavdan biraz kaldım. Hiç de fena değilmiş. Adın ne senin?
1: Jolly.
0: Güllü. Güzel kızmışsın. Şehirde düşünüyorum da seni. Mini şortlar, mini etekler içinde.
1: Neyin içinde, neyin içinde?
0: Saçların kuaförde taranmış.
1: Ben saçımı her gün tararım.
0: Kaşların alınmış, gözlerin, dudakların boyalı.
1: Sen ne diyorsun he?
0: Boş ver, hayal kuruyorum. Çok yürek yakardın sen. Bir de dilin tabii.
1: Dilimde ne vardır da?
0: Dilinde hamsi vardır da.
1: Ay ana! Ay ay ay ay! Gülli! Gülli! Gülli kız! Geldim ana!
0: Uçara ha?
1: Haçan uçara da kaçara da.
0: Kadın dediğim böyle olacak işte. Bir de beni kaza yerine götürürsen oldu mu? Araba ne durumda bir bakayım.
1: Ha, biraz uzak gidebilir misin?
0: Yardım edersen. Şöyle dayanayım. Ha.
1: Al, bu adaya.
2: Ay, oh, oh, vay.
0: Hastaya yardım sevap değil mi sizde?
1: Sevaptı.
0: Öyleyse niye yardım etmiyorsun bana?
1: Haçan bugüne kadar hiç erkekli demedi bana. Ama madem ki hastasın.
0: Hastayım. Ayağım iyice tutulmuş. Yürüyemiyorum.
2: Ay.
0: Benim bildiğim köy yerinde erken evlenilir. Senin kadar güzeli gönlü olmasa da kaçırırlar. Hiç mi delikanlı yok sizin köyde?
1: Olmaz mı? İç içeri kaçırdılar beni.
0: Peki ne yaptılar?
1: Birinci de içisini ağır yaraladım. Ha. Ötekiler kaçtı. İkinci kaçıran koltuk değneğiyle dolaşayı. Acıdım da öldürmek istemedim onu. Ne oldu, düzeldin mi?
0: Yok, biraz şaşırdım da.
1: Ne yaparsın, namus meselesi. Hadi dayan. Hastaya yardım sevaptır da. Hırs! Soyları! Hırs! Ziyan vermişler mi uçi?
0: Yo! Sen bulmasaydın herhalde beni de yemiş olacaklardı. İki öküz bulup arabayı yola kadar çektirmek lazım. Ne?
1: Bu ne içi?
0: Şeker.
1: Bana mı verdin?
0: Sana verdim, ne olacak?
1: Esir mi?
0: Allah Allah, ne var bunda? Hey, Güllü! Bunları toptan deli.
1: Ana! Ana! Ana! Bana şeker verdi ana! Pilava kaşık sapladı. Şekeri de verince seninle evlenmek istiyor demektir. Senin de kanın kaynadı mı ha? Kaynadı ana! O zaman dama çık da durumu kendisine bildir. Uşak da fazla üzülmesin de. Utanıyorum ana. Adet kızım, Haçan o kaşığı pilava saplarken şeker verirken utandı mı de. Sen de teklifini kabul ettiğini bildir ha.

0: Miau! Adetini scursun. Miau! Ciurene in spațun. Miau! Cim sa chisto în masun. Miau!
1: Yanında para var mı la?
2: Var tabii, merak etmeyin.

0: Bir şey değildin uykunda, sayıklayaydın.
1: Bir şey, hastayım. Gel, gel yanıma otur. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum.
0: Ben ne diyeceğim onu biliyorum. Pilafa kaşığını sapladın, sonra şeker verdin bana. Benim de kanım kaynadı sana.
1: Hay Allah! Demek beni sevdiğini anlatmak istiyordun. Yanıma yatar mısın biraz? Hastayken annemle yatardım da, alışkanlık.

0: misin şimdi?
1: Çok iyiyim yavrum. Gülüm, canım.
0: Seni sevdim. Ama kimsenin çak kıymadan bağ el süremez. Bağ ilk dokunan sensin da.
2: Ben nikah kıymam demedim ki, pilava kaşığı diktim, sana şeker verdim.
0: Ne oluyor kız? Ha bu uşak bir halt mı ediyiz ha? Benimle evleneceğini söyledi bana. Haçan evlenmek istemiş benimle.

0: Adı neydi damadın ha?
1: Adın nedir senin?
2: Ana, ben de bilmiyorum adını.
3: Ahmet, adım Ahmet.
2: Babanın adı?
3: Mehmet.
2: Aha, beni ucuza aldın, biliyor musun? Geçen buldur 5.000 lira verdiler de varmamıştım.
0: Evvel 3.000 lira muaccelle aldın.
4: Aldık, aldık.
0: 3.000 lira mihri müeccelle aldın, kabul ettin mi?
4: Kabul ettik.
0: Öyleyse ben de nikahı akdediyorum.
3: Ne oldu? Nikah bitmedi mi? Karın değil misin artık?
2: Hele bir dur bakalım.

0: İndirmelik vereceğim.
1: Ne, indirmelik mi?
0: İndirmelik ya. Para geçi koyun, vermezsen sabaha kadar atın üstüne kalır.

0: Tamam, tamam değil mi?
1: Hele de bakayım.
0: Nereye?
2: Bakalım damat bey, acelen ne? Tut bakayım şunu. Ah şöyle, şu sineği göreyim mi son?
0: Evet.
2: Hatan şu buğdayı da göreyim mi son?
0: Evet.
2: Ha bunları bir bir saymadan cırdık odasına cırı doğunu mu sandın?
0: Ne dedin?
2: Bunları say.

0: 1.788.966.
1: Damat ya!

0: Oh, nihayet baş başa kalabildik. Bu kadar zor olduğunu bilseydim.
1: Sen neden bahsediyorsun?
0: Evlenmede, açsana yüzünü. Bu adeti biliyorum. Yüz görümlüğü takmak lazım. Açabilir miyim şimdi?
1: He.
0: Dokunabilir miyim sana? Öpebilir miyim?
1: Dünya ahiret kocamsın artık da. Evvela ayağıma bas.
0: Gider gitmez seni aldıracağım. Daha fazla gelme ne olur.

0: Julie! Julie, müşteri isterim. İstanbul'dan mektubum var.
1: Ahmet ben! Ben çayı okutmacı değilim, ana! Sevgili Gülli! İstanbul'a dönünce, tekrar beraber olmamızın imkansızlığını fark ettim. Sen orada, o vahşi, iptidai yaşantın içinde güzelsin, mutlusun. Burada, büyük şehirde yaşayamazsın. Benim hayatıma ayak uyduramazsın. Herhalde bir daha da görüşemeyeceğim. Ananın ellerinden, senin gözlerinden öperim. Muhterem şahitlerimize selam.
2: Aleykümselam. Aleykümselam.
1: Şahit dedim de aklıma geldi. Sakın beni aramaya, halk talep etmeye kalkma. İmam nikahı kanunen hükümsüzdür. Yani resmen karın değilsin. Kendine uygun bir koca bulacağına eminim. Her şey için teşekkürler, Ahmet.
2: Hele bir daha okuşunun sonunu pakaymış o.
1: İmam nikahı kanunen hükümsüzdür.
3: Halt etmiş.
2: O halt etmiş, tamam. Hatan bizim kızın durumu ne olacak? Mektuba göre Güllü hukuken aldatılmış ve kirletilmiş durumdadır.
4: Bence hem turmaktadır hem de gütmüştür.
2: Kirletilmiştir.
5: İnat etme Adem Reis, kirletilmemiştir.
2: Kirletilmiştir.
5: La Temmuz'dur.
2: Kirlidir.
5: Temmuz'dur.
6: Onu öldürmeden, namusunu temizlemeden dönme.
7: Namusumu temizlemeden dönmem ana.
2: Senin namusun köyün namusudur. Bizim namusumuzdur. Namusunu temizle.
8: Namusunu temizle.

0: Sana röportaj konusu. Faruk abi, dağdan indim şehire.
1: İyice yaklaş, önünü kesmeye çalış. Tuzağa düşürülmüş vahşi bir hayvana benziyor.
2: Ne oldu ya?

0: bari! Ne istiyorsunuz benden?
1: Sana yardım etmek istiyorum. Polis gelmeden kaçalım, hı?
2: Belli ki yabancısın. Belli ki bir derdin var. Birini arıyorsun. Ben gazeteciyim, bu şehirde herkesi tanırım.
0: E bakayım, Ahmet'i tanır mısın?
2: Hangi Ahmet? Koca İstanbul şehrinde Ahmet adlı biri.
0: Bulacağım onu.
2: Bulacağız ama buluncaya kadar... paran yok. Kalacak yerin, eşin, dostun, akraban da yok. Benim eve götüreyim seni. Kötü niyetim varsa Allah canımı alsın. Yarın gazetede resimlerim çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek.
0: Yok ise bu Ahmet sahada mı bir iş etti?
2: Anlamadım. Gel. Burada sen yatarsın. Yok, ben salonda yatacağım. Güllü?

0: Ne olacak bu ipler?
1: Seni bağlayacağım.
0: Yok, saçmalama. Olmaz öyle şey.
1: Erkek misin değil misin?
0: Erkeğim hamdolsun.
1: Uzat elini.
0: Şey bilmem belki de değilim.
1: Dön arkanı.
0: Yahu şakanın sırası değil.
1: Uzat elini dedim sana.
0: Allah'ım nedir bu başıma gelen?

0: Güllü. Güllü. Gel çöz şu ellerimi. Şu gazeteleri getir bana çabuk.
1: Uy ana! Haçan benim gibi bu.
0: Sensin Güllü ve şu anda Türkiye'nin en meşhur kadınısın.
1: Haçan ben Türkiye'nin o şeyi olmak istemiyorum. Ben Ahmet'i bulup namusumu temizlemek istiyorum.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
2: 9'da babanız bekliyor efendim.
0: Seninki olabilir.
1: Benimki?
0: Ahmet yani. Ha? Alo?
4: Şişt, orada değil, burada.
5: Gazeteyi aradım, bu numarayı verdiler. Faruk Bey'le görüşmek istiyorum.
3: Benim. Hangi konuda görüşeceksiniz?
5: Güllü konusunda.
1: O nedir?
3: O, Ahmet.
4: Beyefendi!
0: Dur, çıldırdın mı ya? Ne yapıyorsun sen?
1: Vurulmuş müdür?
0: Ah, kafayı işlesene biraz. Buradan oraya kurşun gider mi hiç?
1: Haçan sescideyi de, kurşun gitmeyeyim mi?
3: Bir çare bulmalı.
2: Efendim?
3: Bir çare bulmalı!
2: Bir çare bulmalı.
0: Doğrusu sizinle karşılaşacağımı tahmin etmemiştim. Aslında pek de işime gelmiyor ama bir tek çare var benim için. Güllü'ye resmi nikah kıymanız.
5: İmkanı yok. Siz çıldırmışsınız. Onu koluma takıp karım diye gezmek ha.
0: Önceden akıl etseydiniz.
5: Para vereyim. Siz onu köye dönmeye ikna edebilirsiniz belki.
0: Namusunu temizlemeden döneceğini hiç sanmıyorum. Ayrıca belki anlaşırsınız diye onu da getirmiştim. Güllü dışarıda.
5: Şaka yapıyorsunuz.

0: Adamoni.
1: Ne arıyorsun?
0: Kurşun.
1: Deli misin sen? Bırak şimdi. Neredeyse polisler gelir. Nasıl olsa buluruz onu. Yürü.
2: Dünyada ne aşağılık adamlar var değil mi beyefendi?
3: Anlamadım.
2: Şu zavallı kızı kandıran hayvandan bahsediyorum.
3: O hayvan benim, anladın mı? O hayvan benim!
4: Bir elime geçirsen Fikret Beyciğim...
5: Kimi ele geçiriyorsun Nur Usta?
4: Zavallı güllü kızı kirleten canavarı... Hiç acımaz gırtlağına bir ustura... Haklı değil miyim Fikret Beyciğim?
6: Çöreceksin bak, bizim kız vuracak da!
5: Ama baba!
6: İddiaya cirey misin?
5: Bir çare bulmalı, bir çare bulmalı! Neden korkar bunlar?
2: Yalnız Allah'tan!
5: Allah'tan mı?
2: Allah'tan! Mesela bir din adamıyla telkin yaptırsanız...
5: Nasıl yani?
2: Yani... insan öldürmek günahtır falan gibi!
5: İnanır mı dersin? Ha, saftır, inanır! Ama hangi din adamı gider? Bütün İstanbul bana düşman. Babam dahil. Tanısalar sokakta linç edecekler.
7: Gilli! Gilli! Gilli! Gilli!
0: İşte bakın, bakın orada! Bakın, bakın çocuklar! İşte! Ha, orada vallahi, orada işte, değil mi? Haçan, ne isteği bular benden?
1: Sana bir türlü anlatamadım. Günün kadını olmak ne demektir bilir misin?
0: Bilmiyorum.
1: Bilmiyorsun tabii. Bir bilsen, bir anlasan... öç alma meselesini kimseye çaktırmadan kenara atıp... bir anda zengin olabiliriz.
0: Haçan, ben zengin olmak istemiyorum ki... namusumu temizleyip çoya dönmek istiyorum.
1: Anlatamıyorum, anlatamıyorum. Ben gazeteye gidiyorum. ...ırz düşmanıyla karşılaşabilir. Nişan alırken elinin titrememesi için... ...biraz istirahat etmesi lazım. Lütfen dağılalım arkadaşlar. Lütfen hanımlar, lütfen beyler. Hadi çocuklar, dağılalım.
0: Kimdir o?
8: Benim yavrum, mahallenin imamı.
0: Buyur Hoca Efendi. Efendi.
8: Hikayeni gazetede okuyunca yüreğim parçalandı yavrum, günaha girmenden korktum. Gidip dini bütün güllü kızımla bir konuşayım dedim.
0: Sağ ol Hoca Efendi.
8: Merhamet etmeyene rahmolunmaz, affetmeyen affolunmaz. Hadisi şerif.

0: Hedefini bilirsin.
1: Bilirim hoca efendi.
0: Aferin yavrum. Bilirsin ki silah taşımak bir kadına yakışmaz.
1: Bilirim hoca efendi.
0: Aferin yavrum. İnsanın insanı öldürmesi ise günahların en büyüğüdür.
1: Öyledir hoca efendi.
0: İnsanın canına kıyan 40 yıl cehennemde yanar.
1: Yanar hoca efendi.
0: Aferin yavrum. Öyleyse şimdi ne yapacaksın bakayım?
1: Kocam olacak namus düşmanını.
0: Evet.
1: Öldüreceğim hoca efendi.
0: Ne yapacaksın?
1: Öldüreceğim onu.
0: Allah seni ıslah etsin.
1: Baş üstüne hoca efendi.
2: Bu da evlenme teklifi. Bir kat, bir dükkan, bir otomobil vaat ediyor.
3: Şarkıcılık için gecede 5.000 lira.
4: 10.000 aylık, fotomodellik için.
5: Alo?
2: Oğlum mu?
5: Pek. Merak etmeyin, yalnız geleceğim.

0: Yalnızsınız değil mi?
1: Yalnızım.
2: İnanacak mı attığımız yalanı?
0: Saftır, her şeye inanır. Ne de olsa beni seviyor, buna eminim. Beni elinizden geldiği kadar kötüleyin. Fazla üzülmemesine gayret edin.
2: Sizi yeteri kadar kötüleyeceğime emin olabilirsiniz. Aslında bu parayı sizi kurtarmak için değil... ...Güllü sizi öldürüp hapse girmesin diye alıyorum.
0: Bana özel bir düşmanlığınız mı var?
2: Daha doğrusu bir otomobile ihtiyacım var.

0: Otomobiliyle bir ağaca bindirmiş. Parçalarını hastaneye taşımışlar. Orada sizlere ömür.
1: Anacığımın meleminden olaydı, kurtulurdu.

0: Ama ben sensiz ne edeceğim? İlk sevduğum idun. İlk cozağrım idun. Kocam idun benim. Biricik Ahmet'im idun. Bana ilk dokunan, beni ilk saran idun. Son saran da sen olacaksın. Canım, canım çıkana kadar başka erkek tutmayacak elimi. Hacan başka birini sevmeyeceğim. Hacan severirsem, hücremin köşesinden geçirirsem başka birini. Anamın has sütü bazı yırzıkkım olsun. Sarı keçinin de gözlerinden öperim.
1: Sarı keçinin de gözlerinden öperim.
0: Haçan kocam olacak herif kendi kendini öldü anacığım. Onu ben öldüremediğime göre şimdi size büyüklerime sorarım.
2: Acaba namusum temizlenmiş midir, temizlenmemiş midir? Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Cülli!
3: Bence temizlenmiştir.
4: Bence de tamamen temizlenmemiştir kardeşim.
3: Bence hem temizlenmiştir, hem de temizlenmemiştir.
4: Haçan cıllı öldürseydi namusu temizlenmiş olurdu.
3: Uzatma Temel Reis, temizlenmiştir.
4: Temizlenmemiştir.
3: Temizlenmiştir.
4: La temizlenmemiştir.
3: Temizlenmiştir.
5: Haber ettiklerine göre en büyük rakibimiz mamullerinin reklamında kullanmak üzere ha bu yılın kadını olan Cüllü ile bir anlaşma yapmak üzere.

0: Reis, Karadeniz Holding'in bu önemli fırsatı kaçırmaması gereği yoktur. Haçan bu işi halletmekte, sayın reklam müdürümüze düşer herhal.
1: Anlamadım, bana mı?
0: Sağ, reklam müdürü sen değil misindir be?
1: Benim, ben mi? Ben öldüm baba.
0: Öldün mü? Ula sen değil misin?
1: Şey yani, o kız tehlikeli, cinayet işler, hapse girer.
0: Sana ne dur? Girerse namusuna girecektir de! Ula bizim kız, ırz düşmanını öldürünceye kadar, ha bu hemşerimize sahip çıkmamız şart!
1: Cinayet işlemesi için öyle mi? Ben bu cinayete alet olamam!
0: Ya, istifanı kabul ederim! Maaşını da keseyim! Oldu mi?
1: Baba...
0: Evet mi, hayır mı?
1: Peki.
0: Sağ içicim mühlet. Tamam mı?
1: Bir çare bulmak lazım. Bir çare bulmak lazım.
2: Efendim?
1: Bana Faruk Bey'i bulun Günaydın gazetesinde.

0: veda etmeye geldim Ahmet'im. Köye döneyim. Haçan mektubu oku da duysun.
1: Hepsini okuyayım.
0: Selamları atla.
1: Namusun temizlenmiş midir, temizlenmemiş midir? Köyde bu mesele yüzünden biraz sana bildiriyorum. Namusun temizlenmiş gibidir. İstersen köye dönebilirsin.
0: Bilmem sen ne diyeceksin. Köye dönerim Ahmet'u.
2: Kardeşimin kusurunu bağışla yenge. Ben Ahmet'in ikiz kardeşiyim.
0: Kardeşi var mıydı rahmetlinin?
3: Varmış işte.
2: Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime. Seni sevdiğini yazdığı sayfalar gözyaşlarından kabarmıştı.
0: Haçan seveydin, niçin kaçtı benden? Gözünü sevdiğim Rabbim razı gelmedi, gördün mü?
2: Öyle. Onun cezasını Allah verdi. Sana sahip çıkmamı, seni yalnız bırakmamamı vasiyet etmiş.
0: Haçan, şimdi ne olacak?
2: Kocanızın evine götüreceğim sizi. Vasiyeti var.
1: Madem ki rahmetli öyle vasiyet etmiş.
0: Madem ki sen istedin Ahmet'u. Dünyada karşılık beklemeden tek evlilik sen ettin bana, sağ ol.
1: Ben mi? Söyleme ne olur.
2: Hadi Güllü. Biz gidelim artık.
0: Allah selamet versin.
1: Güle güle.
2: Gidelim, gidelim.

0: Rahmetli burada oturur idi ha?
1: Burada. Beraber otururduk.
0: Babam mıdır?
1: Babamız. Gel. Güllü'yü odasına götür. Ne? Tamam baba. Güllü'yü alıp bize getirdim.
2: Niye bize getirmedin?
1: Alıştırmak lazım babacığım. Alıştırmak, yumuşatmak, değiştirmek, yetiştirmek lazım. Bak Güllü, sen akıllı kızsın. Şimdi İstanbul'u da gördün.
0: Gördüm.
1: Kendinle buranın kadınları arasında bir fark görmüyor musun?
0: Onlar gibi mi olmam lazım idi?
1: Evet. Aslında kardeşim, seni onlara benzemediğin için istemedi.
0: Bilirdi onlara benzeme Doğumi.
1: Köy yerinde düşünmemişti, fark etmemişti.

0: Şehre dönünce...
1: Söyleseydi, onun istediği gibi olmaya çalışırdım. Onun için her şeyi yapardım. O benim kocam idi.
0: Şimdi ben senden onun arzu ettiği kadın olmanı istiyorum. Kardeşimin ruhu ancak o zaman huzura erecek. Mektubunda benden seni yetiştirmemi istiyordu.
1: Madem çoğu isteyir.
0: O istiyor. Onun namına ne söylersem hepsini yapacaksın. Söz mü?
1: Sen kayınçomsun. Sen ne isterirsen yaparım.
0: Anlaştık. Öyleyse önce şu tabancanı getir ver bakalım.
1: Tabancayı vermeyeyim şimdilik. Şehir yeri bu, başıma ne geleceği belli olmaz.

0: Rahmetliye amma da benzeyi.
1: Yok canım, ikiz kardeşi tabii.
0: Haçan ben bu kariler cibi olamam da.
1: Boşver! Gel sana Ahçıbaşı'yla karısını tanıştırayım. Murat Efendi hemşehrin olur. Hadi gel, hadi.
2: Hamsi pilavı, Murat senin için yaptı.
3: Afiyet olsun sana, afiyet olsun sana!
4: Kemençe! Oku bakalım.
0: Kemençe!
4: Kemençe değil, kemençe! Bak, çe bu. Ke de bu. Çe'ye benziyor mu?
0: Yok.
4: Oku bakalım öyleyse.
0: Çe!

0: Picre, topit, at. Culi, topit, tut.
1: Aferin. Yalnız biraz dilini düzelteceksin. Culi değil, güllü.
0: Güllü.
1: Fikret değil, fikret.
0: Fikret.
1: Geliyorum, yaz şuraya bakayım.

0: Oku bakayım şimdi.
1: Geliyorum.
2: Geliyorum.
0: Geliyorum.
1: Geliyorum.
2: Bir iki. Dersler nasıl gidiyor bakalım?
3: Mankenli kocası gitti, şimdi dans hocası var.
2: Hala.
4: Aman.
3: Size teessüf ederim beyefendi. Şikayet edeceğim. Tumarhaneye attıracağım da.
1: Seni s**tımızın uşağı. Öldüreceğim onu.
2: Gel.
1: Koca değil, namus tuşkini. Bana sarılmaya, kucaklamaya kalkıyor.
2: Sarılmadan dans olur mu? Sarılmadan medeniyet olur mu?
1: Haçam, ben böyle medeniyet istemiyorum. Adamlara sarılmak da mı var rahmetlinin vesiyetinde?
2: Bırak artık şu rahmetliyi.
1: Nasıl bırakacağım? Kocam idi o benim.
2: Peki, hani bana söz vermiştin her dediğimi yapacağını? Daha giyinmedin mi?
1: Giyindim ama çıplak gibiyim.
2: Çık bakayım. Çık dedim sana oradan.
1: Dur!
2: Hadi çık! Çık! Modaya uyacaksın. Moda çıplak gezmeyi gerektiriyorsa çıplak gezeceksin. Modern hayatın şartı bu.
1: Peki ama o öldü. Kime beğendireceğim kendimi? Bütün bunlar kimin için?
2: Söylemek bana düşmez ama... gerekirse onu da unutacaksın. Biliyorum, yakışıklıydı, hoş adamdı. Çeşitli meziyetleri vardı.
1: Benim kocam idi. İlk cüzdanım idi.
2: Unutacaksın. Belki bir gün başka birini seveceksin. Belki de ona benzeyen birini.
1: Ona en çok sen benzeyirsin. Ama benim için onun yerini kimse tutamaz. Ahdettim, kimsenin eli elime değmeyecek ondan başka.
2: Hani söz dinleyecektin, kardeşim sağ olsaydı o da unutmanı isterdi.
1: O belki ister idi. O benim onu sevdiğim kadar sevmemiş idi beni.
2: Onun seveceği kadın olmaya çalış.
1: Çalışırım. Madem ki sen istiyorsun, onu unutmaya da çalışacağım.
2: Unutması lazım. Olamaz. Ne oluyor bana ya? Kendimi mi kıskanıyorum yoksa?
1: Neyin var? Hasta mısın?
2: Zihnim karıştı. Galiba biraz üşüttüm. İçinden nasıl geliyorsa öyle yap.
1: İçinden ne geliyor? Ama iki cülli var şimdi. Ha bu cülli, hamsi çoyun cüllisi mi? Elim oldu bilmiyorum. İçimde ne gelir bilmiyorum. Korkuyorum.

0: Bahçıbaşı'nın spesiyalitesi, hamsi tatlısı.
1: Rahmetli Ahmet de ilk başında yememiş idi. Ama tadınca çok sevdi. Sen de bir dene isterisen.
2: Artık Ahmet'ten bahsetmeyene olur.

0: şey mi yaptım?
1: İşler senin kavrayamayacağın kadar karıştı Güllü bacı. Aslında çok şey yaptım bilmeden.
2: Buyurun Hamzi Tatlıcına.
3: Aa Kırçeşme olaydım, kız destiğine dolaydım. Aa Kırçeşme olaydım, kız destiğine dolaydım. Kelin olduğun gece, küveyimden olaydım. Küveyimden olaydım, kelin olduğun gece.

0: Ella, él, ella, que escúcheme, vamos, vamos, cambia, vamos, vamos, vamos, al llorente, al llorente, al llorente, al llorente, al llorente, al llorente, al llorente, al llorente, al llorente, al llorente, al
1: İyi geceler.
2: Tıpkı düğün gecemizdeki gibi. Yalanız rahmetli yok aramızda.
1: Hala unutamadım mı onu? Kimse dolduramayacak mı onun yerini?
2: Unutmaya çalıştım onu. Ama bir yandan da düşünüyorum kendi kendime. Julie sadıkı de diyorum, Julie bir çere severdi. Julie'nin gözü ölüp gitse de kocasından başkasını görmez idi diyorum.
1: Güllü de öldü artık, şimdi Gül var.
2: İyi mi oldu acaba?
1: Memnun değil misin?
2: Çok! Hiç bu kadar keyifli olmamış idim.
1: Ahmet'le Güllü öldüler artık. Gül'le Fikret var şimdi, anlıyor musun?
2: He, Julie'le Fikret.
1: Bana güvenmeni istiyorum. İyi geceler Gül.
2: İyi geceler. Fikret.

0: June. Mitu buni al tum. Seni çok özledim.
1: Beni seveyi. Ben de onu seviyorum galiba. Şimdi sağa ve büyüklerime sorayım. Benimle evlenmek isterse evleneyim mi, evlenmeyeyim mi?
2: Bence evlenebilir.
3: Her ne kadar evlenebilirse de bence evlenemez.
4: Bence hem evlenebilir hem de evlenemez.
2: Evlenecek Tamer Reis.
3: Evlenmeyecek Adem Reis.
2: Evlenecek, la evlenmeyecek.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
10: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
5: Anlattım ya yavrum. 17 sene evvel...
4: Yeter!
6: Sen desin ki oğlum ne olacak dedin.
4: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
5: Derhal bulunacak.
7: Polis, kapıyı açın.
4: Yok, hırsız girmedi. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak.
8: 30 günlük beylik beylik. İkinize de mutluluklar dilerim.
4: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim.
8: Babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
4: Hırsız polisçilikle oynamadık. Nikahlar mı kıyılmadı?
6: Sen bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
9: Evcilik oyunu birazdan TV4'te.
10: Oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
11: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
12: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
12: Peki kuryelerimden haberi var mı?
13: Yani...

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has

0: İhtiyaçlara büyük kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Doritos'tan yılın twist'i. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.

0: Yiyecekleri mutfağa bırak. Sodalarla içkileri dolaba koy. Para da dolabın üstünde.
1: Anahtar kapının üstündeydi. Bakkalı bekliyordum belki de.
0: Buyurun.
1: Şaka ediyorsun değil mi? Tanınmayacak kadar değişmedim daha. Nişanma atayırdın.
0: Kafamdaki güllüyü öldürmeye çalışıyordum. Meğer o güllü zaten ölmüş.
1: Ben neymişim?
0: Boşver. Şaka yapıyorum.
1: Büyük şehrin insanı bir başka türlü olmuş. Sizin şakanızı da anlamayırım ben.
0: Anlayamazsın. Biz insan eti yeriz. Hem etiyle de yetinmeyiz. İnsanı insanlıktan çıkarırız, şeklini bozarız, kirletiriz. Söyle, eski saf temiz güllü nerede?
1: Hiçbir şey anlamıyorum.
0: Başına geleni anlasan kurtulmaya çalışırdın zaten.

0: Niye geldin? Dertli de görünmüyorsun.
1: Esasında çok sevinçliyim. Çoya mektup yazmış idim. Çoydakiler buranın adresini bilirler. Cevap geldi mi?
0: Gelmedi. Ne sormuştun köydekilere? Yoksa...
1: Benimle evlenmek istiyor.
0: Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım.
1: Ne oldu? Ne anlatacaksın?
2: Güllü bacı,

0: Güllü hazır mı?
1: Değil galiba. Sabah Gül'ü oynaya çıktı, az önce bitkin perişan döndü eve.
0: Nereye gitmişti biliyor musun?
1: O gazeteciye galiba. Köyden mektup gelecekmiş.
2: Doğru değil mi hepsi?
0: Gül.
2: Gül değilim ben, Gül'lüyüm. Doğru mu bu? Cevap ver.
0: Sana anlatmam lazım.
2: Kardeşin yok idi değil mi? Bana yalan söyledi.
0: Yoktu ama ben...
2: Mallarını reklam etmek için getirdim beni buraya. 3 kuruşluk menfaat için değil mi?
0: Evet ama şimdi her şey değişti. Ne olur dinle beni.
2: Şimdi de benimle evlenmek istediğini söyleyeceksin.
0: Evet. Her şey o kadar karışık ki gene de anlatabilirim sana. Gül, seni gerçekten seviyormuşum ben. Yalancıyım ben, hırs düşmanıyım. Peki vurmayacak mısın beni? Madem dinlemek istemiyorsun öldür, öldür daha iyi.
2: Üstümdeki elbise Julie'nin ama... içindeki başka kadın artık. Eski Julie olsaydı o işi çoktan yapmış idi. O seni öldürmeden sen onu öldürdün. Eski Julie öldü. Seni seviyordum. Sevdiğim için öldürmek istiyordum. Artık öldürmeye de değmezsin zaten.
3: Ne yapacağız şimdi? O kadar da alışmıştık ki ona.

0: Köye dönemezsin artık. Köyde yaşayamazsın.
1: Julie öldü değil mi? Peki ben ne olacağım?
0: Bizlerin arasına karışacaksın. Bizim gibi insafsız olacaksın. O seni nasıl insanlıktan çıkardıysa sen de onu çıkaracaksın. Öç alacaksın.
1: Ondan öç almak. Benim gücüm yetmez ki.

0: bakmayayım beyefendi, dalgınlık.
1: Buyurun.
0: Affedersiniz, çok bitkin hissediyorum kendimi. Sinir yorgunluğuna, fazla asabiyete karşı bir ilaç tavsiye edebilir misiniz?
1: Yeni çıkan bir ilaç var efendim, hafif sinir yorgunlukları için. Buyurun.
0: Siz benden alay mı ediyorsunuz? Buyurun Fikret Bey. Mersi.

bu kadar olmaz artık! Güllü! Kapatın şunu!

0: Merhum kocanızdan ve sabık haminizden.
1: Bilmem beni affedebileceğimi sun.
2: Oy!
3: Bu kadarına tahammül edemem artık. Bugüne bugün nikahlı karım sayılırsın.
2: Ben mi? Nasıl olur? İmam nikahını...

0: oldu Biricik Ahmet'ine? Hani ilk göz ağrındı, sana ilk dokunan, ilk okşayandı? Ölünceye kadar başka erkek eli değmeyecekti eline. Hani ondan başka kimseyi sevmeyecektin ölünceye kadar. Ne oldu?
1: Sen unut demedin mi? Ölenilen ölünmez demedin mi?
0: Ben ölmedim ki.
1: Sen kendini ölüme mahkum ettin. Ahmet öldü. Dediklerini tutayırım Fikret Bey. Unuttum. Başkasını seviyorum, evleneceğim.
0: Kim bu adam? Benim yerimi alacak olanı bilmek isterim. Çok yakışacaksınız birbirinize.
2: Yamyamlığın dozunu biraz kaçırdın galiba. Bu kadar lüzum yoktu.
1: Güvenebileceğim bir insana gerçekten ihtiyacım var. Benimle evlenmek istemez misin?
2: Bu oyunu daha ileri götürmene alet olamam.
1: Aldatılmış, kirletilmiş, işe yaramaz bir kadın olduğumu biliyorum. Ama sen de pek batak sayılmazsın.
2: Neler söylüyorsun Güllü?
1: Şehir kanunlarına uyarım. Benimle evlenmeni istiyorum.
3: Buyurun.
4: Teşekkür ederim.
3: Bir şey değil.

Gül'ün nikah davetiyesi değil mi?

0: Gelecek sanıyordun, değil mi? Ona acı vermek istiyordun. Şimdi en büyük acıyı sen çekiyorsun.
1: Bilir miydim? Sen söylemiştin o calmamı. Yam yam olamayırsam günah benim mi? Onu seviyormuşum. O benim ilk cüzdanım, kocam. Eğer istersen gene de evlenirim seninle. Mutlu olmaya çalışırım. Ölene kadar sadık kalırım sana.
0: Acı çekmek insanı yüceltir. Sayende yeniden insan oluyorum galiba. Affedersiniz. Biz evlenmekten vazgeçtik.
2: Bu işi hiç ki halletmez uşağım. Bizim kız eldenci değil. Onu seveyim sun, sevmeyim sun.
3: Seviyorum baba.
2: Öyleyse yürüyün uşaklar Cideyruk. Hadi.
3: Nereye?
2: Kızı almaya da.
3: Ya gelmezse baba?
2: Sen ne biçim Karadenizlisin be? Gelmezse kaçırırık. Ben rahmetli ananı düğün alayını basıp kaçırmadım mı? Hı?
3: Gelmezse ikisini birden öldürürüm. Siz burada bekleyin.

0: onu seviyorum, anlıyor musun?
1: Ben sevmiyor muyum Budala? Ben de onu senin kadar sevdim.
0: Hiç kimse onu benim kadar sevemez.
1: Hala boş durur öyle mi? Al! Biraz aklın başına gelsin.

0: Onu seviyorum. Hiçbir kuvvet alamaz onu elimden.
1: Koca budala. Kimsenin onu elinden aldığı yok. Güllü seni seviyor.
0: Beni mi seviyor?
1: Seni sevdiği için beni terk etti. Seni sevdiği için şöhreti, parayı, her şeyi terk etti. Köyüne gitti.
0: Demek beni seviyor. Beni seviyor.
1: Seviyor ya! Seni seviyor. Koca eşek. Ona layık olmaya çalış.
2: Ula uşaklar, bizimkinin başına bir hal gelmiş olmalı. Fikret! Fikret! Evladım bu ne hal?
3: Güllü... beni seviyor.
2: Fikret!
4: Sizlere durumu anlattım. Sevseydi celurdu peşimden. Gelmedi. Demekçi beni sevmeyi...
5: Bence sevi de kabadayılıktan kelmi ya!
2: Bence sevmeyi! Ne dedun? O ne biçim laf? Sevmeseydi ha böyle mar çadısı gibi dama çıkar mıydı? Miau! Sevi! Hem de eşek gibi sevi! Karadenizliliğe yakışmayan bir halt etmiş... Pişman olup ayağınıza kadar celdi. Ben de celdim ki, kızı usulüyle, erçanıyla alıp çudalım. Şimdi bizim oğlana karısı culluyu... Allah'ın ömrüyle yanıdan isteyiruk. Ula sen de bir şey söylesene be!

0: Günlük. Günlük.
1: Benim gözüm ha bu damadı pek tutmay.
2: Ha benim gözüm de pek tutmay ama tutay.
0: Ne dediniz, ne dediniz? Ha sizin gözünüz benim uşağı nasıl tutmay?
2: Bence bu film ha buraya biter.
1: Bence bitmez. Bence hem biter hem daha bitmez.

0: babacığım, günün en yakışıklı erkeği sensin.
1: Sen de dünyanın en güzel kızısın yavrum.
2: Bir peri kadar güzelsin.
3: Her zaman, her dakika başka bir güzelsin. İstiyorum ki bugün hiç bitmesin.
4: Hepimizle oynuyorsun. Bana bir ümit ver, ömrümün sonuna kadar bekleyeyim seni.
5: Selamün aleyküm.
0: Kimsiniz siz, kimi arıyorsunuz?
5: Mumtaz Bey, biladerimi arıyorum.
0: Bugün kızının doğum günü, eğlencesi var, yarın yazıhaneden arayın.
5: Tam gününde gelmişim demek. Nerede Nazlı, nerede Mumtaz? Hadi ben onların yanına götürüm.
1: Sanayi vekaletinin istediği raporları dün gönderdim. Bugünlerde de Ankara'ya gidecek ki vekil beyle bizzat görüşeceğim.
5: Mumtaz Bey biladerim, sevgili kardeşim.
1: Rıfkıcığım, canım kardeşim. Olacak şey değil Rıfkı. Seni buralarda görmek ne saadet.
5: Duydum ki Nazlı'mızın seneyi devriyesiymiş.
1: Ya.
5: Hani takvime tarih düşecek bu kadar denk gelmezdi.
1: İyi yaptın.
5: Hadi, yarasın.
1: Yarasın.
5: Allah nazardan esirgesin, pek güzelleşmiş. Adnan görünce apışıp kalacak benim gibi.
1: Oo, öyle ya, sormayı unuttum. Oğlumuz nasıl, ne durumda?
5: Ölmek gibi olmasın ama arslan gibi maşallah. Mühendis çıktı, staj yaptı İngiltere'nin Londra'sında. Şimdilikte tüm arazinin başında.
1: Oo, hala.
5: Sebebi ziyaretimi anladın değil mi biladerim Mumtaz? Sözümüz kavlimiz vardı çocuklarımız için.
1: Sözümüz söz Rıfkıcığım.
5: Bana kalırsa tam vaktidir. Baş gözünü verelim şunları. Beşik kertmesi olduklarını biliyor mu kızın?
1: Söylerim şimdi. Ben kızımı oğluna verdim gitti Rıfkıcığım. Nazlı! Yavrum! Bir dakika gelir misin lütfen? Gel yavrum, gel. Gel bak seni kiminle tanıştıracağım. Adana'dan Rıfkı Bey amcan. 16-17 senedir görüşmemiştik. Öp bakalım elini.
5: Pek memnun oldum. Tarifsiz sevindim.
0: Nasılsınız?
5: Teşekkür ederim. Böyle nadir bir gecede sıhhat ve afiyetler dilerim. Size layık bir şey değil ama...
0: Ne zahmet ettiniz?
1: Otur kızım.
5: Zahmet mi olurmuş? Neyin varsa seninle oğlumundur.
0: Anlamadım.
1: Anlatayım kızım. O yıllarda biz Adana'dayken arazilerimiz yan yanıydı. Kardeşten yakındık birbirimize. Sen kundaktayken Rıfkı'nın oğlu Adnan da 3-4 yaşlarındaydı. O havalinin deyimiyle beşik kertmesi yaptık.
0: Nasıl bir şeymiş o?
5: Nişanladık yani.
0: Kimle kimi?
1: Senden Adnan'ı.
0: Demek ben şimdi o Adnan'la nişanlanmış oldum öyle mi?
1: Evet öyle.
5: Tez günde cemiyetinizi yaparak tamamına erdireceğiz hayırlısıyla.
0: Olacak şey mi bu?
5: Oldu bitti bile.
0: Böyle şakalardan hiç hoşlanmam. Babam iyi bilir huyumu.
1: Otur lütfen. İyi dinle beni.
0: Sen ki medeni, uygar bir insansın. Beni hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
1: Anlattım ya yavrum. 17 sene...

0: Ben evvel...
1: Yeter! Dinleyemem artık bu masalı.
2: Böyle evlenmeler çoktur bizde, töremizde vardır. Seni de biricik gelinim olarak bağrıma basmak...
1: Şu haline bak, kılığına, kıyafetine bak. Konuşmana, diksiyonuna bak. Sen nesin ki, oğlun ne olsun? Al bu yüzüğü de, oğlunla evlenecek o budala kıza hediye edersin.

0: Affet Rıfkı. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum.
1: Üzme canını, senin bir günahın yok. Zamane böyle. Suç bizlerde. Bizler eskidik, bizler geri kaldık.
0: Yo, sana verdiğim sözden dönecek değilim. Göreceksin bak.
1: Nazlı kızımızı yola getiremezsin, nafile uğraşma.
0: Ben namuslu, şerefli bir insanım. Bugüne kadar verdiğim her sözü tuttum. Ölünceye kadar da tutacağım.
2: Bana ait bir konuda kararı ben veririm.
0: Olur. Benim dediğim olacak. Beraberce Adana'ya gideceğiz, Rıfkı'dan da oğlundan da özür dileyeceğiz. Evleneceksin.
2: Bu gece sana ne oldu anlamıyorum baba.
0: Anlamazsın tabii. Bugüne kadar bir dediğini iki etmedim. Şımarttıkça şımarttım, şımarttıkça şımarttım. Ama bitti artık.
2: Anlaşıldı baba, bu gece anlaşamayacağız seninle.
0: Gel buraya. Lafım bitmedi. Sana ömrümde ilk defa emrediyorum. Adnan'la evleneceksin.
2: Ölsem evlenmeyeceğim. Seni de affetmeyeceğim. Çünkü sen sarhoşsun baba. İlk defa vurdun bana.
0: Sonuncusu da olmayacak. Kızını dövmeyen dizini dövermiş. Yarın sabah ilk uçakla Adana'ya gitme de gör bak o zaman.
3: Dün geceki olaydan sonra bir arada yaşamamıza hiçbir imkan, hiçbir olanak yok. Beni sakın arama. Arasan da bulamayacaksın. Kendi hayatımı yaşamak üzere bay bay.

0: derhal bulunacak. Her yer aranacak. İcap eden her şey yapılacak.
1: Baştır efendim.
0: Bütün arkadaşlarına telefon edin. Gazetelere resimli ilan. Polise haber verin. Arayın, tarayın, göğü yeri birbirine katın ve kızımı bulmadan gelmeyin kardeşim.
2: Yapma diyorum sana! Üçüncü hasta oldum sana!
3: Sayende vücudun su yüzü görüyor!
2: Sayende vücudun su yüzü görüyormuş! Yapma bak! Bana bak! Yapma diyorum! Hortumu elinden alır, sonra ne yapacağımı bilirsin!
3: Ay yapma! Ay! Ay yapma, üşüteceğim!
2: Sen üşüteceksin de biz üşüteceğiz, değil mi?
4: Allah kahretsin, kazık kadar herifler! Bebekler gibi oynamaya utanmıyorsunuz ha!
2: Hadi! Geldi! Amcamız geldi!
5: Hoş geldin beyim!
6: Hoş geldin
7: beyim! Hoş gördük!
4: Hoş geldin ağabey!
8: Hoş geldin! Adnan niyelerde?
4: Sabah erkenden araziye çıkmıştı. Hah, dönüyor işte!

0: Hoş geldin baba.
1: Hoş gördük oğlum.
0: İnşallah kötü haberle dönmüşsündür.
1: Kötü haberlerle döndüm. Babası erkek adam, benim gibi, sözü söz. Ve lakin kızı senin gibi, aynı soyusunuz. Evlenmem ben öyle bilmediğim etmediğim adamla diye öttü durdu.
0: Aferin kıza, gözüme girdi. Kaldı mı bu devirde artık beşik kertiği?
1: Şöyle, senin gibi makul konuşsa neyse ne. Canım yanmaz ama çok gücüme gitti.
0: Ne oldu? Ne yaptı ki?
1: Fakir gördü beni, alay itti. Şu haline bak, kılığına, kıyafetine bak. Sen nesin ki oğlum ne olacak dedi.
2: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
1: Hediye olaraktan yüzük almıştım, onu da yüzüme çaldı, çekti gitti dans etmeye, kepinmeye.
2: Ay şimdi bayılırım, nankör şımarık, öyle gelin istemem ben.
3: Sopayla kovalarım billahi. Hem seni hem de Adnan'ı tahkir ederek...

0: çıkma ta zanneden, o nane şekerini bir güzel dövecek ve...
1: Sussana lan sen, cinim tepemde zatı!
2: Öfkelenme baba! En baştan tekrar anlat. Sana neler yaptığını, neler söylediğini teker teker bilmek istiyorum.

0: Hiçbir haber yok. Bir ipucu da mı bulamadınız komiser bey?
1: Aramaya devam ediyoruz. Kat'i olarak tespit ettiğimiz bir husus var. Yurt dışına çıkmamış.
2: Buyurun efendim.
3: Polis. Bu genç kız otelinize mi kalıyor?
2: Hayır efendim. Dikkatli bakın. Baktım efendim. Burada böyle birisi yok.
3: Gelebilir. Kalmak isteyebilir. Dikkatli olun.
2: Başlayın efendim.
3: Tekrar uğrayacağız.
4: Good morning.
2: Good morning.
5: Geliyor musun abla? Hemen gidiyoruz ha. Hemen gidiyoruz, körfez durur. Evet beyler! Are you coming?

0: İskoç, bu sahiller are the most beautiful coats of Turkey. En güzel yerlerdir memleketimin.
1: Yes, I like them. Ben çok beğendim.
0: The far distance are more beautiful. Uzaklar çok daha güzeldir.
1: How did you learn? Nereden öğrendiniz siz İngilizce?
0: Sizin gibi turistlerden.
1: Wonderful, bravo.
0: Thank you, miss. Nedir isminiz?
1: Oh, Diana.
0: Diana? Çok güzel isim.
1: Aptal herif, ne biçim denizcisin sen?
0: Affedersiniz, ters bir dalga yedim.
1: Çek çıkar beni buradan! Çabuk ol be!
0: Korkmayın, verin elinizi, ha!
1: Sersemin birisin sen! Gözlüğüm gitti, periğim de mahvoldu!
0: Öderim gözlüğünüzü, üzülme!
1: Çek sahile! Geriye döneceğim, budala!
0: Şu ufacık kazanın bir faydası oldu size, mükemmel Türkçe konuşmaya başladınız! Perukayı da kafanızdan hiç çıkaramıyorsunuz!
1: İlgilendirmez, çabuk dönelim!
0: Baş üstüne mi isteyana?
2: Oh, başım! Nedir o?
3: Bir buz torbası daha hazırladım.
2: Ah, iyi etti.
3: Biraz da kendi canınıza acıyın beyefendi. Her yanınızdan alevler çıkıyor.
2: Bir elime geçirirsem... o zaman asıl Nazlı yanacak Marmara çırası gibi. Oo.

0: Clément.
1: Sus sesini çıkarma ne olur. Yardım et bana.
2: Açın kapıyı. Polis, kapıyı açın.
1: Yalvarırım, ele verme beni. Çok müşkül durumdayım. İnanın vaziyetim çok kötü.
0: Gir mutfağa saklan. Who are you? Siz kimsiniz?
3: Lütfen kapıyı açın.
2: Open the door.
3: Kapıyı açın.
4: Özür dilerim matmazel, rahatsız ettik. Bir hırsız kovaladık. Acaba sizin odanıza girmiş olabilir mi?
0: Hırsız? Benim odada? Yok, hırsız girmedi.
4: Birisinin parasını çalarken kısırdık. Ama kaçtı elimizden.
3: Elbet bulucuyuz. İyi geceler. Hı hı.

0: Siz olmasanız mahvolmuştum. Minnettarım. Bu iyiliğinizi unutmayacağım.
1: Bir hırsızın elini tutamam ben.
0: Öyleyse niçin kurtardınız?
1: Kendimi düşündüğüm için. Şimdi de sen beni kurtaracaksın.
0: Neden kurtaracağım, kimden?
1: Babamdan.
0: Babandan mı?
1: Bu fikir birden geldi aklıma. Müthiş bir şey, mükemmel. Dediklerimi yapmazsan polisi çağırır, hemen teslim ederim seni.
0: Söyleyin, nedir?
1: Benle evleneceksin.
0: Benim gibi çulsuz, meteliksiz, üstelik mesleği de hırsızlık olan bir adamla mı evleneceksin?
1: Evet, bu 30 gün sürecek bir oyun olacak. Tam 30 gün sonra boşanacağız.
0: 30 günlük beylik beyliktir. Yaşadık desene. Sen de fena kız sayılmazsın hani. Zahmete değersin.
1: Yok, yağma yok. Gerçekten kocam olacak değilsin. Ayrı odalarda yatacağız. Elin elime bile değmeyecek.
0: Anlamadım. Ben böyle evcilik oyunlarında yokum.
1: Mecbursun. Polisi unutma. Hem para da veririm sana.
0: Ha, o zaman işler değişir tabii. Ne kadar?
1: 50.000 lira.
0: Peşin peşin mi?
1: Taksit taksit.
0: Öyle olsun. Ama ilk takside hemen peşin isterim.

0: Şu andan itibaren karı kocasınız. İkinize de mutluluklar dilerim. Birbirinizi incitmeden daima saygı ve sevgiyle yaşamanızı, kurduğunuz yuvada ömür boyu daima sağlık ve esenlik dilerim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Bir ömür boyu diyor. 30 günden ne haber?
3: Annem! Annem, ay yetişemedik mi, bitti mi be?
4: Sahiden yetişemedik be.
3: Tebrik ederim, mesut olun inşallah.
4: Sonsuz saadetler. Adnan büyük ikramiyedir, kıymetini bil.
1: Kimsiniz siz? Kim bunlar?
4: Tebrik ya.
3: Ben halasıyım. Bunlar da yeğenlerim. Hep bakayım elimi kız. Hiç beğenmedim ama ne yapalım, kısmet böyleymiş. Nikahta keramet vardır derler Adnan'ım. Belki ileride seversin.
1: Size fikrinizi soran olmadı.
3: Aa, yok! Çelebazlığa gelemem ben! Bana cevap vermek kimin haddine? Bugüne bugün, ipek böceği, kına çiçeği, yalnız mürvet derler bana! Mürvet yerim adamı!
2: Dur hala, dur ya!
5: İdare et reisimizdir, mesleği hepimize o öğretmiştir. Birinci sınıf arakçı ve de tırnakçıdır. Nereyi soyacaksak, planları o yapar. Cevat kasa açar, Nami de jileti basıp cüzdanı çarpar.
6: Müjde beyim, müjdeler olsun!
1: Küçük hanımdan telgraf var.
7: Sevgili babişko, yıldırım nikah ile evlendim. Kocam da ben de seni çok çok öperiz, yakında döneceğiz. Dön bakalım Nazlı Hanım, dön bakalım lan kör köpek! Bak neler yapacağım, sana da kocan olacak o av köpeğine de kan kusturmazsan bana da mümtaz demesinler.
2: Sen olmasan hapisteydim şimdi, tekrar tekrar sağ ol.
1: Konuşmana dikkat et, sen değil siz diyeceksin, fazla samimi oldun.
2: Olmaz, yeni evli çok karı koca değil miyiz? Resmi olduk mu, resmi konuştuk mu durum çakılır.
1: Babamın yanında, başkalarının yanında tamam, fakat şimdi gereği yok, iki yabancıyız.
2: Dilimi şimdiden alıştırmazsam açık verir, teklerim sevgilim.
1: Hey, kendine gel! Bir daha bu lafı işitmeyeyim.
2: Peki hayatım.
1: İnat mı yapıyorsun? Beni deli mi edeceksin, sersem?
2: Yoo, ağzını bozma. Madem ki evcilik oynuyoruz, sen de haddini bileceksin.
1: Balık elle yenmez! Bardak oradan tutulmaz! Balık böyle yenir. Bardağı böyle tutup içeceksin. Gördün değil mi?
2: Bugüne kadar görmemiştim. Görsem de sıkıntılı herifimdir ben. Hokkabaz gibi uğraşamam.
1: Ne yapıyorsun?
2: Mantar kırıntısı düşmüş, onu çıkarıyorum.
1: Bırak şunu! Etrafına bak, rezil oluyorum burada.
2: Burası hiç sarmadı beni. Keşke bizim Rafet'in oraya gitseydik. Bol acılı fasulye, midye, tava, cacık, ateş gibi servis. Üstelik adam başına 20 kağıda çıkardık.
1: Dur, ne yapıyorsun?
2: Ne oldu gene? İkide bir yüreğimi ağzıma getirme, dişime kılçık kırmış, onu çıkarıyorum.
1: Kürdan var, kürdan!
2: Amma alengirli işler! Ha parmak, ha kürdan, ne fark eder?
1: Of! Yandım, çok uğraştıracaksın beni.
2: Yani, daha başka kaideler, merasimler de mi var? Bitmedi mi?
1: Ben masaya yaklaşınca, sandalyeyi yavaş ve kibar bir hareketle çekeceksin.
2: Olur.
1: Ancak ben oturduktan sonra karşıma geçip oturacaksın.
2: Affedersin, zamanını iyi ayarlayamadım galiba.
1: Gerçekten görgüsüz, kabiliyetsiz ahlatın birisin. Kızamıyorum sana.

0: tut elimi, ne o öyle ağaç silker gibi. Tekrar.
1: Nasılsınız hanımefendi?
0: Teşekkür ederim Adnan Bey. Ne yapıyorsun?
1: Öpüp başıma koyuyorum. Bizde de adet böyledir.
0: Bizde yaşlı hanımların bile eli başa götürüyor.

0: Yapamayacağım.
1: Biraz daha, ayakların ritm düzenine girmeye başlamıştı.
0: Tango yeter bana. Bu yeni modalar başladı mı bir bahane bulur otururum.
1: Olmaz, şüphelenirler.
0: Şüphelendikleri dans olsun. Dua et de başka açık vermeyelim.
1: Çek elini, saygılı ol. Son defa tembih ediyorum. Yalnız kendsiz diyeceksin, terbiyeli konuşacak, terbiyeli davranacaksın.
0: 50.000'e çekilmez bu sıkıntı. Sahte çek yazsan, imza taklit etsen, cüzdan yürütsen daha kolaydı.
1: Uf, uyuşmun!

0: Seni de buldum. Armatörsün.
1: Nasıl bir iş bu?
0: Balıkçılık kesiminde yatırım yapmışsın. Teknelerin var. Kısacası balık ihraç ediyorsun.
1: Şimdiye kadar alıkların sayesinde geçiniyordum. Sıra balıklara geldi demek.

0: Vay vay vay vay. Yarım milyon lira verirler bu eşyalara. Hani damadı olmasaydım bu evin... ...gece gizlice girer...
1: O mesleği unut dedim sana. Ha? Beni öldürecek misin?
0: Yo, asla. Fakat şu gümüşler, şu vitrindeki antikalar, şu halılar içimi gıcıkladı. Daha da neler vardır kim bilir.
2: Odanızı dünden temizledik, buyurun istirahat edin.
1: Babam nerede? Şirkette mi, fabrikada mı?
3: Buradayım, burada. Sizleri bekliyordum dört gözle.
1: Babişkocuğum, çok özledim seni.
3: Yazıklar olsun sana. Dünyada aklıma her şey gelirdi de... ...öz kızımın bana bunu yapacağını düşünemezdim.
1: Boş ver. Unutalım, her şey bitti. Yeni bir hayata başladım ben. Kocam Adnan Bey.
0: Sizi tanıdığım için şeref duydum.
3: Bense azap, utanç duyuyorum. Nazlı'yı başka bir adamla, Rıfkı'nın oğlu Adnan'la evlendirecektim. Yazık oldu.
0: Bir hata ettik. İzninizi almadan evlendik, öpeyim.
3: Hadi hadi.
1: Al şunları, uykum geldi yatacağım.
0: Önce şu para meselesini halledelim.
1: Ne parası?
0: Manevi hakaret tazminatı. Anlaşmamızda hakir görünmek, küfür yemek yok.
1: Babam benden başka herkese haşindir.
0: Bana ne? Ben herkes değilim. 10.000 lira isterim.
1: Gecenin bu saatinde mi?
0: Para ödemenin saati olmaz.
1: Yarın veririm.
0: Bak, vermeyecek olursanız şu avizeyi... tuvaleti, bir de şu halıyı yürütürüm, ödeşiriz.
1: Utanmaz alçak herif, fırsat düşkünü, adi hırsız!
0: İyi geceler karıcığım.
1: Terbiyesiz herif!

0: Beyefendi yok mu? Bu odada yatmadı mı?
1: Yattı da... Şeye gitti canım.
0: Anlayamadım hanımefendi.
1: Şeye gitti dedim ya işte.
2: Banyonun yolunu şaşırdım karıcığım.
1: Tam karşıki kapı demiştim ya sevgilim.
2: Yanlış anladım herhalde bir tanem.
0: Günaydın beyefendi.
2: Günaydın. Kahvaltıyı balkonda yapacağız. Biraz daha uyuyacağız, değil mi tatlım?
0: Emredersiniz efendim.
1: Çek ayağını, çek diyorum! Çek diyorum!
2: Ayakların ateş, benimkiler buz gibi! Hadi ısıt biraz, ısıt, yapma zifeni!
1: Çek elini diyorum sana! Bir daha böyle sululuk istemem!
2: Meraklı değilim canım, hizmetçi vaziyeti anlamasın diye sana birazcık sarıldım.
1: Ahlaksız herif!
2: Sana da ne yapsak yaranamıyoruz. Bu tokatınız için 10.000 liralık bir fatura kesilmiştir.
1: Çık odamdan, çık çabuk, defol!
2: Sinirlenme sevgilim, sen bir an evvel çeki hazırlamaya bak.

0: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
2: kurdu. Trendyol büyük indirim günlerinde İngiliz Home, Tefal ve Monte Sehpa ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Bosch'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim 1, kepek 0.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet Peon.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
5: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
4: Şok Market fiyatına adresimde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok Market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cep.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde

0: kokteyl parti vermeye, kocan olacak adamı dostlarımıza tanıtmaya mecburuz.
1: Aha, çok güzel. Dostlarınızla tanışacağıma sevindim.
0: Benim istediğim adamla evlenseydin, telini duvağını sürüyerek gelin olsaydın, muhteşem bir düğün yapacaktım sana.
1: Önemli olan anlaşmak, sevişmek, mutlu olmak değil mi?
0: Sen sus! Fikrini soran olmadı. He. Alo! Ben Mümtaz, evet!
2: Hayırlı günler beyefendi! Toftaş şirketine bir çek gönderecektik.
0: Kaç paralık bir çek? 450.000 lira mı? 450.000 lira, ha? Olur, olur. Şimdi yazarım. Yolla memurlardan birini vereyim.
1: Kimse zahmet etmesin buraya kadar. Çeki ben götüreyim.
3: Yok, istemem, ne münasebet!
1: Peki ama niye bağırıyorsun sevgilim?
3: Pardon, senin yorulmanı istemedim şekerim.

0: Kesin oynaşmayı! Ben babayım, kayınpederim! Önümde böyle mayalaşmak istemem!
1: Tanıyan var mıymış damadı? Kimin nesiymiş?
2: Ne asalet, ne para, ne şöhret! Kimsesizmiş! Baksana etrafına, erkeğin ailesinden kimse var mı?
3: Peki ne iş yapıyormuş?
4: Nazlı'ya kocalıktan başka mesleği yok.
3: Zavallı Mümtaz Bey, açsın bakalım keserin de ağzını!
5: Çelimsiz, çirkin, bastı bacağın biriymiş herif!
4: Ay gelseler artık! Şu bostan korkuluğunu görsek de işletsek, eğlensek biraz!
6: Tanışırken erkeklerin elini sıkacaksın, kadınların da elini öpeceksin. Başına koymak yok! Fazla da gevezelik etme, görgüsüz kültürsüz olduğunu anlamasınlar.
7: Önce paramı isterim.
6: Ne parası?
7: Manevi hakaret tazminatın.
6: Paranın zamanı mı şimdi, aşağıda bekliyorlar.
7: Parayı almadan adımımı atmam. Aşağı yalnız inersin.
6: Kaçmıyorum ya! Sabah alırsın.
7: Aklımda duracağını cebimde dursun.
6: Şimdi yangın var diye bağıracağım, ne aşağılık adamsın be!
7: Böyle hakaret edersen 10.000 lira daha alırım.
6: Ee?
7: Bağırma öyle, gülümse biraz, sakin ol.
6: Aman!
7: Yüksek sosyeteye rezil etme beni!
6: Allah seni kahretsin!
8: Güzel ama hikayesi!
6: Dur! Beni bekle! Dur diyorum! Dursana bir! Yapacaklarını biliyorsun, göreyim seni!
7: Biliyorum, merak etme, göreceksin!
6: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim. Size eşimi tanıtmak istiyorum, kocam Adnan. İşte en yakın, en saygın dostlarımız.
7: Sizleri tanıdığıma çok sevindim. Gelişinizle mutlu ettiniz bizleri. Nasılsınız efendim?
9: Teşekkür ederim.

0: İlk dansı biz yapmalıyız sevgilim.
1: Çok ustaydın, zariftin. Sanki doğup büyüme bizlerden biri gibiyim.
0: O kadar görgü dersini eşeğe versen adam olurdu. Gülümse biraz, etrafı seyret. En az 2 milyon var.
1: Ne 2 milyon?
0: Mücevherlere bak, şu kadınları bir soysam kuyumcu dükkanı gibi.
1: Başlama gene, çıldırma.
0: Şunlara bak, ışıl ışıl. Gözünü kamaştırıyor insanın. Nasıl çıldırmam, 5 dakikada milyoner olur insan.
1: Şimdi gırtlağını sıkarım senin.
0: Neşemi kaçırıyorsun, başkasıyla dans edeceğim. Bu dansı bana lütfeder misiniz hanımefendi?
1: Memnuniyetle.

0: Mutluluklar bir tanem.
1: Ben de kutlarım.
0: Sağ olun. Çok şaşırdım. Bayıldım kocana. Değil mi Sibel?
1: Ya. Hiç böylesini beklemiyordum. Müthiş bir adam seçmişsin.
2: Teşekkür ederim. Müsaadeniz.
1: Kocan ne iş yapar?
0: Armatör. Çok güzel.
2: Rahatsız etmiyorum ya.
0: Benimle bir şey içmez misiniz?
2: Çok sevinirim. Buyurun.
0: Aygün'e mi geç kaldı?
3: Kimsiniz?
0: Damat değil, akraba.

0: Doğru halacığım, haklısın. Kusura bakma, heyecandan unutuvermişim.
1: Bir dahaki düğüne unutma. Nerede gelinim? Gelinim nerede ha?
2: Hoş geldiniz. Efsane kız!
1: Evlilikte hemen çık yarıyı vermiş.
3: Nikahta kedi gibiydin, güzelleşmişsin.
4: Kerahat nikahta değil, Adnan'ımızda.
1: Adnan, sakın çocuk yapma ha!
5: Kimdir hanımefendi?
2: Adnan'ın halası, öbürleri de kardeş çocukları.
1: Bu yakışıklı pehlivan, eski topraktan civan gibi beydik.
2: Babam!
1: Maşallah, tam tipim!
5: Nasılsınız hanımefendi?
1: Teşekkür ederim beyefendi, çok iyiyim. Tabii sizi tanıdığım için.
3: Bizler de çok iyiyiz.
6: Ömrünüze duacıyız efendim.
5: Çok sevimli, çok candan çocuk.
1: Vallahi sen benimsin ayol!
5: Aman efendim, rica ederim, bu iltifatınızla bendenizi mesrur ettiniz. Büfeye buyurmaz mısınız?
1: Aha, önce evi gezelim. Adnan'ım nasıl bir yerde oturuyor ben bilmeliyim.
0: Buyur halacığım, göstereyim.
2: Yok, hayır. Sen misafirlerin yanında kal sevgilim. Ben gezdiririm.
1: Müsaadenizle. Salon da pek güzelmiş doğrusu.
3: İki kamyon doldursak, iki sene çalışmadan yer yatardı.
6: Yok, olamaz. Yengemizin hatırı var.
3: Öyle ya.
1: Yatak odanız burası mı?
2: Burası ve içerisi.
1: Güneş görüyor mu bari?
3: Perde açmazlar ki güneş görsün. Burası yatak odası.
7: Susun lan, terbiyesiz!
2: Kendinize gelin! Yeter be! Yangın var diye bağıracağım şimdi.
1: Bağır kızım, cümleye asabiyene iyi gelir.
3: Fakat en faydalısı geğirmektir.
4: Şu saate bak be, harika!
1: Şşş, bırak onu! Ha? Bugün yeminliyiz!
3: Öyle ya!
4: Ye oğlum, Cevat ye!
3: Abi şundan al, şundan al!
4: Alıyorum!
1: İnsan bu köşkte pek nesil olur. Ama yalnız yaşarsa da kahrolur.
5: Hem de nasıl, sorma.
1: Muhabbet kuşları gibi çifter çifter yaşamalı.
5: Nerede o günler, nerede?
1: Seni eski kulağı kesik, dünden hazırsın değil mi?
5: Bir kadeh bir şey almaz mısın?
1: Nasıl istersiniz? Adnan'ımla gelinimin şerefine. Bit tabii sizlerin de! Bu gece şıkırdatmayacağım da, ne zaman oynayacağım be! Selesene, güzelim, ne zaman ha, ne zaman! Hadi Nabi, Cevat, hadi bakalım!

0: değil mi? Ömrümde böyle parti göremem bir daha.
1: Ben de.
2: Al götür şu halanı.
3: Kolaysa sen götür. Bravo.
2: Yok, öyle bedava sihir yok Mümtaz Bey. Geç karşıma bakayım. Hadi yavrum.
3: Geçelim be.
2: Ay yaşa be.

0: ölüyordum. Yüreğime iniyordu. Bir daha gelecek olurlarsa kovacağım. Haberin olsun.
1: O zaman başına gelecekleri sen düşün.
0: Bu işe bulaşmaz olaydım.
1: En doğru lafı söyledin. Ben mi istedim bu evliliği? Beni sen mecbur ettin. Mürvet ablaya da, çok sevgili arkadaşlarıma da güler yüz göstereceksin. 26 gün daha sabredeceksin.
0: Sen sabırımı bırakırsın insanda. Ağzın sussa ellerin oynuyor. Hırsız herif.
1: Bir şey mi çaldın? Tam iş tutuyordum, öyle bir baktın ki vazgeçtim.
0: Salon tepeme yıkılıyordu, bayılacaktım az daha.
1: O senin ödlekliğin, ben o kadar acemi miyim? Çaldığımı belli eder mi? Bak, bunda seni göğsünden yürüttüm. Ruhun duydu mu?
0: Allah kahretsin seni! Git zıbar! Mürvet da söyle, babamı rahat bıraksın. Yoksa yapmadığım rezaleti bırakmam.
1: Oo, kendine gel, iftira etme kadına.
0: Ne iftirası? Babama telefon numarasını verdi, ahlaksız! Gir!
2: Meyve sularınızı getirdim.
0: İyi ettin. Hangisinden içersin sevgilim? Kayısı mı, vişne mi, şeftali mi?
1: Sen bilirsin biricik meleğim.
2: Başka bir emriniz?
0: Hayır, mersi.
2: Hayırlı geceler.
0: Sana da Osman efendi.

0: Çek arabanı! Odamdan dışarı!
1: Sinirlenme sevgilim! Renkli rüyalar! En güzel uykular senin olsun!
0: Nereye gidiyorsun?
1: Dolaşacağım! Birkaç kadeh bir şeyler içeceğim bir yerlerde.
0: Gitmeyeceksin o...
1: He? Bakayım.
0: Esin denen... Ona da yapacağımı biliyorum. Bütün gün kırıştırdınız.
1: Böyle küfürler sana hiç yakışmıyor. Geç kalıyorum.
0: Gitmeyeceksin! Sen kim oluyorsun da beni boynuzlatmaya kalkıyorsun, serseri!
1: Gene başlamayalım. Başlangıçta böyle istemiştin. Siz diye konuşacağız. Ayrı odalarda yatacağız. Kimse kimseye karışmayacak.
0: İnsanın kocası ne olursa olsun biraz ciddi hareket eder. Karısının şerefini, gururunu düşünür.
1: Gerçekten karım olsan düşünürdüm.
0: Para sayıyorum sana! Benden sonra istediğin namussuzluğu, hırsızlığı, zamparalığı yap! Ama gidene kadar benim emrimdesin.
1: Para, para diye ikide bir başıma kakıp durma. Bedava vermiyorsun o parayı. Bileğimin hakkıyla, alnımın teriyle kazanıyorum parayı. Hoşça kal bebek!

0: Öfkesinden ağladı nihayet. Gitmeyeyim diye yapmadığını bırakmadı. Şu anda Esin denen samimi arkadaşıyla baş başa biliyor
1: beni. Biraz fazlaca üzmüyor musun ha?
0: Az bile yapıyorum. İlk defa Anya'yı Konya'yı öğreniyor.
2: Bizleri de ikide bir karşısında görünce aklı başından gidiyor.
0: Aslında iyi kız ama babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
1: Allah için güzel kız. Ha? Sen ne dersin Cevat?
2: Ya hele sizin o partinizde peri gibiydi.
0: Dikkat etmedim.

0: canım, gel birazcık da. İnsan yalnız yaşamamalı dememiş miydin?
1: Ama sen ne güzel.
2: Madem ki dönüyorum, hiçbir şey eksik olmamalı.
3: Ha?
4: Aaa!

0: Bu geceki şenlik hepsinden baskın olacak.
1: Ne yazık ki bizler göremeyeceğiz.
2: Güzelliğine danışım.
3: Oh canım, canım benim, suhatine yavrum. Canım ayıp ya.
2: Yaklaşma da, başını ruhuma yasla.
3: Ay canım. Canım benim.
2: Mürüvvet. Biricik nanoşum.
3: Söyle yavrum.
4: Ne bu halin? Aşk olsun baba.
3: Ne şu var yani? Misler gibi biraz hafifçe içkide.
2: Öyle ya tabii.
4: Senden önce hiç böyle şeyler yapmazdı. Bir daha görecek olursan...
3: Çocuk mu be Mürtaz Bey? Koskoca adam. Biraz eğlenmiş, 40 yılda bir değişmiş, ne olmuş yani?
2: Ne olmuş yani?
4: Olmaz olsun böyle eğlence.
3: Artık sana esir olmayacak, öyle değil mi Nanoş?
2: Sen nasıl istersen Nanoş.
4: Ayıptır, babamı kendine benzetemezsin.
3: Bana bak, gelin melin dinlemem, bozarım senin fiyakanı, bozma kafamı yani.
4: Sizlerden her şey umulur.
2: Barışmayın. Beni sen soysan yatır Nanoş'um.
4: Olamaz! Bu kadın senin odana girerse ben giderim bu evden.
2: Nereye gidermişsin?
3: Bir dakika, seni bağışladım ama Mümtaz'ımın hatırı için yani. Mümtaz'ın hatırı için, o kadar. Hadi yürü.
2: Nanoş'um gitti.
4: Hey! Nereye gidiyorsun baba? Dur!
2: Nanoş'uma!
4: Şimdi yat, uyu hemen. Sabah konuşalım babacığım, hadi.
2: Ne varmış konuşacak, yani biraz içtim diye mi?
4: İçeceksin tabii, ama kendi muhitinde. Sana yakışır bir şekilde içeceksin. Mürvet gibi basit, görgüsüz bir kadınla değil. Anlaşıldı değil mi?
2: Mürvet.
4: Senin...
2: Mürvet.
4: Yat, yat uyu. Neredeydin bu saate kadar?
5: Eğrinin köründe. Bilmiyor musun kimin
4: olduğunu? Kes sesini, utanmaz herif.
5: Ay, bana kimse karışamaz.
4: Bağırma, babam uyanırsa rezil olurum.
5: Baban mı? Yatmamış bile, yatmamış ki uyansın.
2: Bana dırdır edeceğine, kocana bak. Kocanın hakkından gel. Kocanı yola getirince.
5: Ya.
2: Bu saate kadar neredeydin ha? Sor bakalım.
6: İyi akşamlar muhterem peder.
2: Eyvallah damat.
6: Demek ki ikimiz de dağıttık bu gece.
4: Yürü odana, dağıtmayı yukarıda göreceksin sen.
6: Cart kaba kağıt.
2: Ah Mürvet.
6: Ben tam diyorum. Diyorum. Dur ya.

0: Bu ne?
1: Ha? Hangisi?
0: Bu leke.
1: Ha? Ha, ruj. Gömleğimi çıkaracak vaktim olmadı.
0: Rezil, adi, ahlaksız!
1: Ne? Doğru söyledik diye mi? Sormasaydın.
0: Başka kadınlarla düşüp kalkamazsın. Parçalarım seni! Parçalarım!
1: Terbiyeli ol biraz, ne demiştin? Kimse kimseye karışmayacak.
0: Bak, ahlaksız!
1: Bu gece için ceza kesiyorum sana. 25.000 lira!
0: Ahlaksız herif!

0: Telefon efendim. Babanızı istiyor. İlle uyandır diye tutturdu.
1: Kim?
0: O kadın. Mürvet mi ne?
2: Alo! Tontunum sen misin? Günaydınlar hayatım!
1: Ben Nazlı. Dün gece de söylemiştim. Babamı rahat bırakmazsan canını okuyacağım senin. Ne yüzsüz şeysin be!
2: Yavaş gel! Yüzsüz diye sana derler. Adnan'ı yalvara yakara parayla kendine koca yaptın. Biz ağzımızı açtık mı ha? Beni zıvadan çıkarma maydanozsuz salata!
1: Bir dakika, beni dinleyin lütfen!
2: Ah! Şöyle yavaşla! Mayna et de konuşalım!
1: Babamı bir daha arama! Ne kadar istersen, kaç para istersen vereyim!
2: Ha, bak bu olur işte! Para dedim mi dayanamam! Ben hesabımı yapayım, gene seni ararım!
1: Teşekkür ederim, telefonunu bekleyeceğim!
2: İşte bu kadar! Dünyanın kaç bucak olduğunu anladı! Adnan'ımın intikamını da katre katre aldık!
3: Kızcağıza içim parçalanmaya başladı!
2: Boşver! Yakında bitiyor zaten! Hiç olmazsa burnu sürtüldü! Aklı başına geldi!
4: Ah! Hayırlısıyla bitse de Adana'mıza dönsek! Gözümde tütmeye başladı bile!
2: Ah! Ah! Mümtaz'ımdan koç gibiydi vallahi!
5: Mümtaz!
3: Mümtaz!
2: Mümtaz ya!
5: Mümtaz!
6: Seni Allah gönderdi! Sakın acıyıp da yumuşak davranma! Bu kızı ancak sen adam edeceksin!
7: Madem ki emrediyorsunuz!
6: Estağfurullah, rica ediyorum! Ben de gizlice arkandayım! Aman konuştuklarımız aramızda kalsın! Seni bekleyemedik, ikimiz de çok acıkmışız! Gel bakalım, geç karşıma!
1: Dışarıda yiyeceğim yemeğimi!
6: Anlamadım!
1: Davetliyim, geç bile kaldım!
7: Söyleseydin, ben de yemezdim!
1: Seni çağırmadılar, ben tek başıma gideceğim!
6: Canım olur mu hiç? Yakışık alır mı?
1: Sana anlatmadık babişkocuğum! Biz o şartla evlendik! Birbirimize karışmayacağız, hesap sormayacağız! Öyle değil mi sevgilim?
7: Evet! Öyle!
1: İyi geceler!
7: Sana da!
1: Merci! Bay bay!
6: Ne demek bu? Nasıl bıraktın?
7: Söyledi işte! Anlaşmamız var! Ne yapabilirdim?
6: Bir de soruyor! Böyle adi anlaşma mı olurmuş? Koca dediğin kükrer şöyle! Ağzını açtı mı karısı kaçacak deli karar! Nazlı'nın canını okuyacak, çekip çevireceksin sanmıştım! Boşuna ümitlenmişim! Seni de muma döndürdü! Gene bildiğini okuyor! Yazıklar olsun!

0: Alo, buyurun.
1: Merak ettim nasıl vakit geçirdiğinizi. Babam iyi tavla oynar, haberin olsun.
0: Sen eğleniyorsun ya, bizleri düşünme.
1: Aa, nasıl düşünmem? Biriniz babam, öbürünüz kocamsınız.
0: Neredesin şimdi?
1: Lale kulüpte. Çocuklarla beraberim. Çılgınlar gibi eğleniyoruz. Sabah gelirim artık. Sen sütünü iç, uyu şekerim.
2: Burası bu akşam ne kadar kalabalık, evet, değil mi canım?
3: Çok mutluyum.
1: Neden?
3: Hatanı anladın, herifi şutladın, gene bana döndün.
1: Başını geri çek biraz, kolunu da gevşet.
3: Bırak.
1: Ben evli bir kadınım.
3: Bırak canım, artık unut şu evliliği.
4: Geldi seninki.
1: Niçin bıraktık dansı? Neden sokulmuyorsun?

0: Demin bir şeyler söylüyordum.
1: Söylüyordum ama...
0: Ben de gerçeği gizlemeyeceğim artık. Seni eskiden beri çok beğenirdim.
1: Tam zamanında geldim galiba.
2: Maalesef.
0: Bak, masamız orada. İçki de var, git otur.
1: Hadi, evde içeceğiz beraber.
0: Ev mi? O da neresi?
1: Düş önüme, ağzını da açayım deme.
0: Herkes kendi hayatını yaşayacak sevgilim. Aa, gitmeyeceğim ha! Bırak beni!
3: Duymadın mı? Gitmek istemiyor.
1: Karışma. Hiç kimse de karışmasın.
4: Adnan, sakin ol lütfen. Sen de otur bizimle.
1: Hadi yürü dedim.
0: Aa, gitmeyeceğim işte, gitmeyeceğim.
3: Gitmeyecek.
2: Boşanacak, istemiyor seni.
1: Sabrım tükendi. Fena döverim, rezil olursunuz.
2: Bas git lan, dövermiş.
3: Sen bir kadına hava yaparsın ancak, zibidi.
1: Gel buraya hadi. Yürü.
0: Gitmeyecekmiş.
1: Yürü!
0: Git adam, ne olacak? Bırak! Bırak diyorum sana!
1: Tekrar söylüyorum, beni boynuzlatamazsın. Şu anda nikahlı karımsın, anlıyor musun?
0: Bağırma, sağır değilim.
1: Çoğu gitti, azı kaldı. Yakında kurtulacaksın. O zaman ne yaparsan yap. Ama benim adımı taşıdığın müddetçe bir falsonu yakaladın mı... ...gırtlağını sıkıveririm senin.
0: Kendine gel, sersem! Babamı da, çevremi de inandırdım bu evliliğe. Boşanmak için daha ne bekliyoruz? Hemen bir avukat tut kendine. Mahkemeye başvuralım. Alo, buyurun. Evet, burada. Sizi bir hanım arıyor.
1: Buyurun efendim, ben Adnan.
5: Müjde Adnan'ım! Baban geldi, merak etmiş bizleri, duramamış Adana'da.
1: Aa, merhaba güzelim. Çok sevindirdin beni. Dün geceden beri nasılsın?
5: Aa, sen deli misin oğlum? Ben Mürvet. Baban geldi diyorum. Burada, köşkte seni bekliyor.
1: Hemen geliyorum. Öperim bir tanem. Ben çıkıyorum. Belki de akşama gelmem.
0: Sen bir yere gidemezsin, benim nikahlı kocamsın.
1: Çekil yolumdan, ben istediğim gibi hareket etmekte serbestim.
0: Sen serbestsen, ben de serbestim.

0: Hoş geldin baba.
1: Hoş gördük oğlum. Pek özledim seni kalan.
0: Ben de seni.
1: Bunca zamandır insan bir haber vermez mi? Bir mektup yazmaz mı? Bir telefon içmez mi be?
0: Hiç vaktimiz olmadı.
1: Her şeyi anlattılar bana. Aferin. Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
2: Hırsız polisçilik mi oynamadık? Nikahlar mı kıyılmadı? Hele partilerini bir bastık görecekler.
1: Mürüvvet Kalfa, kalan pek de marifetliymişsin maşallah.
2: Ohoho! 70, 80, 90, rampi, rampi, rampi, rampi. O sosyete kızını görecekti, yüreklerine indi vallahi.
1: Resmen ve de alenen nikahlı karın, öyle mi?
0: Evet baba. Çok da çapkın bir kocayım.
3: Bizden içiyor, gömleğine rujlar sürüyor, sonra da Nazlı Hanım'ı deli ediyor.
4: Bizleri de kasa hırsızı, cepçi, tırnakçı biliyor. Ödü kopuyor.
1: Tam kumpanyasınız öyle mi? Yazık olsun, kaçırmışız festivali.
0: Ha, dur baba, daha bitmedi. Boşanırken villayı da soyayım diyorum.
3: Yok, ben yok.
1: O kadar da biraz fazla kaçmaz mı kalan?

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Erken döndün.
1: Elbise değiştirip gideceğim.
0: Mümkünse gitme. Hı?
1: Neden?
0: Güzel güzel boşanmak istiyorum senden. Medeni iki insan gibi. Kavga, küfür, tehdit bizlere yakışmaz.
1: Pek değiştin birdenbire.
0: Düşündüm, ayıpladım kendimi. Bu mesele güzel başladı, güzel bitmeli.
1: Nasıl mesele?
0: Yemeğe çıkalım bu akşam. Bir tavernaya gidelim, eğlenelim.
1: Biz mi?
0: Arkadaşlarını da çağır. Onlarla bak, dostça ayrılmak istiyorum.

0: olsun şerefine.
1: Aslan sütüdür bu be.
2: Siz bir tutturmuşsunuz gidiyorsunuz.
0: Öyle ya.
3: Fazla hızlı gidiyorsun.
0: Boş ver, inceldiği yerden kopsun.

0: Чаворот! Опа! Оп! Чаворот!
1: Yavaş bağırma.
2: Aman sen de! Garson! Hey bana bak! Garson!
3: Buyurun efendim, emriniz.
2: Çalgıcılara içki götür. Benden ne isterlerse, ha? Hadi. Oldur. Hadi be, sana söylüyorum.
4: Biraz ara versem dokunur belki.
2: Dokunursa ne olur? Sizler yanımda değil misiniz?
5: Yanındayız bit tabii.
6: Yani demek istiyoruz ki
2: tekleme abi. Etrafına bak. Şu herifteki cüzdan akordiyon gibi.
6: Anlamadım yenge.
2: Boş versene sen. Hadi göster marifetini. Şu cüzdanı çarpıver de seyredelim. Neşemize cila olsun, hadi hadi.
5: Yeri değil, doğru değil. Başka akşam yapar o işi. İçelim şimdi.
2: Olur. Hadi içelim.
1: Yavaş biraz, içecekseniz adam gibi için. Tadı kaçmakta, laf dinleyin yoksa hepinizi sürerim buradan.
2: Kes ulan, kimi sürüyorsun düdük?
7: Hızlı bir şey çalalım çocuklar.
8: Bana düdük diyenin...
2: Dedim ulan, adam mısın?
8: Hadi be açıl git şuradan sarhoş karı, tokadı yapıştırırım ha.
9: Kusura bakma arkadaşım, içki hali malum ya.
2: Tokat öyle atılmaz, böyle atılır, ayı!
8: Ulan parçalarım seni!
9: Ağzını bozma, halden anla dedik.
2: Barışacak bir şey yok!
8: Yanındaki kadına sahip değilsen mentarı giy.
9: Ulan bıyıklı...
8: Yapmayın beyler, sakin olun ayıptır!
2: Yürü, taşa!
8: Ulan karım!

0: Bana da öğret de oynayalım. Başımıza bir iş daha açacak bu deli. Buranın ne zaten olduğunu unuttu galiba.
1: Düşeş, düveş, düşse alır. Dört çar duvar hep yık verir, tamam mı?
0: Tamam. Hadi salla bakalım. Hadi durma. Bir de kumardan ceza yersin, buradan cenazemiz çıkar artık. Sus, sus diyorum, uğruma başını ye inşallah. Allah kahretsin seni. Tüh Allah cezanı. Altı altı gelmezseniz yuh olsun ikinize de.
2: Lütfen, başımız dertte zaten.
0: Boş ver ya, öyle de battık böyle de. Yanıma çök, salla sen de.
2: Yeter Allah aşkına.
0: Bırak kolumu.
2: Ama yeter dedim.
3: Amir bey sizleri istiyor.
0: Baş üstüne, baş üstüne efendim. İki gözüm kör olsun ki, temiz yok.
4: Pos bıyıklı biri vardı efendim.
5: Yengemize laf atıp saldırdı.
1: Yazıklar olsun hepinize.
6: Beyefendiye dua edin. Bütün zarar ziyanı ödedi. Sizlere de kefil oldu. Onun kefaletine rapten şimdilik serbestsiniz. Hadi bakalım. Bir daha da karşıma geleyim demeyin.
1: Teşekkür ederim komiser bey. Sen de metelik etmezmişsin. Nazlı denen deli kızımı sen çekip çevireceksin sanmıştım... ...ama görüyorum ki o seni idare etmeye başladı.
2: Kendisinden böyle bir şey beklemediğim için gafil avlandım.
1: Neyse hadi, bundan sonra dikkat et de gafil avlanma.
2: Buyurun, ben Adnan. Evet, kocasıyım. Ne? Olamaz, yapamaz.
4: Gecikecek olursanız derhal polis çağıracağım. O zaman hırsızlık masasında bulursunuz karınızı.
2: Geliyorum, bekleyin beni.
4: Tamam mı? İstediğiniz gibi konuştum mu?
0: Mükemmeldiniz, bundan iyisi olamazdı. Geldiği zaman da aynı oyunu bekliyorum.

0: Hanımın kocası siz misiniz?
1: Evet. Mutlaka bir yanlışlık olacak. Karım böyle bir hırsızlığa tenezzül edecek bir insan.
0: Maalesef tenezzül etti. Suçüstü yakaladım. Şu yüzüğü çalmaya kalktı.
1: Doğru mu?
2: Doğru.
0: Sonra da yalvardı. Babasının ünlü bir iş adamı olduğunu iddia etti. Siz de milyoner bir armatör müsünüz?
1: Öyleyim, evet. Armatör.
0: Ben de sizlerin ticari itibarınızı düşünerek bir defa için affetmek istedim.
1: Sağ olun. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Hadi. Hadi kalk artık, gidelim. Hadi. Çıldırmaya başladın sen. Böyle bir hırsızlığa nasıl kalkışırsın aklım almıyor.
3: Tehlikenin heyecanını duymak istedim.
1: Ama yakalandın işte. İnsanı hapsederler. Hem de hırsızlık gibi adi bir suçtan.
3: Hırsızlığı adi bir suç mu buluyorsun? Hem de sen.
1: Bana bakma. Ben senin gibi asil, namuslu falan değilim. Hayatım kaymış bir defa.
3: Benim de kaysın, ne fark eder?
1: He?
3: Harika bir şeydi. Elimi yavaşça uzattım yüzeye doğru. Parmaklarım yaklaşmaya başladı. Kalbim korkudan küt küt atıyordu. Yüzük her an biraz daha yaklaşıyordu bana. Allah'ım ne müthiş bir zevkti.
1: Yo, olamaz. İnanamıyorum, aklım almıyor.
3: Düşün ki nihayet ufacık bir yüzüktü çalacağım. Daha büyük bir hırsızlık kim bilir nasıl bir zevktir. Bu gece onu da hep beraber tadacağız.
1: Bu gece mi? Ne olacak bu gece?
3: İşte köşk. Sahibi babamın çok samimi arkadaşıdır. Avrupa'da şimdi. Kimseler yok. İçindeki kristaller, gümüşler, antikalar milyon değerinde.
1: Bize ne?
3: Her şeyi planladım. Kimsenin ruhu bile duymayacak. Bizden şüphe etmek kimsenin aklına bile gelmeyecek.
1: Olamaz, yapamazsın. Ölsem bırakmam seni.
3: Ne biçim hırsızsın sen? Sevinçine korkuyorsun.
1: Ama...
3: Arkadaşlarına haber ver. Bütün çete çalışacak bu akşam.
1: Hayır, yapmayacağız.
3: Sen ödleksen, yüreksizsen, korkuyorsan tek başıma yapacağım bu soygunu. Hiç kimse mani olamaz bana.
4: Yandık! Artık bizi kimse el kurtaramaz!
5: Elimizde kelepçeler, mapushane sürüneceğiz artık!
6: Bu işlere girmez olaydık!

0: geldin Hemşer.
1: Görmeyin.
0: Allah cezanı versin seni.
2: Sus be, dua etmesin Hesem.
0: Yaptığını görmedin mi be?
2: Ay!
3: Eller yukarı!
4: Kıpırdayanı vururum!
2: Şimdi mahvolduk işte!
1: Anneciğim! Annem, annem, annem!
0: Ben bunların kurbanıyım komiser bey!
3: Ortaya çıkın! Yan yana durun! Geçin şöyle!

Adnan Bey, oyun bitti artık. Bu kadar korku yeter sizlere. İndirin ellerinizi. İndirin dedim. Bu polisler seni motelde kovalayan polisler gibidir Adnancı. Onlar gibi sahtedirler. Benim arkadaşlarımdır hepsi. Ödeştik galiba. Bunlar da hırsız mırsız değil, sadece sahtekar bir aile. Adanalı meşhur milyoner Rıfkı Bey'in oğlu, mühendis Adnan. Diğerleri de akrabaları. Şu sevimli şişman hanım da dadıları, kalfaları. Çekilin kapıdan çocuklar, yol verin gitsinler.

0: İşte bu Google Gemini.
1: Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım.
0: Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
2: Şampiyon!
0: Şahanesin Gemini.
3: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
4: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
5: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
6: kurdu. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo bulaşık makinesi kapsülü 299 lira.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende otur bir vişne iç.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Doritos'tan yılın twisti. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Aç heyecanını balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti 25. yılını kutluyor. O bu pırlarıyla, çıtır çıtır patatesleriyle ve enfes soslarıyla Burger King lezzetleri Yemek Sepeti ile 25 yıl boyunca keyfini yerine getirdi. Alevde ızgara keyfiyle nice 25 yıllara.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
3: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında hep edin. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
3: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim. Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte
7: şok. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Videom büyük indirim günlerinde süpermarket ve kişisel bakımda 800 TL ve üzeri 200 TL indirim fırsatlarını kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Kim demiş dankek rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni dankek rulo. Şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Bakın.
4: Tam da leslik.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerini tepsiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: İhtiyaçlara büyük kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına

Gereği düşünüldü. Tarafların şiddetli geçimsizlik ve ruhi anlaşmazlık iddiaları, şahitlerin ifadeleriyle de ispatlandığı cihetle, karı kocanın boşanma istekleri uygun görülerek

0: Gidebilir miyiz motorcu?
1: Emredersin. Dur, dur. Dinle beni.
0: Hayır, hazır. İstemiyorum. Bırak beni. Bırak dedim. Dur.

0: Gecenleri bayanlar, bayram sürprizimize bekliyoruz. Nurettin mağazası.
1: Saçlarınızın kremi. Dokuz canlı çok taşır.
2: Haydi, haydi! Ana, ana!
3: Oy anacığım! Nereye buldun bu adamı?
2: Ağaçta!
3: Dibine mi düşmüş?
2: Dalındaydı ana!
3: Ölü müdür?
2: Yaralıdır.
3: Koş şifalı ot topla da, kemal edeceğiz yarasını.
4: Acep kendisi mi çıkmış dala yoksa oraya mı bitmiş?
2: Ne bileyim ana!

0: Kimse yok mu?
1: Uy!
0: Neredeyim ben? Ne oldu bana?
1: Uy! Adam gibi konuşuyor! Ana! Ana! Görüyor musun? Adam gibi konuşuyor!
0: Adam gibi ne demek? Başka bir yaratık mı sandınız beni?
1: Ha sen konuşuyorsun, dirildin demektir!
0: Ne oldu bana, anlatın!
1: Benim kız seni ağaçtan koparmış!
0: Kopartmış mı? Oldu olacak, armut gibi soyup yeseydiniz bari! Neredeyim ben ya?
1: Hamçı köyünde, Fatma kadın değirmenindesin!
0: Peki, nasıl geldim ben buraya?
2: Bence durdum! Ağaçtan kopardığım da olucu buydun!
0: Kaza geçirdim demek! Radyo var mı radyo?
2: Radyo yok, çemençe vardı!
0: Peki, civarda telefon! Telefon var mı?
2: He?
0: Telefon! Telefon! Bari bir gazete bulun bana, bir gazete! Aman Allah'ım! 10 sene evvelki gazete bu! Oh!

0: Ne çorbası bu?
1: Hamsi çorbası.
0: Yemem.
1: Ha bu pilaftan ye bari.
0: Ne pilavı bu böyle?
1: Hamsi pilafı da.
0: Başka yemek yok mu Allah aşkına?
1: Var. Haçan senin için kendi elimle yapmışım.
0: Nedir o yaptığın?
1: Hoşaf. Hamsi hoşafı.
0: Aç kalırım daha iyi.

0: Hakan şu saplamış, ne çabuk kız! Ha sen görür görmez ha!
1: Görür görmez ana, yemekleri de beğenmedi!
0: Rahmetli baban da beğenmemişti yemeklerimi! O da saplamıştı kaşığını pilava!
1: Haçan peçarlıktan usanmış, evlenmek istiyor benimle!
0: Dur bakalım! Hırlı mı dur, hırsız mı dur, anlayalım evvela!

0: Ah, açlıktan ölüyorum. Şu pilavdan biraz kaldım. Hiç de fena değilmiş. Adın ne senin?
1: Jolly.
0: Güllü. Güzel kızmışsın. Şehirde düşünüyorum da seni. Mini şortlar, mini etekler içinde.
1: Neyin içinde, neyin içinde?
0: Saçların kuaförde taranmış.
1: Ben saçımı her gün tararım.
0: Kaşların alınmış, gözlerin, dudakların boyalı.
1: Sen ne diyorsun he?
0: Boş ver, hayal kuruyorum. Çok yürek yakardın sen. Bir de dilin tabii.
1: Dilimde de vardır da.
0: Dilinde hamsi vardır da.
1: Ay ana! Jolly kız! Geldim ana!
0: Uçara ha?
1: Haçan uçara da kaçara da.
0: Kadın dediğim böyle olacak işte. Bir de beni kaza yerine götürürsen oldu mu? Araba ne durumda bir bakayım.
1: Ha, biraz uzak gidebilir misin?
0: Yardım edersen. Şöyle dayanayım. Ha?
1: Al, bu adaya.
2: Ay, oh, oh, vay.
0: Hastaya yardım sevap değil mi sizde?
1: Sevap bu.
0: Öyleyse niye yardım etmiyorsun bana?
1: Haçan bugüne kadar hiç erkekleri demedi bana. Ama mademci hastasın.
0: Hastayım, ayağım iyice tutulmuş. Yürüyemiyorum.
2: Ay.
0: Benim bildiğim köy yerinde erken evlenilir. Senin kadar güzeli gönlü olmasa da kaçırırlar. Hiç mi delikanlı yok sizin köyde?
1: Olmaz mı? İç içeri kaçırdılar beni.
0: Peki ne yaptılar?
1: Birinci de iç üstünü ağır yaraladım. Ha. Ötekiler kaçtı. İkinci kaçıran koltuk değneğiyle dolaşayı. Acıdım da öldürmek istemedim onu. Ne oldu, düzeldin mi?
0: Yok, biraz şaşırdım da.
1: Ne yaparsın, namus meselesi. Hadi dayan. Hastaya yardım sevaptır da. Hız! Hız! Soyları, hız! Ziyan vermişler Muçi.
0: Yok. Sen bulmasaydın herhalde beni de yemiş olacaklardı. İki öküz bulup arabayı yola kadar çektirmek lazım. Ne?
1: Bu ne içi?
0: Şeker.
1: Bana mı verdin?
0: Sana verdim, ne olacak?
1: Sen mi?
0: Allah Allah, ne var bunda? Hey, Güllü! Bunları toptan del.
1: Ana! Ana! Ana! Bana şeker verdi ana! Pilava kaşık sapladı. Şekeri de verince seninle evlenmek istiyi demektir. Senin de kanın kaynadı mı ha? Kaynadı ana! O zaman dama çık da durumu kendisine bildir. Uşak da fazla üzülmesin de. Utanıyorum ana. Adet kızım, Haçan o kaşığı pilava saplarken şeker verirken utandı mı de. Sen de teklifini kabul ettiğini bildir ha.

0: Miau! Adetiniz kurusun. Miau! Düreneğiniz batsın. Miau! Kim sakiz doğmasın. Miau! Yanında para var mı la?
1: Var tabii, merak etmeyin.

0: Bir şey değildin uykunda, sayıklaydın.
1: Bir şey, hastayım. Gel, gel yanıma otur. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum.
0: Ben ne diyeceğim onu biliyorum. Pilafa kaşığını sapladın, sonra şeker verdin bana. Benim de kanım kaynadı sana.
1: Hay Allah! Demek beni sevdiğini anlatmak istiyordun. Yanıma yatar mısın biraz? Hastayken annemle yatardım da, alışkanlık.

0: İyi misin şimdi?
1: Çok iyiyim yavrum. Gülüm, canım.
0: Seni sevdim. Ama kimseni çak kıymadan bağ el süremez. Bana ilk dokunan sensin da.
2: Ben nikah kıymam demedim ki. Pilava kaşığı diktim. Sana şeker verdim.
0: Ne oluyor ikiz? Ha bu uşak bir halt ne ediyorsa? Benimle evleneceğini söyledi bana. Haçan evlenmek istemiş benimle.

0: ne tür senin?
1: Ana, ben de bilmiyorum adını.
2: Ahmet, adım Ahmet.
1: Babanın adı?
2: Mehmet.
1: Aha, beni ucuza aldın biliyor musun? Geçen buldur 5.000 lira verdiler de varmamıştım.
3: Evvel 3.000 lira muaccelle aldın.
4: Aldık.
3: 3.000 lira mihri müeccelle aldın, kabul ettin mi?
4: Kabul ettik.
3: Öyleyse ben de nikahı akdediyorum.
2: Ne oldu? Nikah bitmedi mi? Karın değil misin artık?
1: Hele bir dur bakalım.

0: İndirmelik vereceğim.
1: Ne, indirmelik mi?
0: İndirmelik ya. Para geçi koyun, vermezsen sabaha kadar atın üstüne kalır.

0: Tamam, tamam değil mi?
1: Gel hadi bakayım.
0: Nereye?
2: Bakalım damat bey, atalım ne?
3: Tut bakayım şunu.
2: Ah şöyle, şu sineği göreyim mi son?
3: Evet.
2: Hatan şu buğdayı da göreyim mi son?
3: Evet.
2: Ha bunları bir bir saymadan cırdık odasına cırı doğun mu sandın?
3: Ne dedin? Bunları sen...
4: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz... 1.788.966.
5: Damat girdi!

0: Oh, oh! Nihayet baş başa kalabildik. Bu kadar zor olduğunu bilseydim...
1: Sen neden bahsediyorsun?
0: Evlenmede, açsana yüzünü. Aa, bu adeti biliyorum. Yüz görümlüğü takmak lazım. Açabilir miyim şimdi?
1: He.
0: Dokunabilir miyim sana? Öpebilir miyim?
1: Dünya ahiret kocamsın artık da. Evvela ayağıma bas.
0: Gider gitmez seni aldıracağım. Daha fazla gelme ne olur.

0: Julie! Julie, we must have been stealing! Stumbled on the trouble!
1: Ahmet, ben! Ben çayı okutmaya gidiyorum, ana! Sevgili Gülli! İstanbul'a dönünce tekrar beraber olmamızın imkansızlığını fark ettim. Sen orada o vahşi iptidai yaşantın içinde güzelsin, mutlusun. Burada büyük şehirde yaşayamazsın. Benim hayatıma ayak uyduramazsın. Herhalde bir daha da görüşemeyeceğim. Ananın ellerinden, senin gözlerinden öperim. Muhterem şahitlerimize selam.
2: Aleykümselam. Aleykümselam.
1: Şahit dedim de aklıma geldi. Sakın beni aramaya, hak talep etmeye kalkma. İmam nikahı kanunen hükümsüzdür. Yani resmen karın değilsin. Kendine uygun bir koca bulacağına eminim. Her şey için teşekkürler, Ahmet.
2: Hele bir daha okuşunun sonunu pakaymış o.
1: İmam nikahı kanunen hükümsüzdür.
2: Halt etmiş. O halt etmiş, tamam. Hasan, bizim kızın durumu ne olacak? Mektuba göre Güllü hukuken aldatılmış ve kirletilmiş durumdadır.
3: Bence hem durmaktadır hem de gütmüştür.
2: Kirletilmiştir.
4: İnat etme Adem Reis, kirletilmemiştir.
2: Kirletilmiştir.
4: La Temmuz'dur.
2: Kirlidur.
4: Temmuz'dur.
5: Onu öldürmeden, namusunu temizlemeden dönme.
6: Namusunu temizlemeden dönmem ana.
7: Senin namusun köyün namusudur. Bizim namusumuzdur. Namusunu temizle.
8: Namus.

0: Sana röportaj konusu. Faruk abi, dağdan indim şehire.
1: İyice yaklaş, önünü kesmeye çalış. Tuzağa düşürülmüş vahşi bir hayvana benziyor.

0: Kötü niyetim varsa Allah canımı alsın. Yarın gazetede resimlerin çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek.
1: Yok ise bu Ahmet sahada mı bir iş etti?
0: Anlamadım. Gel. Burada sen yatarsın.

0: Yok, ben salonda yatacağım.
1: Güllü?

0: Ne olacak bu ipler?
1: Seni bağlayacağım.
0: Ha? Yok, saçmalama! Olmaz öyle şey!
1: Erkek misin, değil misin?
0: Erkeğim hamdolsun!
1: Uzat elini!
0: Şey, bilmem, belki de değilim!
1: Dön arkanı!
0: Yahu, şakanın sırası değil!
1: Uzat elini dedim sana!
0: Allah'ım, nedir bu başıma gelen?

0: Güllü! Güllü! Gel, çöz şu ellerimi! Şu gazeteleri getir bana çabuk!
1: Uy ana! Haçan benimki mi bu?
0: Sensin Güllü ve şu anda Türkiye'nin en meşhur kadınısın.
1: Haçan ben Türkiye'nin o şeyi olmak istemiyorum. Ben Ahmet'i bulup namusunu temizlemek istiyorum.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: 9'da babanız bekliyor efendim.
0: Seninki olabilir.
1: Benimki?
0: Ahmet yani. Ha? Alo?
3: Şişt, orada diye burada.
4: Gazeteyi aradım, bu numarayı verdiler. Faruk Bey'le görüşmek istiyorum.
0: Benim. Hangi konuda görüşeceksiniz?
4: Güllü, Güllü konusunda.
1: O nedir?
0: O, Ahmet.
3: Beyefendi, beyefendi!
0: Dur, çıldırdın mı ya? Ne yapıyorsun sen?
1: Vurulmuş müdür?
0: Ah, kafayı işlesene biraz. Buradan oraya kurşun gider mi hiç?
1: Haçan sesçi değil de, kurşun gitmeyi mi?
5: Bir çare bulmalı.
2: Efendim?
5: Bir çare bulmalı!
2: Bir çare bulmalı.
0: Doğrusu sizinle karşılaşacağımı tahmin etmemiştim. Aslında pek de işime gelmiyor ama bir tek çare var benim için. Güllü'ye resmi nikah kıymanız.
5: İmkanı yok. Siz çıldırmışsınız. Onu koluma takıp karım diye gezmek ha.
0: Önceden akıl etseydiniz.
5: Para, para vereyim. Siz onu köye dönmeye ikna edebilirsiniz belki.
0: Namusunu temizlemeden döneceğini hiç sanmıyorum. Ayrıca belki anlaşırsınız diye onu da getirmiştim. Güllü dışarıda.
5: Şaka yapıyorsunuz.

0: adım Oli.
1: Ne arıyorsun?
0: Kurşun.
1: Deli misin sen? Bırak şimdi. Neredeyse polisler gelir. Nasıl olsa buluruz onu. Yürü.
2: Dünyada ne aşağılık adamlar var değil mi beyefendi?
3: Anlamadım.
2: Şu zavallı kızı kandıran hayvandan bahsediyorum.
3: O hayvan benim, anladın mı? O hayvan benim!
4: Bir elime geçirsen Fikret Beyciğim...
5: Kimi ele geçiriyorsun Nur Usta?
4: Zavallı güllü kızı kirleten canavarı! Hiç acımaz gırtlağına bir ustura... Haklı değil miyim Fikret Beyciğim?
6: Çöreceksin bak, bizim kız vuracak da!
5: Ama baba...
6: İddiaya cirey misin?
5: Bir çare bulmalı, bir çare bulmalı! Neden korkar bunlar?
2: Yalnız Allah'tan!
5: Allah'tan mı?
2: Allah'tan! Mesela bir din adamıyla telkin yaptırsanız...
5: Nasıl yani?
2: Yani... insan öldürmek günahtır,

0: falan gibi.
1: İnanır mı dersin? Ha, saftır, inanır. Ama hangi din adamı gider? Bütün İstanbul bana düşman. Babam dahil, tanısalar sokakta linç edecekler.
2: Gilli, gilli, gilli, gilli, gilli!
3: İşte bakın, bakın orada! Bakın, bakın çocuklar! İşte, orada vallahi, orada işte, değil mi? Haçan, ne isteği bular benden?
4: Sana bir türlü anlatamadım. Günün kadını olmak ne demektir bilir misin?
3: Bilmiyorum.
4: Bilmiyorsun tabii. Bir bilsen, bir anlasan, öç alma meselesini kimseye çaktırmadan kenara atıp bir anda zengin olabiliriz.
3: Haçan, ben zengin olmak istemiyorum ki, namusumu temizleyip çöye dönmek istiyorum.
4: Anlatamıyorum, anlatamıyorum. Ben gazeteye gidiyorum. ...ırz düşmanıyla karşılaşabilir. Nişan alırken elinin titrememesi için biraz istirahat etmesi lazım. Lütfen dağılalım arkadaşlar. Lütfen hanımlar, lütfen beyler. Hadi çocuklar, dağılalım.
3: Kimdir o?
5: Benim yavrum, mahallenin imamı.
3: Buyurun Hoca Efendi. Otur Hoca Efendi!
5: Hikayeni gazetede okuyunca yüreğim parçalandı yavrum, günaha girmenden korktum, gidip dini bütün güllü kızımla bir konuşayım dedim.
3: Sağ ol Hoca Efendi!
5: Merhamet etmeyene rahmolunmaz, affetmeyen affolunmaz hadisi şerifini bilirsin.
3: Bilirim Hoca Efendi.
5: Aferin yavrum, bilirsin ki silah taşımak bir kadına yakışmaz.
3: Bilirim Hoca Efendi.
5: Aferin yavrum, insanın insanı öldürmesi ise günahların en büyüğüdür.
3: Öyledir Hoca Efendi.
5: İnsanın canına kıyan 40 yıl cehennemde yanar.
3: Yanar Hoca Efendi.
5: Aferin yavrum. Öyleyse şimdi ne yapacaksın bakayım?
3: Kocam olacak namus düşmanını.
5: Evet.
3: Öldüreceğim Hoca Efendi.
5: Ne yapacaksın, ne yapacaksın?
3: Öldüreceğim onu.
5: Allah seni ıslah etsin.
3: Baş üstüne Hoca Efendi.
6: Pehlivanın hakkı. Pehlivan, gücünü Allah arttır.
7: Senin çırak Kırkpınar'a katılacak.
8: Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı.
7: Senden bir ricaya geldim. Ne olsa hısımız. Bizim pehlivana yardım edeceksin. Kasabanın şanı için Kırkpınar'a hazırlanacak.
8: Şu koçu satsak. Biraz paraya ihtiyacımız var.
6: O mübarek senin uğrun satılmaz.
9: Yarın Hıdrelle Sufiye ablaların bahçesindeyiz.
6: Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı?
7: Bir sene bedava tıraş benden. Sabahla gidiyoruz, haberim yok deme.
10: Birkaç kuruş para var burada. Belki mi lazım olur?
11: Hep beraber diyelim, maşallah! Haydi Allah canı versin!
6: Ne o? Kara Bilal, bizim pehlivanımız yamandır.
12: Pehlivan, yarın 18'de TV4'te.
13: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
14: Oo, mükemmel.
13: Olaysın Gemini.
15: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
0: Türkiye Sigorta, gücü adında.
16: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
17: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
18: kurdu. Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
19: Trendyol büyük indirim günlerinde İngiliz Home, Tefal ve Monte Sehpa ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
20: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. 2 bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta gücü adında.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili elektronik ürünlerinde %20'ye varan indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Peki kuryelerimden haberi var mı?
5: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte şok.
2: Tam da leslik. Sevince.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cepte
3: şok. Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
4: Sadece duruladım.
3: Özel bir formülün var mı?
4: Sadece duruladım.
3: Hadi ama.
4: Sadece duruladım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
7: Kim demiş Dunkek Rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni Dunkek Rulo. Şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
1: Doritos'tan yılın twist'i. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
6: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
7: Çok güzel.
6: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
5: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
2: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Cemina, uçuyorsun.
1: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte...
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben!
14: Botanik!
13: Abacus!
14: Kasa!
13: Marul!
11: Kumbara!
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara!
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
15: Bu da evlenme teklifi. Bir kat, bir dükkan, bir otomobil vaat ediyor.
16: Şarkıcılık için gecede 5.000 lira.
17: 10.000 aylık fotomodellik için.
18: Alo?
15: Allah'ım mı?
18: Pek. Merak etmeyin, yalnız geleceğim.

0: Yalnızsınız değil mi?
1: Yalnızım.
2: İnanacak mı attığımız yalanı?
0: Saftır, her şeye inanır. Ne de olsa beni seviyor, buna eminim. Beni elinizden geldiği kadar kötüleyin. Fazla üzülmemesine gayret edin.
2: Sizi yeteri kadar kötüleyeceğime emin olabilirsiniz. Aslında bu parayı sizi kurtarmak için değil... ...Güllü sizi öldürüp hapse girmesin diye alıyorum.
0: Bana özel bir düşmanlığınız mı var?
2: Daha doğrusu bir otomobile ihtiyacım var.

0: Otomobiliyle bir ağaca bindirmiş. Parçalarını hastaneye taşımışlar. Orada sizlere ömür.
1: Anacığımın meleminden olaydı, kurtulurdu.

0: Ha ben sensiz neyle Joe? İlk sevduğum idun. İlk Joe Zahra idun. Kocam idun benim. Biricik Ahmet'im idun. Bana ilk dokunan, beni ilk saran idun. Son saran da sen olacaksın. Canım, canım çıkana kadar başka erkek tutmayacak elimi. Hacan başka birini sevmeyeceğim. Hacan sever isem, hücremin köşesinden geçirir isem başka birini. Anamın has sütü bazı yırzıkkım olsun. Sarı keçinin de gözlerinden öperim.
1: Sarı keçinin de gözlerinden öperim.
0: Haçan kocam olacak herif kendi kendini öldü anacığım. Onu ben öldüremediğime göre şimdi size büyüklerime sorarım.
2: Acaba namusum temizlenmiş midir, temizlenmemiş midir? Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Cülli!
3: Bence temizlenmiştir.
4: Bence de tamamen temizlenmemiştir kardeşim.
3: Bence hem temizlenmiştir, hem de temizlenmemiştir.
4: Haçan cıllı öldürseydi namusu temizlenmiş olurdu.
3: Uzatma Temel Reis, temizlenmiştir.
4: Temizlenmemiştir.
3: Temizlenmiştir.
4: La temizlenmemiştir.
3: Temizlenmiştir.
5: Haber ettiklerine göre en büyük rakibimiz mamullerinin reklamında kullanmak üzere ha bu yılın kadını olan Cüllü ile bir anlaşma yapmak üzereymiş. Karadeniz Holding'in bu önemli fırsatı kaçırmaması gerekecektir. Haçan bu işi halletmekte, sayın reklam müdürümüze düşer herhal.
6: Anlamadım, bana mı?
5: Sağ, reklam müdürü sen değil misindir be?
6: Benim, ben mi? Ben öldüm baba.
5: Öldün mü? Ula sen değil misin?
6: Şey yani, o kız tehlikeli, cinayet işler, hapse girer.
5: Sana ne dur? Girerse namusuna girecektir de! Ola bizim kız, ırz düşmanını öldürünceye kadar ha bu hemşerimize sahip çıkmamız şart!
6: Cinayet işlemesi için öyle mi? Ben bu cinayete alet olamam!
5: Ya, istifanı kabul ederim! Maaşını da keserim! Oldu mi?
6: Baba...
5: Evet mi, hayır mı?
6: Peki.
5: Sağ içicim mühlet. Tamam mı?
6: Bir çare bulmak lazım. Bir çare bulmak lazım.
7: Efendim?
6: Bana Faruk...

0: veda etmeye geldim Ahmet'im. Köye döneyim. Haçan mektubu oku da duysun.
1: Hepsini okuyayım.
0: Selamları atla.
1: Namusun temizlenmiş midir, temizlenmemiş midir? Köyde bu mesele yüzünden biraz sana bildiriyorum. Namusun temizlenmiş gibidir. İstersen köye dönebilirsin.
0: Bilmem sen ne diyeceksin. Köye dönerim Ahmet'im.
2: Kardeşimin kusurunu bağışla yenge. Ben Ahmet'in ikiz kardeşiyim.
0: Kardeşi var mıydı rahmetlinin?
3: Varmış işte.
2: Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime. Seni sevdiğini yazdığı sayfalar gözyaşlarından kabarmıştı.
0: Haçan seveydin, niçin kaçtı benden? Gözünü sevdiğim Rabbim razı gelmedi, gördün mü?
2: Öyle. Onun cezasını Allah verdi. Sana sahip çıkmamı, seni yalnız bırakmamamı vasiyet etmiş.
0: Haçan, şimdi ne olacak?
2: Kocanızın evine götüreceğim sizi. Vasiyetim.
1: Madem ki rahmetli öyle vasiyet etmiş.
0: Madem ki sen istedin Ahmet'im. Dünyada karşılık beklemeden tek evlilik sen ettin bana, sağ ol.
1: Ben mi? Söyleme ne olur.
2: Hadi Güllü. Biz gidelim artık.
0: Allah selamet versin.
1: Güle güle.
2: Gidelim, gidelim.

0: Rahmetli burada oturur idi ha?
1: Burada. Beraber otururduk.
0: Babam mıdır?
1: Babamız. Gel. Güllü'yü odasına götür. Ne? Tamam baba. Güllü'yü alıp bize getirdim.
2: Niye bize getirmedin?
1: Alıştırmak lazım babacığım. Alıştırmak, yumuşatmak, değiştirmek, yetiştirmek lazım. Bak Güllü, sen akıllı kızsın. Şimdi İstanbul'u da gördün.
0: Gördüm.
1: Kendinle buranın kadınları arasında bir fark görmüyor musun?
0: Onlar gibi mi olmam lazım idi?
1: Evet. Aslında kardeşim, seni onlara benzemediğin için istemedi.
0: Bilirdi onlara benzeme Doğumi.
1: Köy yerinde düşünmemişti, fark etmemişti. Şehre dönünce...
0: Söyleseydi, onun istediği gibi olmaya çalışır idim. Onun için her şeyi yapar idim. O benim kocam idi.
1: Şimdi ben senden onun arzu ettiği kadın olmanı istiyorum. Kardeşimin ruhu ancak o zaman huzura erecek. Mektubunda benden seni yetiştirmemi istiyordu.

0: Rahmetliye amma da benzeyi.
1: Yok canım, ikiz kardeşi tabii.
0: Haçan ben bu kariler cibi olamam da.
1: Boş ver. Gel sana Ahçıbaşı ile karısını tanıştırayım. Murat Efendi hemşehrin olur. Hadi gel, hadi.
2: Hamsi pilavı, Murat senin için yaptı.
3: Afiyet olsun sana, afiyet olsun sana.
4: Kemençe. Oku bakalım.
0: Kemençe.
4: Kemençe değil, kemençe. Bak, çe bu. Ke de bu. Çeye benziyor mu?
0: Yok.
4: Oku bakalım öyleyse.
0: Çe.

0: Picre, topit, at. Culi, topit, tut.
1: Aferin. Yalnız biraz dilini düzelteceksin. Culi değil, güllü.
0: Güllü.
1: Fikret değil, fikret.
0: Fikret.
1: Geliyorum, yaz şuraya bakayım.

0: いる。
1: Okumakayım şimdi.
0: Geliyorum.
1: Geliyorum. Geliyorum.
0: Geliyorum.
2: Bir, iki, bir, iki.
1: Dersler nasıl gidiyor bakalım?
2: Mankenlik hocası gitti, şimdi dans hocası var.
1: Hala. Aman!
3: Size teessüf ederim beyefendi. Şikayet edeceğim. Tumarhaneye attıracağım da.
0: Seni tutumuzun uşağı. Öldüreceğim onu. Koca değil, namus tuşkini. Bana sarılmaya, kucaklamaya kalkıyor.
1: Sarılmadan dans olur mu? Sarılmadan medeniyet olur mu?
0: Haçam, ben böyle medenilik istemiyorum. Adamlara sarılmak da mı var rahmetlinin vesiyetinde?
1: Bırak artık şu rahmetliyi.
0: Nasıl bırakacağım? Kocam idi o benim.
1: Peki, hani bana söz vermiştin her dediğimi yapacağını? Daha giyinmedin mi?
0: Giyindim ama çıplak gibiyim.
1: Çık bakayım. Çık dedim sana oradan.
0: Dur!
1: Hadi çık! Çık! Modaya uyacaksın. Moda çıplak gezmeyi gerektiriyorsa çıplak gezeceksin. Modern hayatın şartı bu.
0: Peki ama o öldü. Kime beğendireceğim kendimi? Bütün bunlar kimin için?
1: Söylemek bana düşmez ama... Gerekirse onu da unutacaksın. Biliyorum, yakışıklıydı, hoş adamdı. Çeşitli meziyetleri vardı.
0: Benim kocam idi. İlk cüzdanım idi.
1: Unutacaksın. Belki bir gün başka birini seveceksin. Belki de ona benzeyen birini.
0: Ona en çok sen benziyorsun. Ama benim için onun yerini kimse tutamaz. Ahdettim, kimsenin eli elime değmeyecek ondan başka.
1: Hani söz dinleyecektin, kardeşim sağ olsaydı o da unutmanı isterdi.
0: O belki ister idi. O benim onu sevdiğim kadar sevmemiş idi beni.
1: Onun seveceği kadın olmaya çalış.
0: Çalışırım. Madem ki sen istiyorsun.

0: Onu unutmaya da çalışacağım.
1: Unutması lazım. Yok, olamaz. Ne oluyor bana ya? Kendimi mi kıskanıyorum yoksa?
0: Neyin var, hasta mısın?
1: Zihnim karıştı. Galiba biraz üşüttüm. İçinden nasıl geliyorsa öyle yap.
0: İçinden ne geliyor? Ama iki cülli var şimdi. Ha bu cülli, hamsi çoyun cüllisi mi? Eyim oldu bilmiyorum. İçimden ne gelir bilmiyorum. Korkuyorum.

0: Bahçıbaşı'nın spesiyalitesi, hamsi tatlısı.
1: Rahmetli Ahmet de ilk başında yememiş idi. Ama tadınca çok sevdi. Sen de bir dene isterisen.
2: Artık Ahmet'ten bahsetme ne olur.

0: var. Şey mi yaptım?
1: İşler senin kavrayamayacağın kadar karıştı Güllü bacı. Aslında çok şey yaptım bilmeden.
2: Buyurun Hamzi tatlısına.
3: Ah Kırçeşme olaydım, kız destiğine dolaydım. Ah Kırçeşme olaydım, kız destiğine dolaydım. Kelin olduğun gece, güven...

0: İyi geceler.
1: Tıpkı düğün gecemizdeki gibi. Yalanız rahmetli yok aramızda.
0: Hala unutamadın mı onu? Kimse dolduramayacak mı onun yerini?
1: Unutmaya çalıştım onu. Ama bir yandan da düşünüyorum kendi kendime. Julie sadıkı de diyorum. Julie bir çere severdi. Julie'nin cözü ölüp gitse de kocasından başkasını görmez idi diyorum.
0: Güllü de öldü artık. Şimdi Gül var.
1: İyi mi oldu acaba?
0: Memnun değil misin?
1: Çok. Hiç bu kadar keyifli olmamış idim.
0: Ahmet'le Güllü öldüler artık. Gül'le Fikret var şimdi, anlıyor musun?
1: Julie'le Fikret.
0: Bana güvenmeni istiyorum. İyi geceler Gül.
1: İyi geceler. Fikret.

0: ajung. Mitubuni altum. Arseni. Çok özledim.
1: Beni seveyi. Ben de onu seviyorum galiba. Şimdi sana ve büyüklerime sorayım. Benimle evlenmek isterse evleneyim mi, evlenmeyeyim mi?
2: Bence evlenebilir.
3: Her ne kadar evlenebilirse de bence evlenemez.
4: Bence hem evlenebilir hem de evlenemez.
2: Evlenecek Temel Reis.
3: Evlenmeyecek Adem Reis.
2: Evlenecek! La evlenmeyecek!

0: İyicekleri mutfağa bırak. Sodalarla içkileri dolaba koy. Para da dolabın üstünde.
1: Anahtar kapının üstündeydi. Bakkalı bekliyordum belki de.
0: Buyurun.
1: Şaka ediyorsun değil mi? Tanınmayacak kadar değişmedim daha. Nişanma tayırdın.
0: Kafamdaki güllüyü öldürmeye çalışıyordum. Meğer o güllü zaten ölmüş.
1: Ben neymişim?
0: Boşver. Şaka yapıyorum.
1: Büyük şehrin insanı bir başka türlü olmuş. Sizin şakanızı da anlamayırım ben.
0: Anlayamazsın. Biz insan eti yeriz. Hem etiyle de yetinmeyiz.

0: Sabah güle oynaya çıktı, az önce bitkin perişan döndü eve.
1: Nereye gitmişti biliyor musun?
0: O gazeteciye galiba. Köyden mektup gelecekmiş.
2: Doğru değil mi hepsi?
3: Gül.
2: Cül değilim ben, cüllüyüm. Doğru mu bu? Cevap ver.
3: Sana anlatmam lazım.
2: Kardeşin yok idi değil mi? Bana yalan söyledin.
3: Yoktu ama ben...
2: Mallarını reklam etmek için getirdin beni buraya. 3 kuruşluk menfaat için değil mi?
3: Evet ama şimdi her şey değişti. Ne olur dinle beni.
2: Şimdi de benimle evlenmek istediğini söyleyeceksin.
3: Evet. Her şey o kadar karışık ki gene de anlatabilirim sana. Gül, seni gerçekten seviyormuşum ben. Yalancıyım ben, ırz düşmanıyım. Peki vurmayacak mısın beni? Madem dinlemek istemiyorsun öldür, öldür daha iyi.
2: Üstümdeki elbise Julie'nin ama... içindeki başka kadın artık. Eski Julie olsaydı o işi çoktan yapmış idi. O seni öldürmeden sen onu öldürdün. Eski Julie öldü. Seni seviyordum. Sevdiğim için öldürmek istiyordum. Artık öldürmeye de değmezsin zaten.
0: Ne yapacağız şimdi? O kadar da alışmıştık ki ona.

0: Köye de dönemezsin artık. Köyde yaşayamazsın.
1: Julie öldü değil mi? Peki ben ne olacağım?
0: Bizlerin arasına karışacaksın. Bizim gibi insafsız olacaksın. O seni nasıl insanlıktan çıkardıysa sen de onu çıkaracaksın. Öç alacaksın.
1: Ondan öç almak. Benim gücüm yetmez ki.

0: bakmayayım beyefendi, dalgınlık.
1: Buyurun.
0: Affedersiniz, çok bitkin hissediyorum kendimi. Sinir yorgunluğuna, fazla asabiyete karşı bir ilaç tavsiye edebilir misiniz?
1: Yeni çıkan bir ilaç var efendim, hafif sinir yorgunlukları için. Buyurun.
0: Siz benden alay mı ediyorsunuz?
2: Buyurun Fikret Bey.
0: Mersi.

0: artık. Güllü. Kapatın şunu. Merhum kocanızdan ve sabık haminizden.
1: Bilmem beni affedebileceği misin?
0: Oy! Bu kadarına tahammül edemem artık. Bugüne bugün nikahlı karım sayılırsın.
1: Ben mi? Nasıl olur? İmam nikahını nikah sayılmayacağını söylememiş miydin bana?
0: Hayvanlık etmişim. Hemen yarın resmi nikah kıymaya razıyım. Yeter ki bu saçma yaşantımdan vazgeç.
1: Aha, böyle yaşamamı sen öğrettin bana. Ayrıca nişanlandım.
0: Nişanlandın? Bu kadar çabuk mu? Ne oldu Biricik Ahmet'ine? Hani ilk göz ağrındı, sana ilk dokunan, ilk okşayandı? Ölünceye kadar başka erkek eli değmeyecekti eline. Hani ondan başka kimseyi sevmeyecektin ölünceye kadar. Ne oldu?
1: Sen unut demedin mi? Ölen ölen ölünmez de.

0: ben ölmedim ki.
1: Sen kendini ölüme mahkum ettin. Ahmet öldü. Dedikleri unutut ayrım Fikret Bey. Unuttum. Başkasını seviyorum, evleneceğim.
0: Kim bu adam? Benim yerimi alacak olanı bilmek isterim. Çok yakışacaksınız birbirinize.
2: Yamyamlığın dozunu biraz kaçırdın galiba. Bu kadarına lüzum yoktu.
1: Güvenebileceğim bir insana gerçekten ihtiyacım var. Benimle evlenmek istemez misin?
2: Bu oyunu daha ileri götürmene alet olamam.
1: Aldatılmış, kirletilmiş, işe yaramaz bir kadın olduğumu biliyorum. Ama sen de pek batak sayılmazsın.
2: Neler söylüyorsun Güllü?
1: Şehir kanunlarına uyarım. Benimle evlenmeni istiyorum.
3: Buyurun.
4: Teşekkür ederim.
3: Bir şey değil.

Gül'ün nikah davetiyesi değil mi?

0: Gelecek sanıyordun değil mi? Ona acı vermek istiyordun. Şimdi en büyük acıyı sen çekiyorsun.
1: Bilir miydim? Sen söylemiştin o calmamı. Yam yam olamayırsam günah benim mi? Onu seviyormuşum. O benim ilk cüzdanım, kocam. Eğer istersen gene de evlenirim seninle. Mutlu olmaya çalışırım. Ölene kadar sadık kalırım sana.
0: Acı çekmek insanı yüceltir. Sayende yeniden insan oluyorum galiba. Affedersiniz. Biz evlenmekten vazgeçtik.
2: Bu işi hiç ki halletmez uşağım. Bizim kız eldenciydi. Onu seveyim sun, sevmeyim sun.
3: Seviyorum baba.
2: Öyleyse yürüyün uşaklar Cideyruk. Hadi.
3: Nereye?
2: Kızı almaya da.
3: Ya gelmezse baba?
2: Sen ne biçim Karadenizlisin be? Gelmezse kaçırırık. Ben rahmetli ananı düğün alayını basıp kaçırmadım mı? Hı?
3: Gelmezse ikisini birden öldürürüm.
1: Ferdi!
4: Sizinle daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun.
5: Burası yalnız benim değil, senin de evin. Artık gitmem lazım. Olur mu öyle şey? Bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın.
4: Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz.
5: Tabii, hemen hazırlarım. Seni almaya geldim.
4: Fakat karıcığım...
5: Hiç mazeret dinlemem.
4: Ortada bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim.
5: Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç?
6: Severek ayrılalım. Yarın 16.15'te TV4'te.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni BES başlatmanız.

0: Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
3: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
4: kurdu. Trendyol büyük indirim günlerinde süpermarket ve kişisel bakımda 800 TL ve üzeri 200 TL indirim fırsatlarını kaçırma. Hadi uygulamaya.
5: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
6: Sadece duruladım.
5: Özel bir formülün var mı?
6: Sadece duruladım.
5: Hadi ama.
6: Sadece duruladım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim duruyu?
8: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece durula.
9: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
10: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
11: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
12: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
11: Üzüm.
12: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
11: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
12: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
11: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
12: Ceviz de buna çok yakışır bence.
11: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
12: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
10: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
13: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Porsiyondan dürüme, keyifle yediğin komagene lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
9: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
14: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
15: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
16: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
17: A101'de haftanın yıldızları. Yumoş Ekstra Konsantre Yumuşatıcı 179 lira, Kotex Natural Hijyenik Pet 75 lira. Ucuz.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
3: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında hedefim. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
3: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Kim demiş Dunkek Rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni Dunkek Rulo. Şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cepte
3: şok. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
5: Gerçekten onlara gülerdim.
6: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
7: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
8: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
7: Atlarla çalışıyorum.
9: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
10: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
8: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: yapmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde süpermarket ve kişisel bakımda 800 TL ve üzeri 200 TL indirim fırsatlarını kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: gerek.
1: Migros hemen de 300 TL, Migros sanal markette 500 TL ve Migros yemekte 300 TL indirim seni bekliyor. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
1: Anlattım ya yavrum, 17 sene evvel...
0: Yeter!
2: Sen desin ki oğlum ne olacak dedin.
0: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak, ne haddine?
1: Derhal bulunacak.
3: Polis, kapıyı açın.
4: Yok, hırsız girmedi. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak.
5: 30 günlük beylik beylik. İkinize de mutluluklar dilerim.
4: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim.
5: Babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
0: Hırsız polisçilikle oynamadık. Nikahlar mı kıyılmadı?
2: Sen bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
6: Evcilik oyunu birazdan TV4'te.
7: Siz burada bekleyin.

0: onu seviyorum, anlıyor musun?
1: Ben sevmiyor muyum Mutala? Ben de onu senin kadar sevdim.
0: Hiç kimse onu benim kadar sevemez.
1: Hala boş gurur öyle mi?
0: Al!
1: Biraz aklın başına gelsin.
0: Onu seviyorum. Hiçbir kuvvet alamaz onu elimden.
1: Koca budala. Kimsenin onu elinden aldığı yok. Güllü seni seviyor.
0: Beni mi seviyor?
1: Seni sevdiği için beni terk etti. Seni sevdiği için şöhreti, parayı, her şeyi terk etti. Köyüne gitti.
0: Demek beni seviyor. Beni seviyor.
1: Seviyor ya! Seni seviyor. Koca eşek. Ona layık olmaya çalış.
2: Ula uşaklar! Bizimkinin başına bir hal gelmiş olmalı. Fışret! Fışret! Evladım bu ne hal?
3: Güllü... beni seviyor.
2: Fışret!
4: Sizlere durumu anlattım. Sevseydi celurdu peşimden. Gelmedi. Demekçi beni sevmeyi...
5: Bence sevi, sevi de kabadayılıktan kelmi ya.
2: Bence sevmi. Ne dedun, ne dedun? O ne biçim laf? Sevmeseydi ha böyle marçadısı gibi dama çıkar mıydı?
4: Miau! Miau!
2: Sevi, sevi, hem de eşek gibi sevi. Karadenizliliğe yakışmayan bir alt etmiş... pişman olup ayağınıza kadar celdi. Ben de celdim ki, kızı usulüyle, erçanıyla alıp cüdolum. Şimdi bizim oğlana, karısı culluyu... Allah'ın ömrüyle yanıdan isteyirik. Ula sen de bir şey söylesene be!

0: Günlük. Günlük.
1: Benim gözüm ha bu damadı pek tutmay.
2: Ha benim gözüm de pek tutmay ama tutay.
0: Ne dediniz, ne dediniz? Ha sizin gözünüz benim uşağı nasıl tutmay?
2: Bence bu film ha buraya biter.
1: Bence bitmez. Bence hem biter hem daha bitmez.

0: babacığım, günün en yakışıklı erkeği sensin.
1: Sen de dünyanın en güzel kızısın yavrum.
2: Bir peri kadar güzelsin. Her zaman, her dakika başka bir güzelsin. İstiyorum ki bugün hiç bitmesin.
3: Hepimizle oynuyorsun. Bana bir ümit ver. Ömrümün sonuna kadar bekleyeyim seni.
4: Selamün aleyküm.
0: Kimsiniz siz, kimi arıyorsunuz?
4: Mümtaz Bey biladerimi arıyorum.
0: Bugün kızının doğum günü, eğlencesi var. Yarın yazıhaneden arayın.
4: İyi, tam gününde gelmişim demek. Nerede Nazlı, nerede Mümtaz? Hadi ben onların yanına götür.
1: Sanayi vekaletinin istediği raporları dün gönderdim. Bugünlerde de Ankara'ya gidecek ki vekil beyle bizzat görüşeceğim.
4: Mümtaz Bey biladerim, sevgili kardeşim.
1: Rıfkıcığım, canım kardeşim. Olacak şey değil Rıfkı. Seni buralarda görmek ne saadet.
4: Duydum ki Nazlı'mızın seneyi devriyesiymiş.
1: Ya.
4: Hani takvime tarih düşecek bu kadar denk gelmezdi.
1: İyi yaptın.
4: Hadi, yarasın.
1: Yarasın.
4: Allah nazardan esirgesin, pek güzelleşmiş. Adnan görünce apışıp kalacak benim gibi.
1: Oo, öyle ya, sormayı unuttum. Oğlumuz nasıl, ne durumda?
4: Ölmek gibi olmasın ama aslan gibi maşallah. Mühendis çıktı, staj yaptı İngiltere'nin Londra'sında. Şimcik'te tüm arazinin başında.
1: Oo, hala.
4: Sebebi ziyaretimi anladın değil mi biladerim Mümtaz? Sözümüz kavlimiz vardı çocuklarımız için.
1: Aa, sözümüz söz Rıfkıcığım.
4: Bana kalırsa tam vaktidir. Baş gözünü verelim şunları. Beşik kertmesi olduklarını biliyor mu kızın?
1: Söylerim şimdi. Ben kızımı oğluna verdim gitti Rıfkıcığım. Nazlı! Yavrum! Bir dakika gelir misin lütfen?

0: Gel yavrum, gel. Gel bak seni kiminle tanıştıracağım. Adana'dan Rıfkı Bey amcan. 16-17 senedir görüşmemiştik. Öp bakalım elini.
1: Pek memnun oldum. Tarifsiz sevindim.
2: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Böyle nadir bir gecede sıhhat ve afiyetler dilerim. Size layık bir şey değil ama...
2: Ne zahmet ettiniz?
0: Otur kızım.
1: Zahmet mi olurmuş? Neyin varsa seninle oğlumundur.
2: Anlamadım.
0: Anlatayım kızım. O yıllarda biz Adana'dayken arazilerimiz yan yanıydı. Kardeşten yakındık birbirimize. Sen kundaktayken Rıfkı'nın oğlu Adnan da 3-4 yaşlarındaydı. O havalinin deyimiyle beşik kertmesi yaptık.
2: Nasıl bir şeymiş o?
1: Nişanladık yani.
2: Kimle kimi?
0: Senden Adnan'ı.
2: Demek ben şimdi o Adnan'la nişanlanmış oldum öyle mi?
0: Evet öyle.
1: Tez günde cemiyetinizi yaparak tamamına erdireceğiz hayırlısıyla.
2: Olacak şey mi bu?
1: Oldu bitti bile.
2: Böyle şakalardan hiç hoşlanmam. Babam iyi bilir huyumu.
0: Otur lütfen. İyi dinle beni.
2: Sen ki medeni, uygar bir insansın. Beni hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
0: Anlattım ya yavrum. 17 sene evvel...
2: Yeter! Dinleyemem artık bu masalı.
1: Böyle evlenmeler çoktur bizde. Töremizde vardır. Seni de biricik gelinim olarak bağrıma basmak...
2: Şu haline bak, kılığına, kıyafetine bak. Konuşmana, diksiyonuna bak. Sen nesin ki, oğlun ne olsun? Al bu yüzüğü de, oğlunla evlenecek o budala kıza hediye edersin.

0: Affet Rıfkı. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum.
1: Üzme canını, senin bir günahın yok. Zamane böyle. Suç bizlerde. Bizler eskidik, bizler geri kaldık.
0: Yoo, sana verdiğim sözden dönecek değilim. Göreceksin bak.
1: Nazlı kızımızı yola getiremezsin, nafile uğraşma.
0: Ben namuslu, şerefli bir insanım. Bugüne kadar verdiğim her sözü tuttum. Ölünceye kadar da tutacağım.
2: Bana ait bir konuda kararı ben veririm.
0: Dur! Benim dediğim olacak. Beraberce Adana'ya gideceğiz, Rıfkı'dan da oğlundan da özür dileyeceğiz. Evleneceksin!
2: Bu gece sana ne oldu anlamıyorum baba.
0: Anlamazsın tabii. Bugüne kadar bir dediğini iki etmedim. Şımarttıkça şımarttım, şımarttıkça şımarttım. Ama bitti artık.
2: Anlaşıldı baba, bu gece anlaşamayacağız seninle.
0: Gel buraya! Lafım bitmedi. Sana ömrümde ilk defa emrediyorum. Adnan'la evleneceksin!
2: Ölsem evlenmeyeceğim. Seni de affetmeyeceğim. Çünkü sen sarhoşsun baba. İlk defa vurdun bana.
0: Sonuncusu da olmayacak. Kızını dövmeyen dizini dövermiş. Yarın sabah ilk uçakla Adana'ya gitme de gör bak o zaman.
3: Dün geceki olaydan sonra bir arada yaşamamıza hiçbir imkan, hiçbir olanak yok. Beni sakın arama. Arasan da bulamayacaksın. Kendi hayatımı yaşamak üzere bay bay.

0: derhal bulunacak. Her yer aranacak. İcap eden her şey yapılacak.
1: Başüstüne efendim.
0: Bütün arkadaşlarına telefon edin. Gazetelere resimli ilan. Polise haber verin. Arayın, tarayın, göğü yeri birbirine katın ve kızımı bulmadan gelmeyin kardeşim.
2: Yapma diyorum sana! Çocuğum hasta oldu mu sana?
3: Sayende vücudun su yüzü görüyor.
2: Sayende vücudun su yüzü görüyormuş. Yapma bak, bana bak, yapma diyorum. Hortumu elinden alır, sonra ne yapacağımı bilirsin.
3: Ay yapma! Ay yapma, üşüteceğim!
2: Sen üşüteceksin de biz üşütmeyeceğiz, değil mi?
4: Allah kahretsin, kazık kadar herifler! Bebekler gibi oynamaya utanmıyorsunuz ha!
2: Haklı, haklı! Geldi! Amcamız geldi!
5: Hoş geldin bey!
6: Hoş geldin
7: bey! Hoş geldik, hoş gördük!
4: Hoş geldin ağa! Hoş geldin!
6: Adnan nerelerde?
4: Sabah erkenden araziye çıkmıştı. Hah, dönüyor işte!

0: Hoş geldin baba.
1: Hoş gördük oğlum.
0: İnşallah kötü haberle dönmüşsündür.
1: Kötü haberlerle döndüm. Babası erkek adam, benim gibi, sözü söz. Ve lakin kızı senin gibi, aynı soyusunuz. Evlenmem ben öyle bilmediğim etmediğim adamla diye öttü durdu.
0: Aferin kıza, gözüme girdi. Kaldı mı bu devirde artık beşik kerti?
1: Şöyle senin gibi makul konuşsa neyse ney. Canım yanmaz ama çok gücüme gitti.
0: Ne oldu? Ne yaptı ki?
1: Fakir gördü beni, alay itti. Şu haline bak, kılığına, kıyafetine bak. Sen nesin ki oğlum ne olacak dedi.
2: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
1: Hediye olaraktan yüzük almıştım, onu da yüzüme çaldı, çekti gitti dans etmeye, kepinmeye.
2: Ay şimdi bayılırım, nankör şımarık, öyle gelin istemem ben.
3: Sopayla kovalarım billahi. Hem seni hem de Adnan'ı tahkir ederek kendini bir mata zanneden onağını şekerini bir güzel dövecek
1: ve... Sussana lan sen, cinim tepemde zatı.
0: Öfkelenme baba. En baştan tekrar anlat. Sana neler yaptığını, neler söylediğini teker teker bilmek istiyorum.

0: Hiçbir haber yok mu? Bir ipucu da mı bulamadınız komiser bey?
1: Aramaya devam ediyoruz. Kat'i olarak tespit ettiğimiz bir husus var. Yurt dışına çıkmamış.
2: Buyurun efendim.
3: Polis. Bu genç kız otelinize mi kalıyor?
2: Hayır efendim. Dikkatli bakın. Baktım efendim. Burada böyle birisi yok.
3: Gelebilir. Kalmak isteyebilir. Dikkatli olun.
2: Başlayın efendim.
3: Tekrar uğrayacağız.
4: Good morning.
2: Good morning.
5: Geliyor musun abla? Hemen gidiyoruz ha. Hemen gidiyoruz, körfez durur. Evet beyler! Are you coming?

0: These coats, bu sahiller are the most beautiful coats of Turkey. En güzel yerlerdir memleketimin.
1: Yes, I like them. Ben çok beğendim.
0: The far distance are more beautiful. Uzaklar çok daha güzeldir.
1: How did you learn? Nereden öğrendiniz siz İngilizce?
0: Sizin gibi turistlerden.
1: Wonderful, bravo.
0: Thank you, miss. Nedir isminiz?
1: Oh, Diana.
0: Diana? Çok güzel isim.
1: Aptal herif, ne biçim denizcisin sen?
0: Affedersiniz, ters bir dalga yedim.
1: Çek çıkar beni buradan! Çabuk ol be!
0: Korkmayın, verin elinizi.
1: Sersemin birisin sen! Gözlüğüm gitti, peruğum da mahvoldu.
0: Öderim gözlüğünüzü, üzülmeyin.
1: Çek sahile! Geriye döneceğim, budala!
0: Şu ufacık kazanın bir faydası oldu size, mükemmel Türkçe konuşmaya başladınız. Perukayı da kafanızdan hiç çıkaramıyorsunuz.
1: Ha? Seni ilgilendirmez, çabuk dönelim!
0: Baş üstüne mi istiyana?
2: Nedir o?
3: Bir buz torbası daha hazırladım.
2: Ah, iyi etti.
3: Biraz da kendi canınıza acıyın beyefendi. Her yanınızdan alevler çıkıyor.
2: Bir elime geçirirsem... o zaman asıl Nazlı yanacak Marmara çırası gibi. Oo.

0: Kim o?
1: Sus, sesini çıkarma ne olur. Yardım et bana.
2: Açın kapıyı. Polis, kapıyı açın.
1: Yalvarırım, ele verme beni. Çok müşkül durumdayım. İnanın vaziyetim çok kötü.
0: Gir mutfağa saklan. Who are you? Siz kimsiniz?
3: Lütfen kapıyı açın.
2: Open the door.
3: Kapıyı açın.
4: Özür dilerim matmazel, rahatsız ettik. Bir hırsız kovaladık. Acaba sizin odanıza girmiş olabilir mi?
0: Hırsız? Benim odada? Yok, hırsız girmedi.
4: Birisinin parasını çalarken kısırdık. Ama kaçtı elimizden.
3: Elbet bulucuyuz. İyi geceler.

0: Siz olmasanız mahvolmuştum. Minnettarım. Bu iyiliğinizi unutmayacağım.
1: Bir hırsızın elini tutamam ben.
0: Öyleyse niçin kurtardınız?
1: Kendimi düşündüğüm için. Şimdi de sen beni kurtaracaksın.
0: Neden kurtaracağım, kimden?
1: Babamdan.
0: Babandan mı?
1: Bu fikir birden geldi aklıma. Müthiş bir şey, mükemmel. Dediklerimi yapmazsan polisi çağırır, hemen teslim ederim seni.
0: Söyleyin, nedir?
1: Benle evleneceksin.
0: Benim gibi çulsuz, meteliksiz, üstelik mesleği de hırsızlık olan bir adamla mı evleneceksin?
1: Evet. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak. Tam 30 gün...

0: gün sonra boşanacağız.
1: 30 günlük beylik beyliktir. Yaşadık desene. Sen de fena kız sayılmazsın hani. Zahmete değersin.
0: Yok, ya ama yok. Gerçekten kocam olacak değilsin. Ayrı odalarda yatacağız. Elin elime bile değmeyecek.
1: Anlamadım. Ben böyle evcilik oyunlarında yokum.
0: Mecbursun. Polisi unutma. Hem para da veririm sana.
1: Ha? Ha, o zaman işler değişir tabii. Ne kadar?
0: 50.000 lira.
1: Peşin peşin mi?
0: Taksit taksit.
1: Öyle olsun. Ama ilk takside hemen peşin isterim.

0: Şu andan itibaren karı kocasınız. İkinize de mutluluklar dilerim. Birbirinizi incitmeden daima saygı ve sevgiyle yaşamanızı, kurduğunuz yuvada ömür boyu daima sağlık ve esenlik dilerim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Bir ömür boyu diyor. 30 günden ne haber?
3: Adnan! Adnan, ay yetişemedik mi, bitti mi be?
4: Sahiden yetişemedik be.
3: Tebrik ederim, mesut olun inşallah.
5: Sonsuz saadetler. Adnan büyük ikramiyedir, kıymetini bil.
1: Kimsiniz siz? Kim bunlar?
3: Tebrikler. Ben halasıyım. Bunlar da yeğenlerim. Hep bakayım elimi kız. Hiç beğenmedim ama ne yapalım, kısmet böyleymiş. Nikahta keramet vardır derler Adnan'ım. Belki ileride seversin.
1: Size fikrinizi soran olmadı.
3: Aa, yok! Çelebazlığa gelemem ben. Bana cevap vermek kimin haddine? Bugüne bugün, ipek böceği, kına çiçeği, yalnız mürvet derler bana. Mürvet yerim adamı!
2: Dur hala, dur ya.
6: İdare et reisimizdir. Mesleği hepimize o öğretmiştir. Birinci sınıf arakçı ve de tırnakçıdır. Nereyi soyacaksak planları o yapar. Cevat kasa açar. Nami de jileti basıp cüzdanı çarpar.
7: Müjde beyim, müjdeler olsun.
1: Küçük hanımdan telgraf var.
8: Sevgili Babişko, Yıldırım nikahıyla evlendim. Hocam da ben de seni çok çok öperiz, yakında döneceğiz. Dön bakalım Nazlı Hanım, dön bakalım nankör köpek. Bak neler yapacağım, sana da kocan olacak o av köpeğine de kan kusturmazsan bana da mümtaz demesinler.
2: Sen olmasan hapisteydim şimdi. Tekrar tekrar sağ ol.
1: Konuşmana dikkat et. Sen değil, siz diyeceksin. Fazla samimi oldun.
2: Olmaz. Yeni evli, çok karı koca değil miyiz? Resmi olduk mu, resmi konuştuk mu durum çakılır.
1: Babamın yanında, başkalarının yanında tamam. Fakat şimdi gereği yok. İki yabancıyız.
2: Dilimi şimdiden alıştırmazsam açık verir. Teklerim sevgilim.
1: Hey, kendine gel. Bir daha bu lafı işitmeyeyim.
2: Peki hayatım.
1: İnat mı yapıyorsun? Beni deli mi edeceksin, sersem?
2: Yoo, ağzını bozma. Madem ki evcilik oynuyoruz, sen de haddini bileceksin.
1: Balık elle yenmez!

0: Balık böyle yenir. Bardağı böyle tutup içeceksin. Gördün değil mi?
1: Bugüne kadar görmemiştim. Görsem de sıkıntılı herifimdir ben. Hokkabaz gibi uğraşamam.
0: Ne yapıyorsun?
1: Mantar kırıntısı düşmüş, onu çıkarıyorum.
0: Bırak şunu! Etrafına bak, rezil oluyorum burada.
1: Burası hiç sarmadı beni. Keşke bizim Rafet'in oraya gitseydik. Bol acılı fasulye, midye, tava, cacık, ateş gibi servis. Üstelik adam başına 20 kağıda çıkardık.
0: Dur, ne yapıyorsun?
1: Ne oldu gene? İkide bir yüreğimi ağzıma getirme, dişime kılçık kırmış, onu çıkarıyorum.
0: Kürdan var, kürdan!
1: Amma alengirli işler! Ha parmak, ha kürdan, ne fark eder?
0: Of, yandım! Çok uğraştıracaksın beni.
1: Yani, daha başka kaideler, merasimler de mi var? Bitmedi mi?
0: Ben masaya yaklaşınca, sandalyeyi yavaş ve kibar bir hareketle çekeceksin.
1: Olur.
0: Ancak ben oturduktan sonra karşıma geçip oturacaksın.

0: yavaş tut elimi, ne o öyle ağaç silker gibi. Tekrar.
1: Nasılsınız hanımefendi?
0: Teşekkür ederim Adnan Bey. Ne yapıyorsun?
1: Öpüp başıma koyuyorum. Bizde de adet böyledir.
0: Bizde yaşlı hanımların bile eli başa götürür.

0: Yapamayacağım.
1: Biraz daha, ayakların ritm düzenine girmeye başlamıştı.
0: Tango yeter bana. Bu yeni modalar başladı mı bir bahane bulur otururum.
1: Olmaz, şüphelenirler.
0: Şüphelendikleri dans olsun. Dua et de başka açık vermeyelim.
1: Çek elini, saygılı ol. Son defa tembih ediyorum. Yalnızken siz diyeceksin, terbiyeli konuşacak, terbiyeli davranacaksın.
0: 50.000'e çekilmez bu sıkıntı. Sahte çek yazsan, imza taklit etsen, cüzdan yürütsen daha kolaydı.
1: Of, uyuşman! Mesleğini de buldum. Armatörsün.
2: Nasıl bir iş bu?
1: Balıkçılık kesiminde yatırım yapmışsın. Teknelerin var. Kısacası balık ihraç ediyorsun.
2: Şimdiye kadar alıkların sayesinde geçiniyordum. Sıra balıklara geldi demek.

0: Vay vay vay vay. Yarım milyon lira verirler bu eşyalara. Hani damadı olmasaydın bu evin... ...gece gizlice girer...
1: O mesleği unut dedim sana.
0: Ha?
1: Beni öldürecek misin?
0: Yok asla. Fakat şu gümüşler, şu vitrindeki antikalar, şu halılar içimi gıcıkladı. Daha da neler vardır kim bilir.
2: Odanızı dünden temizledik, buyurun istirahat edin.
1: Babam nerede? Şirkette mi, fabrikada mı?
3: Buradayım, burada. Sizleri bekliyordum dört gözle.
1: Babişkocuğum, çok özledim seni.
3: Yazıklar olsun sana. Dünyada aklıma her şey gelirdi de... ...öz kızımın bana bunu yapacağını düşünemezdim.
1: Boş ver. Unutalım, her şey bitti. Yeni bir hayata başladım ben. Kocam Adnan Bey.
0: Sizi tanıdığım için şeref duydum.
3: Bense azap, utanç duyuyorum. Nazlı'yı başka bir adamla, Rıfkı'nın oğlu Adnan'la evlendirecektim. Yazık oldu.
0: Bir hata ettik. İzninizi almadan evlendik, öpeyim.
3: Hadi hadi.
1: Al şunları, uykum geldi yatacağım.
0: Önce şu para meselesini halledelim.
1: Ne parası?
0: Manevi hakaret tazminatı. Anlaşmamızda hakir görülmek, küfür yemek yoktu.
1: Babam benden başka herkese haşindir.
0: Bana ne? Ben herkes değilim. 10.000 lira isterim.
1: Gecenin bu saatinde mi?
0: Para ödemenin saati olmaz.
1: Yarın veririm.
0: Bak, vermeyecek olursanız şu avizeyi... tuvaleti, bir de şu halıyı yürütürüm, ödeşiriz.
1: Utanmaz alçak herif, fırsat düşkünü, adil hırsız!
0: İyi geceler karıcığım.
1: Terbiyesiz herif!

0: Beyefendi yok mu? Bu odada yatmadı mı?
1: Yattı da... Şeye gitti canım.
0: Anlayamadım hanımefendi.
1: Şeye gitti dedim ya işte.
2: Banyonun yolunu şaşırdım karıcığım.
1: Tam karşıki kapı demiştim ya sevgilim.
2: Yanlış anladım herhalde bir tanem.
0: Günaydın beyefendi.
2: Günaydın. Kahvaltıyı balkonda yapacağız. Biraz daha uyuyacağız, değil mi tatlım?
0: Emredersiniz efendim.
1: Çek ayağını, çek diyorum! Çek diyorum!
2: Ayakların ateş, benimkiler buz gibi! Hadi ısıt biraz, ısıt, yapma zifeni!
1: Çek elini diyorum sana! Bir daha böyle sululuk istemem!
2: Meraklı değilim canım, hizmetçi vaziyeti anlamasın diye sana birazcık sarıldım.
1: Ahlaksız herif!
2: Sana da ne yapsak yaranamıyoruz. Bu tokatınız için 10.000 liralık bir fatura kesilmiştir.
1: Çık odamdan, çık çabuk, defol!
2: Sinirlenme sevgilim, sen bir an evvel çeki hazırlamaya bak.
3: Bir kokteyl parti vermeye, kocan olacak adamı dostlarımıza tanıtmaya mecburuz.
2: Çok güzel, dostlarınızla tanışacağıma sevindim.
3: Benim istediğim adamla evlenseydin... ...telini duvağını sürüyerek gelin olsaydın... ...muhteşem bir düğün yapacaktım sana.
2: Önemli olan anlaşmak, sevişmek, mutlu olmak değil mi?
3: Sen sus! Fikrini soran olmadı. Alo! Ben Mümtaz, evet?
4: Hayırlı günler beyefendi. Toftaş şirketine bir çek gönderecektik.
3: Kaç paralık bir çek? 450.000 lira mı? 450.000 lira ha? Olur. Şimdi yazarım. Yolla memurlardan birini vereyim.
2: Kimse zahmet etmesin buraya kadar. Çeki ben götüreyim.
1: Yok, istemem, ne münasebet.
2: Peki ama niye bağırıyorsun sevgilim?
1: Pardon, senin yorulmanı istemedim şekerim.
3: Kesin oynaşmayı! Ben babayım, kayınpederim! Önümde böyle mayalaşmak istemem!
5: Tanıyan var mıymış damadı? Kimin nesiymiş?
6: Ne asalet, ne para, ne şöhret! Kimsesizmiş! Baksana etrafına, erkeğin ailesinden kimse var mı?
7: Peki ne iş yapıyormuş?
1: Nazlı'ya kocalıktan başka mesleği yok.
7: Zavallı Mümtaz bey, açsın bakalım keserin de ağzını!
8: Çelimsiz, çirkin, bastı bacağın biriymiş herif!
1: Ay gelseler artık! Şu bostan korkuluğunu görsek de işletsek, eğlensek biraz! Tanışırken erkeklerin elini sıkacaksın... ...kadınların da elini öpeceksin. Başına koymak yok! Fazla da gevezelik etme... ...görgüsüz, kültürsüz olduğunu anlamasınlar.
2: Önce paramı isterim.
1: Ne parası?
2: Manevi hakaret tazminatın.
1: Paranın zamanı mı şimdi aşağıda bekliyorlar?
2: Parayı almadan adımımı atmam. Aşağı yalnız inersin.
1: Kaçmıyorum ya! Sabah alırsın.
2: Aklımda duracağını cebimde dursun.
1: Şimdi yangın var diye bağıracağım, ne aşağılık adamsın be!
2: Böyle hakaret edersen 10.000 lira daha alırım. Bağırma öyle, gülümse biraz, sakin ol.
1: Aman!
2: Yüksek sosyeteye rezil etme beni!
1: Allah seni kahretsin!
9: Güzel ama hikayesi!
1: Dur! Beni bekle! Dur diyorum! Dursana bir! Yapacaklarını biliyorsun, göreyim seni!
2: Biliyorum, merak etme, göreceksin!
1: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim. Size eşimi tanıtmak istiyorum, kocam Adnan. İşte en yakın, en saygın dostlarımız.
2: Sizleri tanıdığıma çok sevindim. Gelişinizle mutlu ettiniz bizleri. Nasılsınız efendim?
10: Teşekkür ederim.

0: İlk dansı biz yapmalıyız sevgilim.
1: Çok ustaydın, zariftin. Sanki doğup büyüme bizlerden biri gibiydin.
0: O kadar görgü dersini eşeğe versen adam olurdu. Gülümse biraz, etrafı seyret. En az 2 milyon var.
1: Ne 2 milyon?
0: Mücevherlere bak, şu kadınları bir soysam kuyumcu dükkanı gibi.
1: Başlama gene, çıldırma.
0: Şunlara bak, ışıl ışıl. Gözünü kamaştırıyor insanın. Nasıl çıldırmam, 5 dakikada milyoner olur insan.
1: Şimdi gırtlağını sıkarım senin.
0: Neşemi kaçırıyorsun, başkasıyla dans edeceğim. Bu dansı bana lütfeder misiniz hanımefendi?
1: Memnuniyetle.

0: Mutluluklar bir tanem.
1: Ben de kutlarım.
0: Sağ olun. Çok şaşırdım. Bayıldım kocana. Değil mi Sibel?
1: Ya. Hiç böylesini beklemiyorduk. Müthiş bir adam seçmişsin.
2: Teşekkür ederim. Müsaadenizle.
1: Kocan ne iş yapar?
0: Armatör. Çok güzel.
2: Rahatsız etmiyorum ya.
0: Benimle bir şey içmez misiniz?
2: Çok sevinirim. Buyurun.
3: Ay yine mi geç kaldı?
4: Kimsiniz?
3: Damat deyin, akrabalarındanız.
4: Bekleyin, haber vereyim.
3: Çekilerimden de molos sende. Oğlumuz demine destulla mı gireceğiz yani, kokona?

0: başlamaz mahlasını. Ah bak kimler geldi. Ah benim canım evladım yavrum. Gel bakayım koş bana.
1: Ah. Hoş geldin halacığım.
2: Hoş bulduk canım. İnsan kapıya bizim için bir adam dikmez mi köpoğlusu?
1: Doğru halacığım. Haklısın. Kusura bakma. Heyecandan unutuvermişim.
2: Bir dahaki düğüne unutma. Nerede gelinim? Gelinim nerede ha?
3: Hoş geldiniz.
2: Efsane kız. Evlilikte hemencik yarıyı vermiş.
4: Nikahta kedi gibiydin, güzelleşmişsin.
5: Keramet nikahta değil, Adnan'ımızda.
2: Adnan, sakın çocuk yapma ha!
6: Kimdir hanımefendi?
3: Adnan'ın halası, öbürleri de kardeş çocukları.
2: Bu yakışıklı pehlivan, eski topraktan civan gibi beydik.
3: Babam.
2: Maşallah, tam tipim.
6: Nasılsınız hanımefendi?
2: Teşekkür ederim beyefendi, çok iyiyim. Tabii sizi tanıdığım için.
4: Bizler de çok iyiyiz.
7: Ömrünüze duacıyız efendim.
6: Çok sevimli, çok candan çocuk.
2: Avallah sen böylesin ayol!
6: Aman efendim, rica ederim, bu iltifatınızla bendenizi mesrur ettiniz. Büfeye buyurmaz mısınız?
2: Önce evi gezelim. Adnan'ım nasıl bir yerde oturuyor ben bilmeliyim.
1: Buyur halacığım, göstereyim.
3: Yok, hayır. Sen misafir.

0: Gelin yanında kal sevgilim, ben gezdiririm.
1: Müsaadenizle. Salon da pek güzelmiş doğrusu.
2: İki kamyon doldursak iki sene çalışmadan yer yatardı.
3: Yok, olamaz. Yengemizin hatırı var.
2: Öyle ya.
1: Yatak odanız burası mı?
0: Burası ve içerisi.
1: Güneş görüyor mu bari?
2: Perde açmazlar ki güneş görsün. Burası yatak odası.
4: Susun lan, terbiyesiz.
0: Kendinize gelin. Yeter be. Yangın var diye bağıracağım şimdi.
1: Bağır kızım, cümleye asabiyene iyi gelir.
2: Fakat en faydalısı geğirmektir.
3: Şu saate bak be, harika.
1: Şşş, bırak onu. He? Bugün yeminliyiz.
2: Aa, öyle ya.
3: Ye oğlum, Cevat ye.
2: Abi şundan al, şundan.
3: Alıyorum.
1: İnsan bu köşkte pek nesil olur. Ama yalnız yaşarsa da kahrolur.
5: Hem de nasıl, sormayın.
1: Muhabbet kuşları gibi çifter çifter yaşamalı.
5: Ah, nerede o günler, nerede?
1: Ah, seni eski kulağı kesik. Dünden hazırsın değil mi?
5: Bir kadeh bir şey almaz mısın?
1: Ah, nasıl istersiniz. Adnan'ımla gelinimin şerefine. Bit tabii sizlerin de. Bu gece şıkırdatmayacağım da ne zaman oynayacağım be? Söylesene güzelim, ne zaman ha, ne zaman? Hadi Nani, Cevat hadi bakalım. Tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek t

0: ilginç değil mi? Ömrümde böyle parti göremem bir daha.
1: Ben de.
2: Al götür şu halanı.
3: Kolaysa sen götür. Bravo.
2: Yo, öyle bedava sinir yok Mümtaz Bey. Geç karşıma bakayım. Hadi yavrum.
3: Geçelim be.
2: Ay yaşa be. Oh lan bak. Ay koçum benim.

0: ölüyordum. Yüreğime iniyordu. Bir daha gelecek olurlarsa kovacağım. Haberin olsun.
1: O zaman başına gelecekleri sen düşün.
0: Bu işe bulaşmaz olaydım.
1: En doğru lafı söyledin. Ben mi istedim bu evliliği? Beni sen mecbur ettin. Mürvet ablaya da, çok sevgili arkadaşlarıma da güler yüz göstereceksin. 26 gün daha sabredeceksin.
0: Sen sabırımı bırakırsın insanda. Ağzın sussa ellerin oynuyor. Hırsız herif.
1: Bir şey mi çaldın? Tam iş tutuyordum, öyle bir baktın ki vazgeçtim.
0: Salon tepeme yıkılıyordu, bayılacaktım az daha.
1: O senin ödlekliğin, ben o kadar acemi miyim? Çaldığımı belli eder mi? Bak, bunda seni göğsünden yürüttüm. Ruhun duydu mu?
0: Allah kahretsin seni! Git zıbar! Mürvet da söyle, babamı rahat bıraksın. Yoksa yapmadığım rezaleti bırakmam.
1: Oo, kendine gel, iftira etme kadına.
0: Ne iftirası? Babama telefon numarasını verdi, ahlaksız. Gir.
2: Meyve sularınızı getirdim.
0: İyi ettin. Hangisinden içersin sevgilim? Kayısı mı, vişne mi, şeftali mi?
1: Sen bilirsin biricik meleğim.
2: Başka bir emriniz?
0: Hayır, mersi.
2: Hayırlı geceler.
0: Sana da Osman efendi.

0: Çek arabanı! Odamdan dışarı!
1: Sinirlenme sevgilim! Renkli rüyalar! En güzel uykular senin olsun!
0: Nereye gidiyorsun?
1: Dolaşacağım! Birkaç kadeh bir şeyler içeceğim bir yerlerde.
0: Gitmeyeceksin o...
1: He? Bakayım.
0: Esin denen... Ona da yapacağımı biliyorum. Bütün gün kırıştırdınız.
1: Böyle küfürler sana hiç yakışmıyor. Geç kalıyorum.
0: Gitmeyeceksin! Sen kim oluyorsun da beni boynuzlatmaya kalkıyorsun, serseri!
1: Gene başlamayalım. Başlangıçta böyle istemiştin. Siz diye konuşacağız. Ayrı odalarda yatacağız. Kimse kimseye karışmayacak.
0: İnsanın kocası ne olursa olsun biraz ciddi hareket eder. Karısının şerefini, gururunu düşünür.
1: Gerçekten karım olsan düşünürdüm.
0: Para sayıyorum sana! Benden sonra istediğin namussuzluğu, hırsızlığı, zamparalığı yap! Ama gidene kadar benim emrimdesin.
1: Para, para diye ikide bir başıma kakıp durma. Bedava vermiyorsun o parayı. Bileğimin hakkıyla, alnımın teriyle kazanıyorum parayı. Hoşça kal bebek!

0: Pehlivanın hakkı. Pehlivan, gücünü Allah'a arttırsın.
1: Senin çırak 40 pınara katılacak.
2: Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı.
3: Senden bir ricaya geldim. Ne olsa hısımız. Bizim pehlivana yardım edeceksin. Kasabanın şanı için 40 pınara hazırlanacak.
4: Şu koçu satsak. Biraz paraya ihtiyacımız var.
3: O mübarek senin uğrun satılmaz.
5: Yarın Hıdrelle Sufiye ablaların bahçesindeyiz.
2: Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı?
3: Bir sene bedava tıraş benden. Sabahla gidiyoruz, haberim yok deme.
6: Birkaç kuruş para var burada. Belki mi lazım olur?
7: Hep beraber diyelim, maşallah. Haydi Allah canı
3: versin. Ne o? Kara Bilal, bizim pehlivanımız yamandır.
8: Pehlivan, yarın 18'de TV4'te.
9: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
11: İşte bu Google Gemini.
12: Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
11: Oo, mükemmel.
12: Olaysın Gemini.
13: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
14: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap kurdu.
15: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili elektronik ürünlerinde %20'ye varan indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Lush'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Lavaş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
10: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
11: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
12: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
11: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Doritos'tan yılın twisti. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermopool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
5: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok, şok.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Çizi Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
6: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
8: Çok güzel.
6: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
7: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
4: İşte bu Google Gemini.
5: Evet. Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
4: Ay çok güzel.
5: Açılmış rengini göster.
4: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
5: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Öfkesinden ağladı nihayet. Gitmeyeyim diye yapmadığını bırakmadı. Şu anda Esin denen samimi arkadaşıyla baş başa biliyor
1: biraz
0: beni.
1: Biraz fazlaca üzmüyor musun ha?
0: Az bile yapıyorum. İlk defa Anya'yı Konya'yı öğreniyorum.
2: Bizleri de ikide bir karşısında görünce aklı başından gidiyor.
0: Aslında iyi kız ama babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
1: Allah için güzel kız. Ha? Sen ne dersin Cevat?
2: Ya hele sizin o partinizde peri gibiydi.
0: Dikkat etmedim.

0: canım, gel birazcık. Hayır. İnsan yalnız yaşamamalı dememiş miydin?
1: Ama sen de uzanma
2: ya. Madem ki dönüyorum, hiçbir şey eksik olmamalı.
3: Ha? Bu geceki şenlik hepsinden baskın olacak.
4: Ne yazık ki bizler göremeyeceğiz.
0: Güzelliğine danışım.
1: Oh canım. Canım benim, suhatine yavrum. Çekildin canım, ayıp ya.
0: Yaklaş bana. Başını ruhuma yasla.
1: Ay canım.

0: Öyle mi? Sarıl bana! Canım benim!
1: Mürüvvet!
0: Öncenim!
1: Biricik nanoşum!
0: Gel yavrum!
2: Ne bu halin? Aşk olsun baba!
0: Ne işi var yani? Misler gibi biraz hafifçe içkili.
1: Öyle ya, tabii!
2: Senden önce hiç böyle şeyler yapmazdı. Bir daha görecek olursan...
0: Çocuk bu be Mürtaz Bey, koskoca adam! Biraz eğlenmiş, 40 yılda bir değişmiş, ne olmuş yani?
1: Ne olmuş yani?
0: Ebe!
2: Olmaz olsun böyle eğlence!
0: Artık sana esir olmayacak, öyle değil mi nanoş?
1: Sen nasıl istersen onu...
2: Ayıptır! Babamı kendine benzetemezsin!
0: Bana bak, gelin melin dinlemem, bozarım senin fiyakanı, bozma kafamı yani!
2: Sizlerden her şey umulur!
1: Barış Bey'in! Beni sen soysan yatırın onoşum!
2: Olamaz! Bu kadın senin odana girerse, ben giderim bu evden!
1: Nereye gidermişsin?
0: Bir dakika! Seni bağışladım ama Mümtaz'ımın hatırı için yani, ha! Mümtaz'ın hatırı için, o kadar! Hadi yürü!
1: Nanoşum gitti!
2: Hey! Nereye gidiyorsun baba? Dur!
1: Nanoşuma!
2: Şimdi yat, uyu hemen! Sabah konuşalım babacığım, hadi!
1: Ne varmış konuşacak? Yani biraz içtim diye mi? Ya
2: içeceksin tabii! Ama kendi muhitinde! Sana yakışır bir şekilde içeceksin! Mürvet gibi basit, görgüsüz bir kadınla değil! Anlaşıldı değil mi?
1: Mürvet!
2: Senin...
1: Mürvet!
2: Yat, yat uyu! Neredeydin bu saate kadar?
3: Eğrinin köründe! Bilmiyor musun kimin
2: olduğunu? Kes sesini, utanmaz herif!
3: Ay, bana kimse karışamaz!
2: Bağırma! Babam uyanırsa rezil olurum!
3: Baban mı? Yatmamış bile! Yatmamış ki uyansın!
1: Bana dırdır edeceğine, kocana bak! Kocanın hakkından gel! Kocanı yola getir önce!
3: Ya!
1: Bu saate kadar neredeydin ha? Sor bakalım!
4: İyi akşamlar muhterem peder!
1: Eyvallah damat!
4: Demek ki ikimiz de dağıttık bu gece!
2: Yürü odana, dağıtmayı yukarıda göreceksin sen!
4: Cart kaba kağıt!
1: Ah Mürvet! Ah!
4: Madam, dear, dear,
1: oh yeah.

0: Bu ne?
1: Ha? Hangisi?
0: Bu leke.
1: Ha? Ha, ruj. Gömleğimi çıkaracak vaktim olmadı.
0: Rezil, adi, ahlaksız!
1: Ne? Doğru söyledik diye mi? Sormasaydın.
0: Başka kadınlarla düşüp kalkamazsın. Parçalarım seni! Parçalarım!
1: Terbiyeli ol biraz, ne demiştin? Kimse kimseye karışmayacak.
0: Bak, ahlaksız!
1: Bu gece için ceza kesiyorum sana. 25.000 lira!
0: Ahlaksız herif!

0: Alo, tontunum sen misin? Günaydınlar hayatım.
1: Ben Nazlı, dün gece de söylemiştim. Babamı rahat bırakmazsan canını okuyacağım senin. Ne yüzsüz şeysin be?
0: Yavaş gel. Yüzsüz diye sana derler. Adnan'ı yalvara yakara parayla kendine koca yaptın. Biz ağzımızı açtık mı ha? Beni zıvadan çıkarma maydanozsuz salata.
1: Bir dakika, beni dinleyin lütfen.
0: Ah, şöyle yavaşla. Mayna et de konuşalım.
1: Babamı bir daha arama. Ne kadar istersen, kaç para istersen vereyim.
0: Ha, bak bu olur işte. Para dedim mi dayanamam. Ben hesabımı yapayım, gene seni ararım.
1: Teşekkür ederim. Telefonunu bekleyeceğim.
0: İşte bu kadar. Dünyanın kaç bucak olduğunu anladı. Adnan'ımın intikamını da katre katre aldık.
2: Kızcağıza için parçalanmaya başladı.
0: Boşver, yakında bitiyor zaten. Hiç olmazsa burnu sürtüldü. Aklı başına geldi.
3: Ah, hayırlısıyla bitse de Adana'mıza dönsek. Gözümde tütmeye başladı bile.
0: Ah, Mümtaz'ım da koç gibiydi ha? Vallahi!
4: Mümtaz!
2: Mümtaz!
0: Mümtaz ya!
4: Mümtaz!
5: Seni Allah gönderdi. Sakın acıyıp da yumuşak davranma. Bu kızı ancak sen adam edeceksin.
6: Madem ki emrediyorsunuz.
5: Ya estağfurullah, rica ediyorum. Ben de gizlice arkandayım. Aman konuştuklarımız aramızda kalsın. Seni bekleyemedik, ikimiz de çok acıkmışız. Gel bakalım, geç karşıma.
1: Dışarıda yiyeceğim yemeğimi.
5: Anlamadım.
1: Davetliyim, geç bile kaldım.
6: Söyleseydin, ben de yemezdim.
1: Seni çağırmadılar, ben tek başıma gideceğim.
5: Canım olur mu hiç, yakışık alır mı?
1: Sana anlatmadık babişkocuğum. Biz o şartla evlendik. Birbirimize karışmayacağız, hesap sormayacağız. Öyle değil mi sevgilim?
6: Ha, evet. Öyle.
1: İyi geceler.
6: Sana da.
1: Merci. Bay bay.
5: Ne demek bu? Nasıl bıraktın?
6: Söyledi işte. Anlaşmamız var. Ne yapabilirdim?
5: Bir de soruyor. Böyle adi anlaşma mı olurmuş? Koca dediğin kükrer şöyle. Ağzını açtı mı karısı kaçacak deli karar. Nazlı'nın canını okuyacak, çekip çevireceksin sanmıştım. Boşuna ümitlenmişim. Seni de muma döndürdü. Gene bildiğini okuyor. Yazıklar olsun.

0: Alo, buyurun.
1: Merak ettim nasıl vakit geçirdiğinizi. Babam iyi tavla oynar, haberin olsun.
0: Sen eğleniyorsun ya, bizleri düşünme.
1: Aa, nasıl düşünmem? Biriniz babam, öbürünüz kocamsınız.
0: Neredesin şimdi?
1: Lale Kulüp'te. Çocuklarla beraberim. Çılgınlar gibi eğleniyoruz. Sabah gelirim artık. Sen sütünü iç, kuyu şekerim.
2: Burası bu akşam ne kadar kalabalık, evet, değil mi canım?
3: Çok mutluyum.
1: Neden?
3: Hatanı anladın, herifi şutladın, gene bana döndün.
1: Başını geri çek biraz, kolunu da gevşet. Bırak. Ben evli bir kadınım.
3: Bırak canım artık, unut şu evliliği.
4: Geldi seninki.
1: Niçin bıraktık dansı? Neden sokulmuyorsun?

0: Demin bir şeyler söylüyordum.
1: Söylüyordum ama.
0: Ben de gerçeği gizlemeyeceğim artık. Seni eskiden beri çok beğenirdim.
2: Tam zamanında geldim galiba.
1: Maalesef.
0: Bak masamız orada, içki de var, git otur.
2: Hadi evde içeceğiz beraber.
0: Ev mi? O da neresi?
2: Düş önüme, ağzını da açayım deme.
0: Herkes kendi hayatını yaşayacak sevgilim. Aa, gitmeyeceğim o. Bırak beni.

0: 얇으려 하네. 얘를.
1: Tekrar söylüyorum, beni boynuzlatamazsın. Şu anda nikahlı karımsın, anlıyor musun?
2: Bağırma, sağır değilim.
1: Çoğu gitti, azı kaldı. Yakında kurtulacaksın. O zaman ne yaparsan yap. Ama benim adımı taşıdığın müddetçe bir falsonu yakaladın mı, gırtlağını sıkıveririm senin.
2: Kendine gel, sersem! Babamı da, çevremi de inandırdım bu evliliğe. Boşanmak için daha ne bekliyoruz? Hemen bir avukat tut kendine. Mahkemeye başvuralım. Alo, buyurun. Evet, burada. Sizi bir hanım arıyor.
1: Buyurun efendim, ben Adnan.
3: Müjde Adnan'ım! Baban geldi, merak etmiş bizleri, duramamış Adana'da.
4: Aa, merhaba güzelim. Çok sevindirdin beni. Dün geceden beri nasılsın?
3: Aa, sen deli misin oğlum? Ben Mürvet. Baban geldi diyorum. Burada, köşkte seni bekliyor.
4: Hemen geliyorum. Öperim bir tanem. Ben çıkıyorum. Belki de akşama gelmem.
2: Sen bir yere gidemezsin, benim nikahlı kocamsın.
4: Çekil yolumdan, ben istediğim gibi hareket etmekte serbestim.
2: Sen serbestsin, ben de serbestim.

0: Hoş geldin baba.
1: Hoş gördük oğlum. Pek özledim seni kalan.
0: Ben de seni.
1: Bunca zamandır insan bir haber vermez mi? Bir mektup yazmaz mı? Bir telefon etmez mi be?
0: Hiç vaktimiz olmadı.
1: Her şeyi anlattılar bana. Aferin. Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
2: Hırsız polisçilik mi oynamadık? Nikahlar mı kıyılmadı? Hele partilerini bir bastık görecekler.
1: Mürüvvet kalfa. Galan pek de marifetliymişsin maşallah.
2: Ohoho! 70, 80, 90, rampi, rampi, rampi, rampi. O sosyete kızı görecektim, yüreklerine indi vallahi.
1: Resmen ve de alenen nikahlı karın, öyle mi?
0: Evet baba, çok da çapkın bir kocayım.
3: Bizden içiyor, gömleğine rujlar sürüyor, sonra da Nazlı Hanım'ı deli ediyor.
4: Bizleri de kasa hırsızı, cepçi, tırnakçı biliyor. Ödü kopuyor.
1: Tam kumpanyasın kız, öyle mi? Yazık olsun, kaçırmışız festivali.
0: Ha, dur baba, daha bitmedi. Boşanırken villayı da soyayım diyorum.
2: Aa,
1: o kadar da biraz fazla kaçmaz mı kalan?

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Erken döndün.
1: Elbise değiştirip gideceğim.
0: Mümkünse gitme. Hı?
1: Neden?
0: Güzel güzel boşanmak istiyorum senden. Medeni iki insan gibi. Kavga, küfür, tehdit bizlere yakışmaz.
1: Pek değiştin birdenbire.
0: Düşündüm, ayıpladım kendimi. Bu mesele güzel başladı, güzel bitmeli.
1: Nasıl mesele?
0: Yemeğe çıkalım bu akşam. Bir tavernaya gidelim, eğlenelim.
1: Biz mi?
0: Arkadaşlarını da çağır.

onlarla bak, dostça ayrılmak istiyorum.

0: olsun şerefine.
1: Aslan sütüdür bu be.
2: Siz bir tutturmuşsunuz gidiyorsunuz.
0: Öyle ya.
3: Fazla hızlı gidiyorsun.
0: Boş ver, inceldiği yerden kopsun.

0: Шаворот! Опа! Оп!
1: Yavaş bağırma.
2: Aman sen de! Garson! Hey bana bak! Garson!
3: Buyurun efendim, emriniz.
2: Çalgıcılara içki götürür. Benden ne isterlerse, ha? Hadi. Oldur. Hadi ben sana söylüyorum.
4: Biraz ara versem dokunur belki.
2: Dokunursa ne olur? Sizler yanımda değil misiniz?
5: Yanındayız bir tabii.
6: Yani demek istiyoruz ki
2: tekleme Nami. Etrafına bak. Şu herifteki cüzdan akordiyon gibi.
6: Anlamadım yenge.
2: Boş versene sen. Hadi göster marifetini. Şu cüzdanı çarpıver de seyredelim. Neşemize cila olsun, hadi hadi.
5: Yeri değil, doğru değil. Başka akşam yapar o işi. İçelim şimdi.
2: Olur. Hadi içelim.
1: Yavaş biraz, içecekseniz adam gibi için.
2: Ha?
1: Tadı kaçmakta, laf dinleyin yoksa hepinizi sürerim buradan.
2: Kes ulan, kimi sürüyorsun düdük?
7: Hızlı bir şey çalalım çocuklar.
8: Bana düdük diyenin...
2: Dedim ulan, adam mısın?
8: Hadi be açıl git şuradan sarhoş karı, tokadı yapıştırırım ha.
9: Kusura bakma arkadaşım, içki hali malum ya.
2: Tokat öyle atılmaz, böyle atılır, ayıl!
8: Ulan parçalarım seni!
9: Ağzını bozma, halden anla dedik.
2: Barışacak bir şey yok!
8: Yanındaki kadına sahip değilsen mentarı giy.
9: Ulan bıyıklı...
2: Ey ayıl!
8: Yapmayın beyler, sakin olun, ayıptır!
2: Yürü, taşa!
8: Ulan karım!

0: Bana da öğret de oynayalım. Başımıza bir iş daha açacak bu deli. Buranın ne zaten olduğunu unuttu galiba.
1: Düşeş, düveş, düz sağlar. Dört çar duvar hep yık verir, tamam mı?
0: Tamam. Hadi salla bakalım. Hadi durma. Bir de kumardan ceza yersin, buradan cenazemiz çıkar artık. Sus, sus diyorum, uğruma başını ye inşallah. Allah kahretsin seni. Tüh, Allah cezanı. Altı altı gelmezseniz yuh olsun ikinize de.
2: Lütfen, başımız dertte zaten.
0: Boş ver ya, öyle de battık böyle de. Yanıma çök, salla sen de.
2: Yeter Allah aşkına.
0: Bırak kolumu.
2: Ama yeter dedim.
3: Amir bey sizleri istiyor.
0: Baş üstüne, baş üstüne efendim. İki gözüm kör olsun ki, temiz yok.
4: Post bıyıklı biri vardı efendim.
5: Yengemize laf atıp saldırdı.
6: Yazıklar olsun hepinize.
7: Beyefendiye dua edin. Bütün zarar ziyanı ödedi. Sizlere de kefil oldu. Onun kefaletine rapten şimdilik serbestsiniz. Hadi bakalım. Bir daha da karşıma geleyim demeyin.
6: Teşekkür ederim komiser bey. Sen de metelik etmezmişsin. Nazlı denen deli kızımı sen çekip çevireceksin sanmıştım ama görüyorum ki o seni idare etmeye başladı.
2: Kendisinden böyle bir şey beklemediğim için gafil avlandım.
6: Neyse hadi, bundan sonra dikkat et de gafil avlanma.
2: Buyurun. Ben Adnan. Evet, kocasıyım. Ne? Olamaz, yapamaz.
8: Gecikecek olursanız derhal polis çağıracağım. O zaman hırsızlık masasında bulursunuz karınızı.
2: Geliyorum, bekleyin beni.
8: Tamam mı? İstediğiniz gibi konuştum mu?
0: Mükemmeldiniz, bundan iyisi olamazdı. Geldiği zaman da aynı oyunu bekliyorum.

0: Hanımın kocası siz misiniz?
1: Evet. Mutlaka bir yanlışlık olacak. Karım böyle bir hırsızlığa tenezzül edecek bir insan.
0: Maalesef tenezzül etti. Suçüstü yakaladım. Şu yüzüğü çalmaya kalktı.
1: Doğru mu?
2: Doğru.
0: Sonra da yalvardı. Babasının ünlü bir iş adamı olduğunu iddia etti. Siz de milyoner bir armatör müsünüz?
1: Öyleyim, evet. Armatör.
0: Ben de sizlerin ticari itibarınızı düşünerek bir defa için affetmek istedim.
1: Sağ olun. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Hadi. Hadi kalk artık, gidelim. Hadi. Çıldırmaya başladın sen. Böyle bir hırsızlığa nasıl kalkışırsın aklım almıyor.
3: Tehlikenin heyecanını duymak istedim.
1: Ama yakalandın işte. İnsanı hapsederler. Hem de hırsızlık gibi adi bir suçtan.
3: Hırsızlığı adi bir suç mu buluyorsun? Hem de sen.
1: Bana bakma. Ben senin gibi asil, namuslu falan değilim. Hayatım kaymış bir defa.
3: Benim de kaysın, ne fark eder? He? Harika bir şeydi. Elimi yavaşça uzattım yüzeye doğru. Parmaklarım yaklaşmaya başladı. Kalbim korkudan küt küt atıyordu. Yüzük her an biraz daha yaklaşıyordu bana. Allah'ım, ne müthiş bir zevkti.
1: Yok, olamaz. İnanamıyorum, aklım almıyor.
3: Düşün ki nihayet ufacık bir yüzüktü çalacağım. Daha büyük bir hırsızlık kim bilir nasıl bir zevktir. Bu gece onu da hep beraber tadacağız.
1: Bu gece mi? Ne olacak bu gece?
3: İşte köşk. Sahibi babamın çok samimi arkadaşıdır. Avrupa'da şimdi. Kimseler yok. İçindeki kristaller, gümüşler, antikalar milyon değerinde.
1: Bize ne?
3: Her şeyi planladım. Kimsenin ruhu bile duymayacak. Bizden şüphe etmek kimsenin aklına bile gelmeyecek.
1: Olamaz, yapamazsın. Ölsem bırakmam seni.

0: Kim hırsızsın sen? Sevin içine korkuyor.
1: Ama...
0: Arkadaşlarına haber ver. Bütün çete çalışacak bu akşam.
1: Hayır, yapmayacağız.
0: Sen ödleksen, yüreksizsen, korkuyorsan tek başıma yapacağım bu soygunu. Hiç kimse mani olamaz bana. Yandık! Artık bizi kimse el kurtaramaz!
2: Elimizde kelepçeler, mapushane sürüneceğiz artık!
3: Bu işlere girmez olaydık!

0: Sen Cevat'la vitrine. Hadi çabuk olun. Nami, sen de büfeye. Mürvet abla, sen benden gel.
1: Geleceğim, tamam.
0: Yatak odasından çarşafları alacağız. Bütün çaldıklarımızı denk yapacağız. Hadi!
2: Eller yukarı!
3: Kıpırdayanı vururum!
4: Şimdi mahvolduk işte!
5: Anneciğim! Annem, annem, annem!
6: Ben bunların kurbanıyım komiser bey!
2: Ortaya çıkın! Yan yana durun! Geçin şöyle!

Adnan Bey, oyun bitti artık. Bu kadar korku yeter sizlere. İndirin ellerinizi. İndirin dedim. Bu polisler seni motelde kovalayan polisler gibidir Adnancı. Onlar gibi sahtedirler. Benim arkadaşlarımdır hepsi. Ödeştik galiba. Bunlar da hırsız mırsız değil, sadece sahtekar bir aile. Adanalı meşhur milyoner Rıfkı Bey'in oğlu, mühendis Adnan. Diğerleri de akrabaları. Şu sevimli şişman hanım da dadıları, kalfaları. Çekilin kapıdan çocuklar, yol verin gitsinler.

Gereği düşünüldü. Tarafların şiddetli geçimsizlik ve ruhi anlaşmazlık iddiaları şahitlerin ifadeleriyle de ispatlandığı cihetle karı kocanın boşanma istekleri uygun görülerek

0: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
2: Trendyol büyük indirim günlerinde İngiliz Home, Tefal ve Monte Sehpa ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Şok market fiyatına adresimde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver. Adresine getirelim. Şok şok cepte
7: şok. Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
8: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

0: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Bayram sürprizimize bekliyoruz.
6: Nereye kurdun bu adamı?
7: Ağaçta.
8: Neredeyim ben ya?
6: Hamsi köyünde.
7: Bu ne şu?
8: Şeker.
6: Şekeri de verince seninle evlenmek istiyor demektir. Ha bu tokilen nerdaneleri kadar uşaklarımız olurmuş.
7: İmam nikahı kanunen hukumsuzdur.
6: Namusunu temizlemeden dönme.
8: Dağdan indim şehire. Gazetede resimlerim çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek. Fazla üzülmemesine gayret edin. Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime.
6: Sen gayrimcomsun. Sen ne isterirsen yaparım.
8: Anlaştık. Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım.
6: Ne anlatacaksın?
9: Onu seveyim misin, sevmeyim misin?
8: Seviyorum baba.
6: Sevseydi celurdu peşimde.
10: Güllü birazdan TV4'te.
11: Gidebilir miyiz motorcu?
8: Emredersin. Dur, dur. Dinle beni.
6: Hayır, istemiyorum. Bırak beni. Bırak dedim. Dur!

0: tecnolojilerinize.
1: Unca Balkan.
2: Atarda dediğin Elif gibi olur. Elif, Elif, Elif.
3: Gecirleri bayanlar, bayram sürprizimize bekliyoruz. Nurettin mağazası.
0: Saçlarınızın kremi. Dokuz canlı çok taşır.
4: Haydi, haydi! Ana, ana!
5: Oy anacığım! Nereye koydun bu adamı?
4: Ağaçta!
5: Dibine mi düşmüş?
4: Dalındaydı ana!
5: Ölü müdür?
4: Yaralıdır.
5: Koş şifalı ot topla da, timar edeceğiz yarasını. Acep kendisi mi çıkmış dala yoksa oraya mı bitmiş?
4: Ne bileyim ana?

0: Kimse yok mu?
1: Uy!
0: Neredeyim ben? Ne oldu bana?
1: Uy! Adam gibi konuşuyor! Ana! Ana! Görüyor musun? Adam gibi konuşuyor!
0: Adam gibi ne demek? Başka bir yaratık mı sandınız beni?
1: Ha sen konuşuyorsun, diriltin demektir!
0: Ne oldu bana, anlatın!
1: Benim kız seni ağaçtan koparmış!
0: Kopartmış mı? Oldu olacak, armut gibi soyup yeseydiniz bari! Neredeyim ben ya?
1: Hamçı köyünde, Fatma kadın değirmenindesin!
0: Peki, nasıl geldim ben buraya?
2: Bence durdum! Ağaçtan kopardığım da olucu buydun!
0: Kaza geçirdim demek! Radyo var mı radyo?
2: Radyo yok, çemençe vardı!
0: Peki, civarda telefon! Telefon var mı?
2: He?
0: Telefon! Telefon! Bari bir gazete bulun bana, bir gazete! Aman Allah'ım! 10 sene evvelki gazete bu! Oh!

0: Ne çorbası bu?
1: Hamsi çorbası.
0: Yemem.
1: Ha bu pilaftan ye bari.
0: Ne pilavı bu böyle?
1: Hamsi pilafı da.
0: Başka yemek yok mu Allah aşkına?
1: Var. Haçan senin için kendi elimle yapmışım.
0: Nedir o yaptığın?
1: Hoşaf. Hamsi hoşafı.
0: Aç kalırım daha iyi.
1: Ana! Ana! Ana hapuruya bak! Dur! Pilava kaşık saplamış, ne çabuk kız! Haçan görür görmez ha! Görür görmez ana, yemekleri de beğenmedi! Rahmetli babam da beğenmemişti yemeklerimi! O da saplamıştı kaşığını pilava! Haçan beçarlıktan usanmış, evlenmek istiyor benimle! Dur bakalım! Hırlı mı dur, hırsız mı dur, anlayalım evvela!

0: Ah, açlıktan ölüyorum. Şu pilavdan biraz kaldım. Hiç de fena değilmiş. Adın ne senin?
1: Jolly.
0: Güllü. Güzel kızmışsın. Şehirde düşünüyorum da seni. Mini şortlar, mini etekler içinde.
1: Neyin içinde, neyin içinde?
0: Saçların kuaförde taranmış.
1: Ben saçımı her gün tararım.
0: Kaşların alınmış, gözlerin, dudakların boyalı.
1: Sen ne diyorsun he?
0: Boş ver, hayal kuruyorum. Çok yürek yakardın sen. Bir de dilin tabii.
1: Dilimde de vardır da.
0: Dilinde hamsi vardır da.
1: Ay ana! Ay ana! Gülli! Gülli! Gülli! Geldim ana!
0: Uçara ha?
1: Kaçan uçara da kaçara da.
0: Kadın dediğim böyle olacak işte. Bir de beni kaza yerine götürürsen oldu mu? Araba ne durumda bir bakayım.
1: Ha, biraz uzak gidebilir misin?
0: Yardım edersen. Şöyle dayanayım. Ha?
1: Al, bu adaya.
2: Ay!

0: Hastaya yardım sevap değil mi sizde?
1: Sevap bu.
0: Öyleyse niye yardım etmiyorsun bana?
1: Haçan, bugüne kadar hiç erkekleri demedi bana. Ama mademci hastasın.
0: Hastayım, ayağım iyice tutulmuş. Yürüyemiyorum. Ay. Benim bildiğim köy yerinde erken evlenilir. Senin kadar güzeli gönlü olmasa da kaçırırlar. Hiç mi delikanlı yok sizin köyde?
1: Olmaz mı? İç içeri kaçırdılar beni.
0: Peki ne yaptılar?
1: Birinci de içisini ağır yaraladım. Ha. Ötekiler kaçtı. İkinci kaçıran koltuk değneğiyle dolaşayı. Acıdım da öldürmek istemedim onu. Ne oldun, düzeldin mi?
0: Yok, biraz şaşırdım da.
1: Ne yaparsın, namus meselesi. Hadi dayan. Hastaya yardım sevaptır da. Hırs! Soyları! Ziyan vermişler mi uçi?
0: Yo, sen bulmasaydın herhalde beni de yemiş olacaklardı. İki öküz bulup arabayı yola kadar çektirmek lazım. Mal.
1: Bu ne içi?
0: Şeker.
1: Bana mı verdi o?
0: Sana verdim, ne olacak?
1: Sen mi?
0: Allah Allah, ne var bunda? Hey, Güllü! Bunlar toptan deli.
1: Şeker verdi ana! Pilava kaşık sapladı. Şekeri de verince seninle evlenmek istiyor demektir. Senin de kanın kaynadı mı ha? Kaynadı ana! O zaman damat çık da durumu kendisine bildir. Uşak da fazla üzülmesin de! Utanıyorum ana! Adet kızım, Haçan o kaşığı pilava saplarken şeker verirken utandı mı de! Sen de teklifini kabul ettiğini bildir ha!

0: Miau! Adetiniz kurusun. Miau! Düreneğiniz batsın. Miau! Kim sakız doğurmasın. Miau! Yanında para var mı ula?
1: Var tabii, merak etmeyin.

0: Bir şey değildin uykunda, sayıklaydın.
1: Bir şey, hastayım. Gel, gel yanıma otur. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum.
0: Ben ne diyeceğim onu biliyorum. Pilafa kaşığını sapladın, sonra şeker verdin bana. Benim de kanım.

0: Gaina de Sá.
1: Hay Allah! Demek beni sevdiğini anlatmak istiyordun. Yanıma yatar mısın biraz? Hastayken annemle yatardım da, alışkanlık.

0: nasılsın şimdi?
1: Çok iyiyim yavrum. Gülüm, canım.
0: Seni sevdim. Ama kimsenin çakıymadan bağ el süremez. Bana ilk dokunan sensin da.
2: Ben nikah kıymam demedim ki, pilava kaşığı diktim, sana şeker verdim.
0: Ne oluyor ikiz? Ha bu uşak bir halt mı ediyiz ha? Benimle evleneceğini söyledi bana. Haçan evlenmek istemiş benimle.

0: Adı neydi damadın ha?
1: Adın nedir senin?
2: Ana! Ben de bilmiyorum adını.
3: Ahmet, adım Ahmet.
2: Babanın adı?
3: Mehmet.
2: Aha, beni ucuza aldın biliyor musun? Geçen buldur 5.000 lira verdiler de varmamıştım.
0: Evvel 3.000 lira muaccelle aldın.
4: Aldık, aldık.
0: 3.000 lira mihri müeccelle aldın, kabul ettin mi?
4: Kabul ettik.
0: Öyleyse ben de nikahı akdediyorum.
3: Ne oldu? Nikah bitmedi mi? Karın değil misin artık?
2: Hele bir dur bakalım.

0: İndirmelik vereceğim.
1: Ne, indirmelik mi?
0: İndirmelik ya! Para geçi koyun, vermezsen sabaha kadar atın üstüne kalır.
1: Tamam, tamam değil mi?
2: Hele bakayım.
1: Nereye?
3: Bakalım damat bey acelen ne? Tut bakayım şunu. Ah şöyle, şu sineği göreyim misin?
1: Evet.
3: Hatan şu buğdayı da göreyim misin?
1: Evet.
3: Ha bunları bir bir saymadan cırdık odasına cırdığını mı sandın?
1: Ne dedin?

0: 1.788.966.
1: Damat yerde ecir.

0: Oh, oh! Nihayet baş başa kalabildik. Bu kadar zor olduğunu bilseydim...
1: Sen neden bahsediyorsun?
0: Evlenmeden. Açsana yüzünü. Aa, bu adeti biliyorum. Yüz görümlüğü takmak lazım. Açabilir miyim şimdi?
1: He.
0: Dokunabilir miyim sana? Öpebilir miyim?
1: Dünya ahiret kocamsın artık da. Evvela ayağıma bas.
0: Gider gitmez seni aldıracağım. Daha fazla gelme ne olur.

0: Julie! Julie, we müssen wissen! Dumbledore weg zum Ober!
1: Ahmet'ten! Ben çayı okutmacı değilim, ana! Sevgili Gülli! İstanbul'a dönünce tekrar beraber olmamızın imkansızlığını fark ettim. Sen orada o vahşi iptidai yaşantın içinde güzelsin, mutlusun. Burada büyük şehirde yaşayamazsın. Benim hayatıma ayak uyduramazsın. Herhalde bir daha da görüşemeyeceğim. Ananın ellerinden, senin gözlerinden öperim. Muhterem şahitlerimize selam.
2: Aleykümselam. Aleykümselam.
1: Şahit dedim de aklıma geldi. Sakın beni aramaya, hak talep etmeye kalkma. İmam nikahı kanunen hükümsüzdür. Yani resmen karın değilsin. Kendine uygun bir koca bulacağına eminim. Her şey için teşekkürler, Ahmet.
2: Hele bir daha oku şunun sonunu pakaymış o.
1: İmam nikahı kanunen hükümsüzdür.
2: Halt etmiş. O halt etmiş, tamam. Hasan, bizim kızın durumu ne olacak? Mektuba göre Güllü hukuken aldatılmış ve kirletilmiş durumdadır.
3: Bence hem durmaktadır hem de gütmüştür.
2: Kirletilmiştir.
4: İnat etme Adem Reis, kirletilmemiştir.
2: Kirletilmiştir.
4: La Temmuz'dur.
2: Kirlidir.
4: Temmuz'dur.
5: Onu öldürmeden, namusunu temizlemeden dönme.
6: Namusunu temizlemeden dönmem ana.
7: Senin namusun köyün namusudur. Bizim namusumuzdur. Namusunu temizle.

0: sana röportaj konusu. Faruk abi, dağdan indim şehire.
1: İyice yaklaşıyor.

0: kesmeye çalış. Tuzağa düşürülmüş vahşi bir hayvana benziyor.
1: Ne oldu ya?

0: bari. İstiyorsunuz benden?
1: Sana yardım etmek istiyorum. Polis gelmeden kaçalım, hı?
2: Belli ki yabancısın. Belli ki bir derdin var. Birini arıyorsun. Ben gazeteciyim, bu şehirde herkesi tanırım.
0: E bakayım, Ahmet'i tanıyor musun?
2: Hangi Ahmet'i? Koca İstanbul şehrinde Ahmet adlı biri.
0: Bulacağım onu.
2: Bulacağız ama buluncaya kadar... Paran yok. Kalacak yerin, eşin, dostun, akraban da yok. Benim eve götüreyim seni. Kötü niyetim varsa Allah canımı alsın. Yarın gazetede resimlerin çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek.
0: Yok ise bu Ahmet sahada mı bir iş etti?
2: Anlamadım. Gel. Burada sen yatarsın. Yok, ben salonda yatacağım. Güllü?

0: Ne olacak bu ipler?
1: Seni bağlayacağım.
0: Saçmalama, olmaz öyle şey.
1: Erkek misin değil misin?
0: Erkeğim hamdolsun.
1: Uzat elini.
0: Bilmem, belki de değilim.
1: Dön arkanı.
0: Yahu şakanın sırası değil.
1: Uzat elini dedim sana.
0: Allah'ım, nedir bu başıma gelen? Güllü! Güllü! Gel, çöz şu ellerimi! Şu gazeteleri getir bana çabuk!
1: Uy ana! Haçan benimki mi bu?
0: Sensin Güllü ve şu anda Türkiye'nin en meşhur kadınısın.
1: Haçan, ben Türkiye'nin o şeyi olmak istemiyorum. Ben Ahmet'i bulup namusunu temizlemek istiyorum.
2: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni yumoş

0: çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
4: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
5: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Siz bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

yapamaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle, hacim 1, kepek 0.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda.

0: Excalibur, oyunda güç budur.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul ile serinliğini koru.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
6: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: 9'da babanız bekliyor efendim.
2: Seninki olabilir.
3: Benimki?
2: Ahmet yani. Alo?
4: Şşt, orada değil, burada.
2: Gazeteyi aradım, bu numarayı verdiler. Faruk Bey'le görüşmek istiyorum.
5: Benim? Hangi konuda görüşeceksiniz?
2: Güllü konusunda.
3: O müdür?
5: O, Ahmet.
3: Beyefendi!
5: Dur, çıldırdın mı ya? Ne yapıyorsun sen?
3: Vurulmuş müdür?
5: Ah, kafayı işlesene biraz. Buradan oraya kurşun gider mi hiç?
3: Açan sescideyi de, kurşun gitmeyi mi?
6: Bir çare bulmalı.
0: Efendim?
6: Bir çare bulmalı!
0: Bir çare bulmalı.
5: Doğrusu sizinle karşılaşacağımı tahmin etmemiştim. Aslında pek de işime gelmiyor ama bir tek çare var benim için. Güllü'ye resmi nikah kıymanız.
2: İmkanı yok! Siz çıldırmışsınız! Onu

0: Koluma takıp karım diye gezmek ha.
1: Önceden akıl etseydiniz.
0: Para, para vereyim. Siz onu köye dönmeye ikna edebilirsiniz belki.
1: Namusunu temizlemeden döneceğini hiç sanmıyorum. Ayrıca belki anlaşırsınız diye onu da getirmiştim. Güllü dışarıda.
0: Şaka yapıyorsunuz.

0: Ne arıyorsun?
1: Kurşun!
0: Deli misin sen? Bırak şimdi! Neredeyse polisler gelir, nasıl olsa buluruz onu! Yürü!
2: Dünyada ne aşağılık adamlar var, değil mi beyefendi?
3: Anlamadım.
2: Şu zavallı kızı kandıran hayvandan bahsediyorum.
3: O hayvan benim, anladın mı? O hayvan benim!
4: Bir elime geçirsen Fikret Beyciğim.
5: Kimi ele geçiriyorsun Nur Usta?
4: Zavallı güllü kızı kirleten canavarı. Hiç acımaz gırtlağına bir ustura... Haklı değil miyim Fikret Beyciğim?
6: Göreceksin bak, bizim kız vuracak da!
5: Ama baba...
6: İddiaya girey misin?
5: Bir çare bulmalı, bir çare bulmalı. Neden korkar bunlar?
2: Yalnız Allah'tan.
5: Allah'tan mı?
2: Allah'tan. Mesela bir din adamıyla telkin yaptırsanız...
5: Nasıl yani?
2: Yani... insan öldürmek günahtır falan gibi.
5: İnanır mı dersin? Ha, saftır, inanır. Ama hangi din adamı gider? Bütün İstanbul bana düşman. Babam dahil, tanısalar sokakta linç edecekler.
7: Gilli, gilli, gilli, gilli, gilli!
1: İşte bakın, bakın orada! Bakın, bakın çocuklar! İşte, orada vallahi, orada işte, değil mi? Haçan, ne isteği bular benden?
0: Sana bir türlü anlatamadım. Günün kadını olmak ne demektir bilir misin?
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun tabii. Bir bilsen, bir anlasan... öc alma meselesini kimseye çaktırmadan kenara atıp... bir anda zengin olabiliriz.
1: Haçan, ben zengin olmak istemiyorum ki... namusumu temizleyip çöye dönmek istiyorum.
0: Anlatamıyorum, anlatamıyorum. Ben gazeteye gidiyorum. ...ırz düşmanıyla karşılaşabilir. Nişan alırken elinin titrememesi için... ...biraz istirahat etmesi lazım. Lütfen dağılalım arkadaşlar. Lütfen hanımlar, lütfen beyler. Hadi çocuklar, dağılalım.
1: Kimdir o?
8: Benim yavrum, mahallenin imamı.
1: Buyur Hoca Efendi. Otur Hoca Efendi!
8: Hikayeni gazetede okuyunca yüreğim parçalandı yavrum... günaha girmenden korktum... gidip dini bütün güllü kızımla bir konuşayım dedim.
1: Sağ ol Hoca Efendi!
8: Merhamet etmeyene rahmolunmaz... affetmeyen affolunmaz... hadisi şerifini bilirsin.
1: Biliyorum Hoca Efendi!
8: Aferin yavrum! Bilirsin ki silah taşımak bir kadına yakışmaz.
1: Biliyorum Hoca Efendi!
8: Aferin yavrum! İnsanın insanı öldürmesi ise günahların en büyüğüdür.
1: Öyledir Hoca Efendi.
8: İnsanın canına kıyan 40 yıl cehennemde yanar.
1: Yanar Hoca Efendi.
8: Aferin yavrum! Öyleyse şimdi ne yapacaksın bakayım?
1: Kocam olacak namus düşmanını.
8: Evet.
1: Öldüreceğim Hoca Efendi.
8: Ne yapacaksın, ne yapacaksın?
1: Öldüreceğim onu.
8: Allah seni ıslah etsin.
1: Baş üstüne Hoca Efendi!

0: Bu da evlenme teklifi. Bir kat, bir dükkan, bir otomobil vaat ediyor.
1: Şarkıcılık için gecede 5.000 lira.
2: 10.000 aylık, fotomodellik için.
3: Alo?
0: Allah onu mu?
3: Pek. Merak etmeyin, yalnız geleceğim.

0: Yalnızsınız değil mi?
1: Yalnızım.
2: İnanacak mı attığımız yalanı?
0: Saftır, her şeye inanır. Ne de olsa beni seviyor, buna eminim. Beni elinizden geldiği kadar kötüleyin. Fazla üzülmemesine gayret edin.
2: Sizi yeteri kadar kötüleyeceğime emin olabilirsiniz. Aslında bu parayı sizi kurtarmak için değil, Güllü sizi öldürüp hapse girmesin diye alıyorum.
0: Bana özel bir düşmanlığınız mı var?
2: Daha doğrusu bir otomobile ihtiyacım var.

0: Otomobiliyle bir ağaca bindirmiş. Parçalarını hastaneye taşımışlar. Orada sizlere ömür.
1: Anacığımın meleminden olaydı, kurtulurdu.

O ben sensiz neyle Joe? İlk sevduğum idun. İlk Joe Zahra idun. Kocam idun benim. Biricik Ahmet'im idun. Bana ilk dokunan, beni ilk saran idun. Son saran da sen olacaksın. Canım, canım çıkana kadar başka erkek tutmayacak elimi. Hacan başka birini sevmeyeceğim. Hacan sever isem, hücremin köşesinden geçirir isem başka birini. Anamın has sütü bazı yırzık kım olsun.

0: sarı keçinin de... gözlerinden öperim.
1: Sarı keçinin de gözlerinden öperim.
0: Kaçan kocam olacak herif kendi kendini öldü anacığım. Onu ben öldüremediğime göre... şimdi size büyüklerime sorarım.
2: Acaba namusum temizlenmiş midir, temizlenmemiş midir? Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Cülli!
3: Bence temizlenmiştir.
4: Bence de tamamen temizlenmemiştir kardeşim.
3: Bence hem temizlenmiştir, hem de temizlenmemiştir.
4: Haçan cıllı öldürseydi namusu temizlenmiş olurdu.
3: Uzatma Temel Reis, temizlenmiştir.
4: Temizlenmemiştir.
3: Temizlenmiştir.
4: La temizlenmemiştir.
3: Temizlenmiştir.
5: Haber ettiklerine göre... en büyük rakibimiz... mamullerinin reklamında kullanmak üzere... ha bu yılın kadını olan Cüllü ile bir anlaşma yapmak üzereymiş. Karadeniz, holdingin bu önemli fırsatı kaçırmaması gerekecektir. Haçan bu işi halletmekte... sayın reklam müdürümüze düşer herhal.
6: Anlamadım, bana mı?
5: Sağ! Reklam müdürü sen değil misindir be?
6: Benim, ben mi? Ben öldüm baba.
5: Öldün mü? Ula sen değil misin?
6: Şey yani, o kız tehlikeli, cinayet işler, hapse girer.
5: Sana ne dur? Girerse namusuna girecektir de! Ula bizim kız, ırz düşmanını öldürünceye kadar...

0: hemşerimize sahip çıkmamız şart!
1: Cinayet işlemesi için öyle mi? Ben bu cinayete alet olamam!
0: Ya! İstifanı kabul ederim! Maaşını da keseyrum! Oldu mi?
1: Baba!
0: Evet mi, hayır mı?
1: Peki!
0: Sağ içicim mühlet! Tamam mı?
1: Bir çare bulmak lazım! Bir çare bulmak lazım!
2: Efendim?
1: Bana Faruk Bey'i bulun Günaydın gazetesinde!

0: veda etmeye geldim Ahmet'im. Köye döneyim. Haçan mektubu oku da duysun.
1: Hepsini okuyayım.
0: Selamları atla.
1: Namusun temizlenmiş midir, temizlenmemiş midir? Köyde bu mesele yüzünden biraz sana bildiriyorum. Namusun temizlenmiş gibidir. İstersen köye dönebilirsin.
0: Bilmem sen ne diyeceksin. Köye dönerim Ahmet'im.
2: Kardeşimin kusurunu bağışla yenge. Ben Ahmet'in ikiz kardeşiyim.
0: Kardeşi var mıydı rahmetlinin?
3: Varmış işte.
2: Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime. Seni sevdiğini yazdığı sayfalar gözyaşlarından kabarmıştı.
0: Haçan seveydin, niçin kaçtı benden? Gözünü sevdiğim Rabbim razı gelmedi, gördün mü?
2: Öyle. Onun cezasını Allah verdi. Sana sahip çıkmamı, seni yalnız bırakmamamı vasiyet etmiş.
0: Haçan, şimdi ne olacak?
2: Kocanızın evine götüreceğim sizi. Vasiyetim var.
1: Madem ki rahmetli öyle vasiyet etmiş.
0: Madem ki sen istedin Ahmet'im. Dünyada karşılık beklemeden tek evlilik sen ettin bana, sağ ol.
1: Ben mi? Söyleme ne olur.
2: Hadi Güllü. Biz gidelim artık.
0: Allah selamet versin.
1: Güle güle.
2: Gidelim.

0: Rahmetli burada oturur idi ha?
1: Burada. Beraber otururduk.
0: Babam mıdır?
1: Babamız. Gel. Güllü'yü odasına götür. Ne? Tamam baba. Güllü'yü alıp bize getirdim.
2: Niye bize getirmedin?
1: Alıştırmak lazım babacığım. Alıştırmak, yumuşatmak, değiştirmek, yetiştirmek lazım. Bak Güllü, sen akıllı kızsın. Şimdi İstanbul'u da gördün.
0: Gördüm.
1: Kendinle buranın kadınları arasında bir fark görmüyor musun?
0: Onlar gibi mi olmam lazım Edu?
1: Evet. Aslında kardeşim, seni onlara benzemediğin için istemedi.
0: Bilirdi onlara benzeme Doğumi.
1: Köy yerinde düşünmemişti, fark etmemişti. Şehre dönünce...
0: Söyleseydi, onun istediği gibi olmaya çalışır idim. Onun için her şeyi yapar idim. O benim kocam idi.
1: Şimdi ben senden onun arzu ettiği kadın olmanı istiyorum. Kardeşimin ruhu ancak o zaman huzura erecek. Mektubunda benden seni yetiştirmemi istiyordu.
0: Madem çoğu isteyir.
1: O istiyor. Onun namına ne söylersem hepsini yapacaksın. Söz mü?
0: Sen gayrimcomsun. Sen ne isterirsen yaparım.
1: Anlaştık. Öyleyse önce şu tabancanı getir ver bakalım.

0: Rahmetliye amma da benzeyi.
1: Yok canım, ikiz kardeşi tabii.
0: Haçan ben bu karılar cibi olamam da.
1: Boş ver. Gel sana Ahçıbaşı'yla karısını tanıştırayım. Murat Efendi hemşehrin olur. Hadi gel, hadi.
2: Hamsi pilavı. Murat senin için yaptı.
3: Afiyet olsun sana, afiyet olsun sana.
4: Kemençe. Oku bakalım.
0: Kemençe.
4: Çemençe değil, kemençe. Bak, çe bu. Ke de bu. Çe'ye benziyor mu?
0: Yok.
4: Oku bakalım öyleyse.
0: Çe.

0: Picre topit at, Juli topit tut.
1: Aferin. Yalnız biraz dilini düzelteceksin. Cülli değil, güllü.
0: Güllü.
1: Fikret değil, fikret.
0: Fikret.
1: Geliyorum ya, şuraya bakayım.

0: Oku bakayım şimdi.
1: Geliyorum.
0: Geliyorum. Geliyorum.
1: Geliyorum.
2: Bir, iki.
0: Dersler nasıl gidiyor bakalım?
3: Mankenlik hocası gitti, şimdi dans hocası var.
1: Ay!
0: Hala.
3: Aman!
4: Size teessüf ederim beyefendi! Şikayet edeceğim! Tumarhaneye attıracağım ben!
1: Senin ***'ımızın uşarı! Öldüreceğim onu! Koca değil, namus tuşkini! Bana sarılmaya, kucaklamaya kalkıyor!
4: Sarılmadan dans olur mu, sarılmadan medeniyet olur mu?
1: Haçam, ben böyle medenilik istemiyorum! Adamlara sarılmak da mı var rahmetlinin vesiyetinde?
4: Bırak artık şu rahmetliyi!
1: Nasıl bırakacağım? Kocam idi o benim!
4: Peki, hani bana söz vermiştin her dediğimi yapacağını? Daha giyinmedin mi?
1: Giyindim ama çıplak giyiyorum.
4: Çık bakayım! Çık dedim sana oradan!
1: Dur!
4: Hadi çık! Çık! Modaya uyacaksın! Moda çıplak gezmeyi gerektiriyorsa, çıplak gezeceksin! Modern hayatın şartı bu!
1: Peki ama o öldü! Kime beğendireceğim kendimi? Bütün bunlar kimin için?
4: Söylemek bana düşmez ama... Gerekirse onu da unutacaksın. Biliyorum, yakışıklıydı, hoş adamdı. Çeşitli meziyetleri vardı.
1: Benim kocam idi. İlk cüzavrum idi.
4: Unutacaksın. Belki bir gün başka birini seveceksin. Belki de ona benzeyen birini.
1: Ona en çok sen benzeyirsin. Ama benim için onun yerini kimse tutamaz. Ahdettim, kimsenin eli elime değmeyecek ondan başka.
4: Hani söz dinleyecektin, kardeşim sağ olsaydı o da unutmanı isterdi.
1: O belki isterdi. O benim onu sevdiğim kadar sevmemiş idi beni.
4: Onun seveceği kadın olmaya çalış.

0: çalışırım. Madem ki sen istiyorsun, onu unutmaya da çalışacağım.
1: Unutması lazım. Olamaz. Ne oluyor bana ya? Kendimi mi kıskanıyorum yoksa?
0: Neyin var, hasta mısın?
1: Zihnim karıştı. Galiba biraz üşüttüm. İçinden nasıl geliyorsa öyle yap.
0: İçinden ne geliyor? Ama içi cülli var şimdi. Ha bu cülli, hamsi çoyun cüllisi mi? Elim oldu bilmiyorum. İçimden ne gelir bilmiyorum. Korkuyorum.

0: Ahçıbaşı'nın spesiyalitesi, hamsi tatlısı.
1: Rahmetli Ahmet de ilk başında yememiş idi. Ama tadınca çok sevdi. Sen de bir dene isterisen.
2: Artık Ahmet'ten bahsetme ne olur.

0: şey mi yaptım?
1: İşler senin kavrayamayacağın kadar karıştı Güllü bacı. Aslında çok şey yaptım bilmeden.
2: Buyurun Hamzi tatlısına.
3: Ağa karşı eşme olaydım, güzleştiğine dolaydım. Ağa karşı eşme olaydım.

0: İyi geceler.
1: Tıpkı düğün gecemizdeki gibi. Yalanız rahmetli yok aramızda.
0: Hala unutamadın mı onu? Kimse dolduramayacak mı onun yerini?
1: Unutmaya çalıştım onu. Ama bir yandan da düşünüyorum kendi kendime. Julie sadık idi diyorum. Julie bir çere severdi. Julie'nin gözü ölüp gitse de kocasından başkasını görmez idi diyorum.
0: Güllü de öldü artık. Şimdi Gül var.
1: İyi mi oldu acaba?
0: Memnun değil misin?
1: Çok. Hiç bu kadar keyifli olmamış idim.
0: Ahmet'le Güllü öldüler artık. Gül'le Fikret var şimdi, anlıyor musun?
1: He, Julie'le Fikret.
0: Bana güvenmeni istiyorum. İyi geceler Gül.
1: İyi geceler. Fikret.

0: that June. Mitubuni al tum. Seni çok özledim.
1: Beni seveyi. Ben de onu seviyorum galiba. Şimdi sana ve büyüklerime sorayım. Benimle evlenmek isterse evleneyim mi, evlenmeyeyim mi?
2: Bence evlenebilir.
3: Her ne kadar evlenebilirse de bence evlenemez.
4: Bence hem evlenebilir hem de evlenemez.
2: Evlenecek Temel Reis.
3: Evlenmeyecek Adem Reis.
2: Evlenecek la evlenmeyecek.

0: Yiyecekleri mutfağa bırak. Sodalarla içkileri dolaba koy. Para da dolabın üstünde.
1: Anahtar kapının üstündeydi. Bakkalı bekliyordum belki de.
0: Buyurun.
1: Şaka ediyorsun değil mi? Tanınmayacak kadar değişmedim daha. Nişanma tayırdın.
0: Kafamdaki güllüyü öldürmeye çalışıyordum. Meğer o güllü zaten ölmüş.
1: Ben neymişim?
0: Boşver. Şaka yapıyorum.
1: Büyük şehrin insanı bir başka türlü olmuş. Sizin şakanızı da anlamayırım ben.
0: Anlayamazsın. Biz insan eti yeriz. Hem etiyle de yetinmeyiz. İnsanı insanlıktan çıkarırız, şeklini bozarız, kirletiriz. Söyle, eski saf temiz güllü nerede?

0: bir şey anlamıyorum.
1: Başına geleni anlasan kurtulmaya çalışırdın zaten. Niye geldin? Dertli de görünmüyorsun.
0: Esasında çok sevinçliyim. Çoya mektup yazmıştım. Çoydakiler buranın adresini bilirler. Cevap geldi mi?
1: Gelmedi. Ne sormuştun köydekilere? Yoksa...
0: Benimle evlenmek istiyor.
1: Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım.
0: Ne oldu? Ne anlatacaksın?
2: Güllü bacı,

0: Güllü hazır mı?
1: Değil galiba. Sabah Gül'ü oynaya çıktı, az önce bitkin perişan döndü eve.
0: Nereye gitmişti biliyor musun?
1: O gazeteciye galiba. Köyden mektup gelecekmiş.
2: Doğru değil mi hepsi?
0: Gül.
2: Gül değilim ben, Gül'üyüm. Doğru mu bu? Cevap ver.
0: Sana anlatmam lazım.
2: Kardeşin yok idi değil mi? Daha yalan söyledin.
0: Yoktu ama ben...
2: Mallarını reklam etmek için getirdim beni buraya. 3 kuruşluk menfaat için değil mi?
0: Evet ama şimdi her şey değişti. Ne olur dinle beni.
2: Şimdi de benimle evlenmek istediğini söyleyeceksin.
0: Evet. Her şey o kadar karışık ki gene de anlatabilirim sana. Gül, seni gerçekten seviyormuşum ben. Yalancıyım ben, hırs düşmanıyım. Peki vurmayacak mısın beni? Madem dinlemek istemiyorsun öldür, öldür daha iyi.
2: Üstümdeki elbise Julie'nin ama... içindeki başka kadın artık. Eski Julie olsaydı o işi çoktan yapmış idi. O seni öldürmeden sen onu öldürdün. Eski Julie öldü. Seni seviyordum. Sevdiğim için öldürmek istiyordum. Artık öldürmeye de değmezsin zaten.
3: Ne yapacağız şimdi? O kadar da alışmıştık ki ona.

0: Köye de dönemezsin artık. Köyde yaşayamazsın.
1: Julie öldü değil mi? Peki ben ne olacağım?
0: Bizlerin arasına karışacaksın. Bizim gibi insafsız olacaksın. O seni nasıl insanlıktan çıkardıysa sen de onu çıkaracaksın. Öç alacaksın.
1: Ondan öç almak. Benim gücüm yetmez ki.

0: musun?
1: Kusura bakmayın beyefendi, dalgınlık.
0: Buyurun.
1: Affedersiniz, çok bitkin hissediyorum kendimi. Sinir yorgunluğuna, fazla asabiyete karşı bir ilaç tavsiye edebilir misiniz?
0: Yeni çıkan bir ilaç var efendim, hafif sinir yorgunlukları için. Evet. Buyurun.
1: Siz benden alay mı ediyorsunuz?
2: Buyurun Fikret Bey.
1: Mersi.

0: artık.
1: Güllü,

0: Kapatın şunu.
1: Merhum kocanızdan ve sabık haminizden.
2: Bilmem beni affedebileceğimi sun.
0: Bu kadarına tahammül edemem artık.

0: Yaşantından vazgeç!
1: Aha, böyle yaşamamı sen öğrettin bana! Ayrıca nişanlandım!
0: Nişanlandın mı? Bu kadar çabuk mu? Ne oldu Biricik Ahmet'ine? Hani ilk göz ağrındı, sana ilk dokunan, ilk okşayandı? Ölünceye kadar başka erkek eli değmeyecekti eline! Hani ondan başka kimseyi sevmeyecektin ölünceye kadar! Ne oldu?
1: Sen unut demedin mi? Ölenilen ölünmez demedin mi?
0: Ben ölmedim ki!
1: Sen kendini ölüme mahkum ettin! Ahmet öldü! Dediklerini tutayırım Fikret Bey! Unuttum! Başkasını seviyorum, evleneceğim!
0: Kim bu adam? Benim yerimi alacak olanı bilmek isterim! Çok yakışacaksınız birbirinize!
2: Yamyamlığın dozunu biraz kaçırdın galiba! Bu kadar lüzum yoktu!
1: Güvenebileceğim bir insana gerçekten ihtiyacım var! Benimle evlenmek istemez misin?
2: Bu oyunu daha ileri götürmene alet olamam!
1: Aldatılmış, kirletilmiş, işe yaramaz bir kadın olduğumu biliyorum! Ama sen de pek batak sayılmazsın!
2: Neler söylüyorsun Güllü?
1: Şehir kanunlarına uyarım! Benimle evlenmeni istiyorum!
3: Buyurun!
4: Teşekkür ederim!
3: Bir şey değil!

Gül'ün nikah davetiyesi değil mi?

0: Gelecek sanıyordun, değil mi? Ona acı vermek istiyordun. Şimdi en büyük acıyı sen çekiyorsun.
1: Bilir miydim? Sen söylemiştin Ocalmami. Yam yam olamayırsam günah benim mi? Onu severmişim. O benim ilk cüzarım, kocam. Eğer istersen gene de evlenirim seninle. Mutlu olmaya çalışırım. Ölene kadar sadık kalırım sana.
0: Acı çekmek insanı yüceltir. Sayende yeniden insan oluyorum galiba. Affedersiniz. Biz evlenmekten vazgeçtik.
2: Bu işi hiç ki halletmez uşağım. Bizim kız eldencidi. Onu seveyim misun, sevmeyim misun?
3: Seviyorum baba.
2: Öyleyse yürüyün uşaklar Cideyruk. Hadi. Aa,
3: nereye?
2: Kızı almaya da.
3: Ya gelmezse baba?
2: Sen ne biçim Karadenizlisin be? Gelmezse kaçırırık. Ben rahmetli ananı düğün alayını basıp kaçırmadım mı? Hı?
3: Gelmezse ikisini birden öldürürüm. Siz burada bekleyin.

0: Onu seviyorum, anlıyor musun?
1: Ben sevmiyor muyum Budala? Ben de onu senin kadar sevdim.
0: Hiç kimse onu benim kadar sevemez.
1: Hala boş durur öyle mi? Al! Biraz aklın başına gelsin.
0: Onu seviyorum. Hiçbir kuvvet alamaz onu elimden.
1: Koca budala. Kimsenin onu elinden aldığı yok. Güllü seni seviyor.
0: Beni mi seviyor?
1: Seni sevdiği için beni terk etti. Seni sevdiği için şöhreti, parayı, her şeyi terk etti. Köyüne gitti.
0: Demek beni seviyor. Beni seviyor.
1: Seviyor ya! Seni seviyor. Koca eşek. Ona layık olmaya çalış.
2: Sevdi!
3: Sizinle daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun.
2: Burası yalnız benim değil, senin de evin. Artık gitmem lazım. Olur mu öyle şey, bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın.
3: Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz.
2: Tabii, hemen hazırlarım. Seni almaya geldim.
3: Fakat karıcığım...
2: Hiç mazeret dinlemem.
3: Ortada bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim.
2: Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç?
4: Severek ayrılalım. Bugün 16.15'te TV4'te.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
7: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadal kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Ula uşaklar, bizimşinin başına bir hal gelmiş olmalı.
8: Fişret! Fişret! Evladım bu ne hal?
9: Güllü... beni seviyor.
8: Fişret!
10: Sizlere durumu anlattım. Sevseydi celurdu peşimden. Gelmedi. Demekçi beni sevmeyi...
11: Bence sevi, sevi de kabadayılıktan kelmi ya.
7: Bence sevmi. Ne dedun, ne dedun? O ne biçim laf? Sevmeseydi haboyla mart çadısı gibi dama çıkar mıydı?
10: Miau! Miau!
7: Sevi, sevi! Hem de eşek gibi sevi! Karadenizliliğe yakışmayan bir halt etmiş... pişman olup ayağınıza kadar celdi. Ben de celdim ki kızı usulüyle, erşanıyla alıp cüdolum. Şimdi bizim oğlana karısı culluyu... Allah'ın ömrüyle yanıdan isteyirik. Ula sen de bir şey söylesene be.

0: Günlük. Günlük.
1: Benim gözüm ha bu damadı pek tutmay.
2: Ha benim gözüm de pek tutmay ama tutay.
0: Ne dediniz, ne dediniz? Ha sizin gözünüz benim uşağı nasıl tutmay?
2: Bence bu film ha buraya biter.
1: Bence bitmez. Bence hem biter hem daha bitmez.

0: Benim Yemeğim'de final gününde karşınızdayız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Oh be, nihayet güzel bir başlangıç. Final günü 10 bin liranın sahibi bugün belli oluyor. Evet, Serdar.
2: Bugün çok heyecanlıyım şefim. Hem finalin heyecanı var, hem 23 Nisan'ın heyecanı var. İnşallah size güzel bir yemek çıkarmak istiyorum. Buradan yemeğimin tadı damağınızda kalarak gideceğim inşallah.
0: Çocuk vardı değil mi sende?
2: Var, iki tane var.
0: İki tane. Onların bir 23 Nisan'ını kutla ya.
2: Adel Pera, Meriç Ata, 23 Nisan'ınız kutlu olsun.
0: Nalan'cığım.
3: Efendim şefim.
0: Senin çocuklar 23 Nisanlık'tan değil, 19 Mayıs'lık olmuş.
3: Evet şefim, evet. Ben ama bütün Türkiye'deki çocukların, dünya çocuklarının 23 Nisan'ını kutluyorum. Benimkiler büyüdü ama diğer çocuklarınkini kutluyorum
0: Çocuklar bizim geleceğimiz.
3: Aynen öyle şefim.
0: Pınar.
4: Evet şefim, ben de bomba gibi geldim bugün yine. Evet. Ve bütün çocukların, özellikle kendi çocuklarımın Mert ve Gökay'ın 23 Nisan'ını kutluyorum. Anneniz sizi çok seviyor. Oğullarım Mert ve Gökay. Sizi çok seviyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınız kutlu olsun. 10 bin liraya alıyorum ve bu bayramı birlikte kutluyoruz.
5: Tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım. Mustafa oğlum ve Göksu kızım, sevgiler. Bayramınız kutlu olsun.
6: Benim yemeğim.
0: Çok dikkat etmeniz lazım. İşin ucunda 10 bin TL var.
3: Vallahi gayet de taktik uyguladınız.
7: Aramızda taktik maktik yok.
4: Bakarken bile tuhaf bakıyor Serdar abi.
3: İkiniz bir araya geldiniz, bizi elemeye çalışıyorsunuz ama...
4: Aynen, ama yemeyiz.
7: Kemal, görüyorsun, sana çok gördüler iki puanı.
4: Bana bakarak kopya çekiyor ama yemekler aynı. Bu nasıl oluyor şefim?
0: Kemal, sürekli hakikat Pınar'a bakıyorsun ya.
4: Şöyle durmak istiyorum ben artık, şu şekilde çalışmak istiyorum.
7: Ben sardım ama.
0: Bu da olmamış, yeniden ser. Saray mutfağından muhteşem güllaçlar yapıldı. Kemal, Nalan, Serdar ve Pınar. Artık tadım zamanı.
4: Çok heyecanlıyım.
5: Ne taraftasın şef?
0: Buradayım, burada.
5: İrkildim biraz.
0: 10 bin liranın sahibi az sonra belli olacak.
4: Bugün biraz zor sanırım.
5: Bu benim yemem değil.
0: Sen de olabilir mi?
3: Ha, olabilir şefim.
0: Puanın gelsin.
7: 10 puan vermek istiyorum.
0: Bak. Yok yok, takabilirsin. Bir şey söyleyeceğim.
6: Benim yemeğim.
0: 23 Nisan'ı kutladığımıza göre... bugün bizim final günü.
4: Evet.
0: 10 bin liranın sahibi acaba kim olacak derken... öncelikle bugünü bir hatırlatmak istiyorum. Bugün 10 bin liranın sahibi acaba Kemal mi olacak, Serdar mı? Yoksa Nalan abla mı, yoksa Pınar mı? Yapmamız gereken... muhteşem bir de Ramazan'a özel bir tatlı gelecek. Bu tatlıyı benim vermiş olduğum süre zarfında yapıyorsunuz. Sonrasında gözlüğü takıyorsunuz. Sıfırdan 10'a kadar puanı veriyorsunuz. Aynı şekilde ben de bugün 0'la 10 arası puan veriyorum. Ve 10 bin liranın sahibi bakalım bugün kim olacak? Kaldıralım. Peçeteleri bir kaldıralım. Ramazan ayının sultanı, muhteşem bir tatlı, sofralarımızdan eksik etmediğimiz damla sakızlı, naneli, muhteşem bir güllaç geliyor. Bakalım Rafo Şef nasıl hazırlamış, izleyelim.
6: Benim yemeğim.
0: Mübarek Ramazan olur da güllaçsız benim yemeğim olur mu? Rafo Şef, mutlaka bir güllaç yapmam lazım. Naneli güllaç yapıyoruz. Gelsin malzemeler. 4 yaprak güllaç hamuru, 4 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 çorba kaşığı gül suyu, yarım nar, 4 adet çilek, 2 yemek kaşığı ceviz içi, 1 çorba kaşığı toz antep fıstığı, 10 dal taze nane, 1 diş damla sakızı. Porselen tenceremin altını açtım. İçerisine hemen sütümü ilave edeceğim. Sütümün içerisine şeker ilavesi yapıyorum. 1 diş damla sakızı ve taze nane ile birlikte muhteşem bir güllaç hazırlayacağım. Gül suyunu ilave edeceğim. Vanilyayı ilave edeceğim. Kaynamaya başladı ve altını direkt kapattık. Buradaki en önemli püf nokta ise altını kapattıktan sonra 1-2 dakika şöyle ılımanlaştırmak için biraz karıştıracağım ki hamur bir güllaç olmasın. Cevizleri havanda dişe gelecek şekilde ezeceğim. İyi bir güllaç için öncelikle geniş bir tepsiye ihtiyacımız var. Tepsinin alt kısmına sütümden ilave edeceğim. güllacımı ısıtacağım. İçerisine biraz nar ilavesi yapacağım. Biraz ceviz ilavesi yapacağım. Toz antep fıstığı ve bunları katlayacağım. Gül şeklinde yapmış olduğum güllacı tabağıma alacağım. Sütünden ilave edeceğim. Damla sakızlı, vanilya, nane ve muhteşem bir gül suyu. Çileklerinden ilave edeceğim. Ve son olarak antep fıstığı ilavesi yapacağım. Hafif üzerine gezdireceğim. Daha ne olsun? Afiyet olsun. Kolay gelsin.
1: Benim yemeğim.
0: 30 dakika içerisinde hemen yarışma başlamıştır. ...10.000 liraya giden yolda bu güzel güllacı kim hazırlayacak?
3: Güllacı süper yapacağım. Tatlı benim işim. Daha önce de yapıyordum zaten. İnşallah çok da güzel, lezzetli olur.
2: Bugün de kendime güveniyorum. Yine en iyisini ben yapacağım.
0: Dünkü tantunilere benzemesin arkadaşlar.
2: Yok şefim, bu sefer...
0: İki kişi hariç, iki kişi... Tantuni yemedik, kavurma yedik. Burası kuruttu. Strateji uyguladı. Burası yaktı. Kendi damak tadıma göre.
4: Bu yemeği yapabileceğimi düşünüyorum. En iyi sonucu çıkartacağım. Ama Kemal abi ve Serdar abi yapamayacak. Bu işten çıkamayacak.
5: Vallahi ben yaparım. 4 gündür davul çalmıyoruz burada. Yemek yapıyoruz.
0: Puanları hatırlatmamı ister misiniz?
2: İsteriz
4: olur
2: şef.
4: Şefim.
0: Hemen hatırlatayım. Kemal ve Pınar 28'er puandasınız. Eşitsiniz yani.
4: Evet şefim.
0: Birbirinizden ne kadar kopya çekseniz de.
4: Ben çekmiyorum şefim. Kemal abi benden çekiyor diyelim. Ben ondan kopya almıyorum.
0: Kemal, bugün bu sessiz ve suskunsun. Yine ofluyorsun pofluyorsun. Yine yapamayacaksın mı?
5: Yo, son tango bugün. Ondan hazırlanıyorum.
0: Sana bir şeyler söyledi. Hiçbir şey demedin.
5: Gerek duymadım.
3: Kemal o kadar panikti ki zaten zor başladı. Bence onu da yapamayacak, beceremeyecek.
5: Hala anlayamadılar. Ben panik yapmıyorum ki, taktik yapıyorum.
0: Yani... Nalan Hanım, efendim, puanınız şefim. 35.
3: Evet şefim.
0: Serdar, senin puanın 39. Bakalım.
2: Üstüne çok güzel puanlar.
0: Nalan'la aranızda 4 puan var. Bugün onarlı puanlar geliyor. 60'lar 70'ler olabilir.
3: Şefim, iki arkadaşım tabii ki taktik uygulamazsa geçen seferki gibi, dünkü gibi.

0: Kemal, bir şey soracağım sana. Rakip liderinle arandaki puan farkını biliyor musun?
1: Biliyorum şefim, 11.
0: 11.
1: 11.
0: 11 ile aranda bir problem var.
1: 11 rakamı problem değil, benim şanslı rakamım 11.
0: Evet.
1: Mesela şöyle anlatayım. Ben ilkokula başladım. Numaram 111. Askere gittim. Dolap numaram 11, yatak numaram 11. Pınarhisar'da oturuyorum. Nüfusu 11 bin. En sevdiğim asker arkadaşım üstümde yatıyordu o. Bilecikli. Plakası 11. Evlendim 11 Ekim. Ondan sonra...
0: Benim yemeğimdesin.
1: Benim yemeğimdeyim. Bir çekime gittim. Kırklareli Ototim arkadaşlarımın çekimine hediye vereceğiz. 3 tane numara çek dediler. Çektim. Hediye numaralarının 11 ilki, 111 ikincisi.
0: Sence bu 11 bugün sana hayırlı mı gelecek, hayırsız mı gelecek?
1: Hayırlı gelecek bana.
0: Hayırlı gelecek.
1: Eminim hayırlı gelecek. 11 benim uğur rakamım, bana işaret ediyor ki, bir işaret bu. O fark kapanacak ve bu kardeşiniz o 10 bin lirayı alıp buradan gidecek güle güle.
0: Güllacın gül suyunu koyduk mu?
2: Koyduk, koyduk şefim.
0: Kemal, koydun mu
1: gülsünü? Koyacağım şimdi şefim.
0: Ne zaman koymayı düşünüyorsun?
1: Dur şimdi, ne alacaktım?
0: Vanilyası, damla sakızı duruyor hala. Haydi. Koyacağım şefim. Hızlı. Gülsüyü ve damla sakızı.
1: Gülsüyü.
0: Şimdi bu beylerle hanımların arasındaki çekişmeden bahsetmek istiyorum.
2: Evet şefim.
0: İki hanımefendiye soruyorum.
2: Efendim?
0: Nalan ve Pınar.
2: Evet şefim.
0: Erkeklerde bir erkek dayanışması mı var son gün?
3: Bence dayanışma var şefim.
0: Dünden geliyor değil mi?
3: Dünden geliyor. 2 puanlı Serdar arkadaşımız, Kemal arkadaşımız da bastırdı. Neden? İkisi de yemeğini aynı tarzda yaptı. Neden acaba?
4: Taktik yapsak şefim. Kemal bana puan vermesi lazımdı. Bana 0 verdi Kemal.

0: Tahminimce Naren ablanın yemeği.
1: Puanın gelsin.
0: Tabii ki de sıfır.
1: Sıfır.
0: Tabii.
2: Zaten senin puana ihtiyacın yoktu ki, gayet yüksek biliyorsunuz.
3: Yok,
2: Kemal'e
3: yok,
2: taktik. Vallahi gayet de taktik uyguladınız.
4: Kemal abi ve Serdar abinin işbirliği içinde olduğunu düşünüyorum. Buna sonuna kadar yürürüm. Ama onlar kabul etmiyorlar. Bu da bir taktik bence onlar için.
0: Ya tutturmuşlar bir işbirliği. Serdar benim babamın oğlum be. Ben Serdar'ı bir daha nerede göreceğim ben?
3: Aramızda taktik maktik yok. Bam bam bam.
2: Vallahi çok da güzel taktik
0: var.
2: Uygulandı.
0: Neyin taktiğini ne uygulayacağım?
4: Şefim, bakarken bile tuhaf bakıyor Serdar abi. Bakarken bile, Kemal abiye bakarken... Böyle bir şeyler yapıyor ya.
3: Ondan
4: yakaladım şu an.
3: Kendi aralarında konuştuklarını mı düşünüyorsun?
4: Kesinlikle düşünüyorum. Çünkü ilk bir kişinin bana bakarak kopya çekiyor ama yemekleri aynı. Bu nasıl oluyor şefim? Bu nasıl oluyor yani?
0: O beceriksizlikten oluyor. Siz de onu başka şey yoruyorsunuz.
3: Yapabilsek şefin aynı tabağını çıkartırım. Şefimden yüksek puan alırım. O da bir taktik değil mi?
1: Evet.
0: Sıkı tutunursan alırsın şefinden yüksek puanı.
2: İkiniz bir araya geldiniz, bizi elemeye çalışıyorsunuz ama...
4: Aynen, ama yemeyiz.
2: Yemeyecek.
1: Vay, kadın yemeyiz. Dayanışması...
3: Kadın dayanışması...
2: Lütfen sakın bana bakma.
3: Bastırmaya başladı. Yok, ben kendim yapıyorum abla.
2: Erkeklerin taktik yaptıkları için bence onlar duymazlığa getiriyor. Çünkü doğru birdir, biz onu yakaladık.
3: Bence liderliğimi hazmedemedikleri için başka yakıştırmalar yapıyorlar. Ama asla beni liderlikten indiremeyecekler.
4: Ya şefim yemin ediyorum nar ayıklıyorum. Şimdi cevize dönsem ceviz de ezecek.
0: İstersen narı ayıklamayın. Bütün koyayım onun içine be abla.
1: Narı niye ayıklıyorsun abi? Kaşıkla ayıklasene.
0: Ben böyle elle seviyorum şefim.
1: Elle kaşıkla ayıklamasını bilmiyor musun?
2: Ben al de üstereyim hemen.
1: Narı eline al eline.
4: Ben ezilir diye korktum al, şefim. Kaşıkla buldum ama. Öyle.
1: Kaşığın arkasında narı ters çevir. Dur. Korkma, vur. Evet. Bak gördün mü? Bak.
4: Ben de denedim ama yapamadım o yüzden.
1: Narı sıkma, biraz rahat bırak.
0: Rahat bıraktım.
1: Tamam, dökülüyor bak.
4: Kemal abi bugün de bana bakmaya devam etti. Artık zaten baksa da yapamadığı için umursamadım onu bugün.
0: Ne yapayım? Yukarı bakarak mı yemek yapayım? Sağıma soluma bakıyorum malzeme ararken. Bu tarafa bakıyorsam ona baktım anlamına gelmez yani.
1: Kemal sürekli Hakkat Pınar'a bakıyorsun ya.
4: Şefim bakın Allah aşkına şimdi bak. Direkt cevizlere geçecek cevizlere. Şöyle durmak istiyorum ben artık. Şu şekilde çalışmak istiyorum.
0: Neye geçeyim buradan? Direkt köye mi geçeyim bizim? Nereye gideyim buradan?
4: Beni görmesin diye direkt o şekilde yapmak istiyorum.
2: Kemal çok beceremediği için Pınar'ı gözetliyor tabii ki. Pınar ne yapıyorsa aynısını yapıyor. Kendisi yapamıyor ya, oradan tüy alıyor.
0: Yaptığım zaman göreceğiz bakalım. Yapacağız mı, yapamayacağız mı?
1: Vanilyaya atmayı düşünüyor musun?
0: Nereye atacağız onu?
1: Nereye atacaksın? Nereye atman lazımdı?
0: Süte
1: atacağım.
0: Süte mi? Süte. Yok.
1: Buyurun.
0: Süte atacağım. Kafacığım gitti be şef.
1: Ben söylemeseydim ne yapmayı düşünüyordun onu?
0: Vallahi muhabbet anlattım. Konsantre olamadım muhabbet anlatırken.
1: Abi bugün son gün artık bir şefim. Şey. Her gün konsantre olamıyorsun ya. Hiçbir şeyi bir yapamıyorsan Pınar'dan kopya çekiyorsun.
4: Şefim zaten 4
2: gün ben bir şey söyleyebilir miyim bu damla şeyin vanilya için?
1: Evet.
2: Vanilya bence süte kaynarken en son atılır ki kokusunu, lezzetini versin. Hı. Onunla birlikte olursa vanilya özelliğini yitirir bence.
1: Allah Allah.
2: Evet. En son indirirken vanilya eklenir. Yoksa koku yok oluyor.
1: Ben o yüzden öyle düşünmüyorum.
2: Ben o yüzden bekletiyorum. Sütüm kaynadı mesela. Şimdi atacağım. O koku burada
1: kesilirse
2: kalacak.
1: Kesilirse ne yapacak? Ne yapmayı düşünüyorsun?
2: Kesilmez şefim. Sürekli ben böyle
1: profesör anlatıyor yine profesör.
2: Bakın kokuyu aldınız mı?
1: Yok,
2: kayıttan
1: almadım.
2: Sonra ne kadar
1: hiç,
2: güzel
1: vallahi
2: geldi.
1: Vallahi hiç almadım. Şunu da hesap ediyor musun? Vanilya kokusunun baskın bir vanilya kokusu düşünürseniz Kemal Bey, Pınar Hanım.
4: Buyurun. Evet,
1: bilin
4: şefim.
1: Ki Nalan Hanım'ın.
4: Evet.
1: Sonradan.
2: Yok şefim, naneler var ya onu bastırıyor, merak etmeyin.
1: Biz kendi hepsinin kokusunun aynı olması için sakız, nane, vanilya üçü aynı anda gelsin diye uğraşırız. Ben yoksa vanilyayı ben de başta atardım. Sadece. Ama

0: Sakızın kokusu ne oldu peki?
1: O da duruyor.
2: Kendi ağzıyla vanilyayı en son katacağını söyledi. Bir nevi taktik uyguladığını düşündü. Ama ben bunu yemedim, yemeyeceğim de puanlamada göreceğiz.
1: Onları attıktan sonra söyledim. Eğer taktik yapsaydım zaten bunu söylemezdim ki.
0: Şöyle gözümün önünde bir canlanıyor. Sen benim kaynanam olsan her yerde
1: çok iyi anlaşırız şefim
0: kim?
1: Ya. Vallahi anlaşırız.
0: Senle ben mi?
3: Seninle, seninle mezar komşusu olamaz. Toprağını çalarsın adamı sen ben.
1: Şefim inanın ki çok güzel anlaşırız. Bak size ciddi söylüyorum.
0: Vallahi hiç anlaşacağımızı düşünmüyorum.
1: Yok anlaşırız. Benle anlaşmayan hiç kimse yoktur.
0: Şimdi ben... yemek konusunda Kemal anlaşabilir miyim yemek konusunda?
3: Ya hocam normalde anlaşamıyorum. Yemek konusunda nerede anlaşacağım ben?
0: Evet karıştıralım. Sütü çok fazla fokur fokur kaynatmamamız lazım.
1: Kaynatmadım
0: sütü ben. Sütü soğutmamız lazım Pınar gibi.
2: Şefim lütfen ama taktiğimi verdiniz yine. Lütfen.
0: Kemal.
3: Efendim şefim.
0: Nazarcı Nalan diyorsun, bana gıcık oluyor diyorsun. Niye?
3: Bana sadece nazarcı Nalan gıcık oluyor gibi geliyor bana. Niye gıcık olduğunu anlamadım. İllet oluyor bana gıcık kapıyor, bilmiyorum. Bakışlara öyle baksana.
1: Asla, asla kimseye gıcık kapmam. Niçin gıcık kapayım ki? Hepimiz kardeşiz, öyle bir şey olabilir mi? Kemal'in bana söyleyecek başka cümlesi yok. Ne bulayım, ne bulayım? Önce yaştan yürüdü, olmadı. Şimdi nazarcıdan yürüyor. Aslında hiç kimseye de nazarım değmez. Temizimdir.
3: Değil mi yani nazarcı? Bence nazarcı yani. Maşallah dediği üç gün yaşamaz onu.
4: Nalan abla bana yalnız gıcık kalmıyorsun değil mi?
1: Hayır hani sadece
4: taktik yapıyorum gibi düşünüp de sonradan.
1: İşte taktik yaptığınızda biraz sinirleniyorum.
3: Kesin yaptığını...
1: Biz alnımızın teriyle taktik yapmadan şefimin yaptıklarını evet. uygulamaya çalışırken.
4: Aşk olsun biz de
1: birbirinizle taktik taktik yok, taktik.
4: Pınar'cığım Kemal'le taktik yapsak.
2: Evet.
4: Kemal'le yakın puanlarda böyle üstte olmamız dip gerekmez olsak, mi?
3: Dip dip olsak tamam.
4: Yani.
2: Yapıyorsunuz kendinize puan veriyorsunuz zaten.
3: Ya güzeline, ayağınız takılsa bizden biliyorsunuz be.
4: Bir kere puan verdim dün. Kemal'e 2 puan o da.
5: Sahibini biliyorum galiba.
0: Kim olabilir?
5: Bence bunu kesinlikle Kemal yaptı.
0: Puanın gelsin.
5: Taktik yapıyorum. 2 veriyorum.
4: Kemal görüyorsun sana çok gördüler 2 puanı.
3: Çok gördüler ve hep onlar sıfırlıyor.
4: Vallahi yarısını geri almak lazım şimdi.
2: Yok Serdar abi o değil. Yapamadığınızı bildiğiniz için en kötü tabağı bulup bu benimdir tabağım deyip 5'i basıyorsunuz. Çünkü olmuyor, olmuyor, olmuyor.
4: Ama format benim yemeğim.
3: Ya burada amaç alemin yemeğini bulmak değil. Biz bulduk alemin yemeğini sıfıra bulduk.
2: Kemal abinin ve Serdar abinin puanlamada yorumlarına çok dikkat edeceğim. Taktik yaptıklarını oradan bulacağım. Ve onlara 0'ı basacağım.
0: İnşallah bir sıkıntı bilmem.
4: Çıkmaz.
0: Vanilya nerede?
4: İçine attım ben vanilyayı.
0: Tamam sakızı.
4: Hepsi içinde attım. Sonradan atmadım. Hepsini sırayla attım.
2: Bilmiyorum.
1: Yardımlaşın, yardımlaşın. Devam
2: hayır,
1: edin.
2: Hayır Nalan abla sordu. Bilmiyorum dedim. Bugün yardım
3: Serdar,
2: yok. Bugün final
3: süreceğim
2: günü.
3: Mi?
1: Devam edin.
3: Serdar.
2: Bugün final günü.
0: Haydi. Yok, cebime getir, koy. Son 15 dakika. Enişte Bey yemek yapıyor mu?
2: 2 yumurtayı zor kırıyor.
0: Aa, niye kızardın böyle? Gel, gel, gel, gel, gel. Vallahi bildiğin aha bu kepçe bunu, gibi oldu.
2: Bunu seyredince bir fırça yiyeceğim sanırım.
0: Adama 2 tane yumurtayı zor kırıyor dedi ya.
2: Ama gerçekten
0: i̇ki
2: doğru. Babası çok güzel yemek yapıyor.
0: Boş ver sen babasını sen. Enişteye bak sen.
2: Enişte 2 sıfır.
0: 2 yumurtayı zor kıran adamla niye evleniyorsunuz arkadaş o zaman?
2: Bilmiyorduk şefim o kadar olduğunu.
0: Öyle mi? Yemek yapmaz mı?
2: Yapmaz.
0: Sen güzel yemek yapıyorsun. Öğretseydin enişte.
2: Yapmıyor şefim. Bir melemen, birkaç kere melemen yaptı. Bir de
0: o da eline yüzüne bulaştırdı diyorsun.
2: Yok onu güzel yapıyor. O da soğan falan yok ama domates ve biber sadece. Eşime biraz laf söyledim. Haklıyım da. Çünkü sadece yemeği çok seviyor, yapmayı hiç beceremiyor. Ama yine de kusura bakmasın. Onu üzdüysem eğer.
3: Andan. Bak kocacığın neler yapıyor. Hangi kamerayla konuşayım?

0: Handan bak. Kemal'in neler yapar gör. Şeye yapacağım birazdan, güllaç. Gör, parmaklarını yiyecek herkes. Şaşırtıracak mı oldun?
1: Bak, Pınar'ın kocası yemek yapmıyor mu? Sen evde yemek yapıyorsun. Handan senin değerini biliyor mu?
0: Biliyor.
1: Vallahi mı diyor?
0: Tabii, çiçeğim böceğim diyor bana.
1: Ne diyor?
0: Çiçeğim diyor, adaş diyor. Devrem diyor.
1: Asker arkadaşın mı?
0: Beni telefonla mutasyon diye kaydetmiş. Ben de onu Covid-19 diye kaydettim.
1: Covid-19?
2: Allah'ım.
0: Boğuyor beni, nefes aldırmıyor şef.
3: Biz birbirimizi seven insanlarız. Bizde yapmacıklık yok dayıcım. Neyse koyuz biz. Canım cicim yok bizde. Adaş var. Eşim de benim adaşım. Biz bu yolda, bu hayat yolunda onunla beraber çıktık. İnşallah bir ömürde beraber olacağız.
1: Nalan Hanım, sizde nasıl oluyor bu? Evde enişteyle aranızda.
4: Şefim şöyle bir şey söyleyeyim. Benim eşim yemek programları seyretmesinin hastası. Sürekli seyreder. Ondan sonra uygulamaya geçer. Ondan sonra yapar. Bir şeyler de becerir. Bazen pek güzel olmaz. Hatta bir yemek var. Onu söyleyeyim size şöyle.
1: Evet.
4: Bir gün taze fasulye yapmıştım. Eti çok sevdiği için içine tutmuş, sucukları doldurmuş. Zeytinyağlı
1: taze fasulye,
4: zeytinyağlı. Hiç güzel olmamıştı. Anlatamam ben
0: şeker
4: size.
0: Şeker yerine naftalin mi koymuş?
5: Şefim, taktiğe bakar mısınız?
1: Serdar da seni izliyor
5: beni
1: ama.
5: Beni izliyor oradan, evet.
6: Bakıyorum, yemeğini bilmem lazım şimdi senin. Bugün 10 puan var.
5: Benim yemeğimi bilmen lazım. Hadi bakalım.
1: Bugün hiçbiriniz birbirinizin yemeğini bilemeyecek. Ben iddia ediyorum çünkü malzemeler hep aynı.
5: Aynen.
4: Evet şefim.
1: Çok farklı baharat, baskın baharat tatları falan da yok. Bakalım bugün 10 puanlar kime gidecek? Ben çok merak ediyorum.
6: Ben de çok
5: şefim,
6: merak ettim
5: şimdi. Şefim, suya koydum. Kemal abi direkt suya
0: bak, koydu. Ne yapayım, üfleyerek mi soğutayım be bacım?
1: Yine taktik uygulayan olursa o çilekleri böyle küçük küçük doğrayayım. İşte büyük büyük koyun falan ben yemem. Çileksiz yerinden veririm. Benim zanneder 10 puan verirsiniz. Ben nasıl yaptıysam aynısını istiyorum.
6: İlk defa güllaç yapıyorum ama şefin verdiği tarif çok iyiydi. En iyisini ben yapacağım.
3: Bu kardeşin o yemeği sunumunu yapacak. Kendi yemeğini bulacak. Şefinden de en iyi puanı alacak. Ve buradan şampiyon olarak ayrılacak yani.
1: Evet, hızlanalım. Evet. Evet.
3: Hızlanıyoruz şef.
1: Hadi be, hızlanalım be ya. Hadi koştur hızlı. Hadi. Süt artık yavaş yavaş kıvama gelmiş. Böyle gül şeklinde istiyorum.
5: Kemal abi, çilekleri kocaman doğradı. Sanırım o çilekleri şefin dörde böldüğünü gözünden kaçırmış olabilir diye düşünüyorum. Bilerek yaptığını da zannetmiyorum.
1: Son 10 dakika. ₺10.000 alınca ne yapmayı düşünüyorsun acaba?
6: Direkt eşime veriyorum. Çocuklarım için harcayacağız.
1: Evet.
6: Onların odasını yenileyeceğiz.
1: Güzel.
6: Onlara ufak bir hediye olacak.
1: Onları mutlu etmek. Yani, oda mı?
6: Oda evet. Takımı yapacağız. İki çocuğum var. İkisi aynı odada kalıyorlar.
1: Öyle mi?
6: Biri erkek, biri kız. Ellerinizden öper şefim.
1: Maşallah.
6: Kızım çok gıcırık, çok yaramaz.
1: Ah canım benim.
6: İnşallah onu mutlu etmek istiyorum.
1: Ne güzel.
5: Serdar abi çocuklarına çocuk odası yaptırmayı düşünüyor ama hiç kusura bakmasın. Bugün o parayı ben alacağım ve çocuklarımla çatır çatır harcayacağım.
6: Pınar dün şeften 5 puan aldığı için fazla bir özgüven yüklemesi yaşadı. Bugün bence aşağı doğru inecektir o.
1: 10.000 alırsan ne yapacaksın?
0: 10.000 alırsam çocuklarımı harcayacağım ben şef.
1: Ne yapacaksın?
0: Bayağıdır tatile gitmiyoruz onlarla. Güzel bir tatile götürürüm çocukları.
1: Antalya.
0: Antalya olabilir.
1: Bodrum.
0: Bodrum olabilir.
1: Paris'e götür.
0: Paris. Aydın. Paris'e kadar gittim. Böbreğin birine vermemiz lazım. O 10.000 yetmez. Pasaport parasına.
1: Aydın'da ne yapacaksın ya?
0: Aydın'da kardeşimin eşi Aydınlı ya bizim damat.
1: Öyle mi?
0: Bizim güveye Aydınlı diyecektim. Aydınlı.
1: Aydın bol tarihi eserle dolu bir ilimiz.
0: Çok güzel. Benim orada bir anım var. Ben ilk...
1: Anlat be. Oradaki anıyı
0: yani
1: da anlat.
0: Şimdi ben Trakya'dan çok çıkmadım şimdi.
1: Ha, bu arada...
0: Kız kardeşimin sayesinde...
1: Bu arada çalışalım hem de anlatalım.
0: Kız kardeşimin evet. Sayesinde Aydın'a da gittim. Biz şimdi görmemişiz turunç diye bir şey, meyve.
1: Evet.
0: Ben gördüm ağaçta dedim mandalina bak bedavaya mandalina yiyeyim. Bir ısırdım onu 3 gün ekmek yemedim. O gene tek başına yenmezmiş. Vallahi kezzap gibi dişlerim döküldü zannettim ilk ısırdım.

0: görmedik ki. Aa, mandalina ağacı nerede göreceğim ben burada? Trakya'da.
1: Trakya'da ne ağaçları var?
0: İncir var, işte meyve ağaçları var.
1: Trakya'da yani, incir var mı ya?
0: Var tabii.
1: Nerede var be?
0: Var be, benim bahçede bile var.
1: Bahçede incir. Olabilir canım, dağlarda var mı?
0: Var. Yabani incir var böyle, ekmeği
1: İstranca, incir. İstranca dağlarında hiçbir incir görmedim.
0: Kenarları aşağı taraflarında var.
1: Var mı?
0: Var tabii, be şef ayıp ettin. Karış karış bir yüzler olur.
1: 10 bin liraya tatil yaptıracağız.
0: He, çocukları alıp tatile
1: devam götürsün. Devam edelim, hızlanalım.
0: Vallahi çocuklar, uzun zamandır tatil yapmıyoruz beraber. Ben evlatlarıma güzel bir tatil yaşatmayı düşünüyorum bu sene.
1: Siz ne yapacaksınız 10 bin lirayı kazanırsanız?
2: Çocuklarıma vereceğim. Onlarla çatır çatır harcamayı düşünüyorum.
1: Wow, çatır çatır.
2: Evet.
1: Yemeği düşünüyorsun.
2: Aynen öyle.
1: Siz 10 bin lirayı ne yapmayı düşünüyorsunuz?
3: Şefim, benim oğlum bu sene üniversiteye girecek.
1: Evet.
3: Onun eğitimi için ona biraz ders aldırmak istiyorum.
1: Güzel.
3: Hayırlısıyla öyle bir şey yapmak istiyorum. Bu devlete, millete hayırlı bir evlat olsun.
1: Güzel,
3: iyi bir
1: yeri
3: kazansın. Onu istiyoruz.
1: Öbür çocuğa bir şey yapmıyor musunuz?
3: Öbür çocuğuma şu an bir şey yapmıyorum. Belki ona da biraz bir şeyler veririm.
1: 5 bin ayır canım.
3: Öyle yaparım, olmazsa onu da öyle olur. Ama şimdi o...
1: Sen çocuklarına çok düşkün mü annesin?
3: Çok, hemen yaşlı.
1: Ne? Niye gözlerin doldu?
3: Doluyor şefim, hemen dolar.
1: Niye doldu ya? Bir şey mi var?
3: Yok şey öyle, çocuk dedim hemen doluyor işte.
1: Kıyamam sana ben ya.
3: Her anne evladını sever. Ne bileyim, ben de belki çok duygusalım. İsmim Nalan ya, ağlayan, inleyen. Tutamıyorum.
1: Küçük çocuk da bir şey var mı?
3: Büyük oğlum.
1: Büyük oğlunda ne var?
3: O 2,5 yaşından beri diyabet.
1: Diyabet?
3: Şeker hastası, insülin kullanıyor.
1: O kadar büyük bir hastalık değil ya. Yani.
3: Ama işte düzensiz giderse 400, 500, 600. Of. Şeker biliyorsunuz organları yok ediyor. Yani her şeyi mahvediyor.
1: Rabbim bütün çocuklarımıza, şifalar versin.
3: Büyük şifalar.
1: Bugün 23 Nisan çocuk bayramı. Ağlamanı istemiyorum.
3: Çok hassızım. Özellikle çocuklarıma karşı. Buradan onlara öpüyorum. Atakan ve Emirhan'ı çok seviyorum. Onlar benim göz bebeklerim.
2: Nalan abla çocuklarından bahsedince çok duygusallaştı. O anda biraz daha konu uzamış olsaydı orada ben de ağlardım diye düşünüyorum. Çünkü ben de çocuklarıma çok bağlıyım.
1: Son 5 dakika. Aa, aa, aa, aa, aa.
2: Ne oldu şefim? Aa, aa, aa, gördüm. Gözümden kaçmadı.
1: Bu kabukları ben mi yiyeceğim? Bunlar, bunlar.
2: Onu evet.
1: Bunları başka bir yerde daha kullanırdık. Hepsini doldurdum. Bol narlı. Bol narlı. Ben bir güller çaptım, hatırlamıyorum.
2: Şef hatam olduğunu söyledi. Gözümden tamamen kaçmış. Hemen hatamı bulup düzelttim.
3: Pınar erken bitireyim diye bayağı hata yaptı. Narları belki de içinde taneciklerini, belki de strateji uyguladı. Bilemiyoruz onu.
1: Ramazan'ın bereketi bu muhteşem güllaç olması lazım. Nalan ablacığım.
3: Efendim şefim.
1: Ya ben pek beğenmiş gibi duruyor muyum?
3: Beğenmedim.
1: Gül şeklinde olacak demiştik, dolayacağız demiştik.
3: Doladım ama açıldı.
1: Ya açılmaz efendim, o zaman sıkı sarın.
3: Tamam.
1: Sıkı sarın, hızlı.
2: Nalan abla normalde çok güzel güllaç yaptığını söylüyor. Ama bugün yapabildiğini düşünmüyorum çok fazla.
3: Pınar öyle zannetsin, güllacı güzel yapamadığımı kıskanıyor o yüzden. Kendi güllacına baksın o. Benimki süper oldu.
4: Şefim, ben sardım ama.
1: Bu da olmamış, yeniden sar. Böyle gül şeklinde dolama istiyorum, dolama. Dolanmış, ıslatıp koyulmuş bir güllaç istemiyorum. Yaptırırdım bir tane küvetin içerisine, böyle eski usul bir parça, dilim, farklılık olsun dedim, evet. Bu tabaklardakilerin ne olacak? Tezgahın leş.
2: Leş
1: hızlı,
2: mi?
1: Evet, evet,
2: hemen
1: hızlı.
2: Doluyorum.
1: Haydi Kemal.
4: Azıcık daha hızlansın.
1: Kemal, şey, vallahi en güzel seninki olmuş ha. Ciddi söylüyorum. En yanı dönmüş, dolamış olan seninki.
0: Güllacım pamuk gibi oldu. İddialıyım. En iyi puanı alacağıma ve kendi yemeğimi bulacağıma da

0: güllacımı da bulacağıma eminim. Şeften de en iyi puanı alacağıma eminim yani. Çiçek gibi oldum.
1: Evet, şimdi güzeli bir tane gelecek gibi görünüyor. Evet, evet, çok güzel, aferin. Sık, sık, sık. Sık sar. Evet, işte bu. Muhteşem. Örneği burada. İstediğim oldu, budur. Aferin. Çok güzel.
2: Tamamdır.
1: Budur. Ver sütünü.
2: Dün ve bugün yemeğimi erken bitirdim. Son dakika açıldım. İnşallah sonu da güzel biter.
3: Yeni bir tane daha
1: sonra. Malzeme kalmadı mı başka?
3: Bu kadar var üstü.
1: Öbür taraftaki ne oldu? Hem orada hem burada.
3: O çok yapıştı diye tek kat hata yaptım düşündüm.
1: Bilmiyorum. Hemen temizle, zaman kısıtlı. Tamam. Evet, çok güzel oldu. Budur. Güllaçlı çilek istemiyorum. Direkt güllaç yemek istiyorum.
2: Tamamdır.
1: Tamam mıdır?
2: Tamamdır.
1: Evet. Sulu sulu. O damla sakızı kokusunu, tadını almak istiyorum. Evet, çok güzel olmuş. Tabağın nerede?
4: Geliyor şef.
1: Haydi! Çok dikkat etmeniz lazım. İşin ucunda 10.000 TL var.

Evet, son bir. Son 30, tezgahlardan puan kırarım. Tezgah batık, kirli. Tezgah sütlü. Onaneyi al, onane olmaz. Elini değme 500 kere. Beş, dört, ön taraf, üç, iki, bir, kaldıralım elleri.

0: Bugün puanlamada en yakın rakibim Nalan abla. Onu da geçersem kesin şampiyonum.
1: Ben çilekleri elma dilimi doğradım. Sen niye büyük büyük böyle uzun uzun doğradın? Oraya niye bakıyorsun?
2: Öyle doğramak daha kolay geldi bana şefim.
1: Daha kolay geldi. Strateji olmasın mı?
2: Ben kim, strateji kim be?
3: Benimki öyle değil ki şefim.
1: Hepiniz hemen hemen aynı. Sıkıntı yok. Evet. Çok güzel. Bir tabağın kenarını... Bu ne ya?
0: Dörde böldüm.
1: Yok, tabağın etrafı ne etrafı?
3: Kemal abi ve Serdar abinin sunumları vasattı. Bugün 10.000 liraya alabileceklerini düşünmüyorum.
1: Evet, muhteşem güllaçlar hazır. Şimdi 10.000 liranın sahibi az sonra tadımda belli olacak. Yapmanız gereken sıfırla 10 arası kendi yapmış olduğunuz güllaçı bulup sıfırdan 10'a kadar puanları veriyorsunuz. Hazır mıyız?
4: Hazırız. Hazırız.
1: Güllaç tadımı başlasın. Benim yemeğim. Saray mutfağından muhteşem güllaçlar yapıldı. Kemal, Nalan, Serdar ve Pınar. Artık tadım zamanı.
3: Çok heyecanlıyım.
2: Ne taraftasın şef?
1: Buradayım, burada.
2: İrkildim biraz.
1: 10 bin liranın sahibi az sonra belli olacak.
3: Bugün biraz zor sanırım.
2: Bu benim yemem değil.
1: Senin olabilir mi?
5: Ha, olabilir şefim.
1: Puanın gelsin.
6: 10 puan vermek istiyorum.
1: Bak. Yok yok, takabilirsin. Bir şey söyleyeceğim. Benim yemeğim. Saray mutfağından muhteşem güllaçlar yapıldı. Artık tadım zamanı. İlk Pınar, seninle başlamak istiyorum. Lütfen buyur.
3: Bismillah.
1: Buyurun. Evet Pınar Hanım.
3: Buyurun şefim.
1: 10 bin lira için tadım başlasın mı acaba?
3: Başlasın şefim, çok heyecanlıyım.
1: Heyecan var mı?
3: Çok fazla. Ellerim titriyor şu an.
1: Bakayım.
3: Böyle tutuyorum.
1: Hiç ellerinde titremiş gibi durmuyor ya.
3: Şefim titriyor gerçekten. Çok.
1: Açalım.

0: Evet, saray mutfağından muhteşem bir güllaç yapıldı. Kemal, Nalan, Serdar ve Pınar. Nasıl bulduk?
1: Lezzetli şefim.

0: Ama malzeme eksik.
1: Kimin olabilir?
0: Kimin olabilir? Vallahi bu Serdar Bey'in olabilir.
1: Puan gelsin.
0: Sıfır şefim.
1: Sıfır.

0: açalım. Evet. Buyurun, sizi dinliyoruz.
1: Şefim, bunun güllacı biraz hamur olmuş sanki. İçinde yine bir malzeme eksikliği var. Bunun tadını alabildim. Ama yine söylemeyeceğim. Çünkü bugün son gün, final oynuyoruz. Tüyo vermek istemiyorum hiçbir şekilde. Ama içinde malzeme eksik yine. O malzemenin tadını alamadım.
0: Bunun bir yarışma olduğunu sonunda, son gün, final günü
1: evet
0: hatırladınız.
1: Evet şefim, çok haklısınız gerçekten.
0: Ama bu demek değildir ki hiçbir şekilde yorum yapmayacağım.
1: Yok, lezzet...
0: Yok, ters köşede yapabilirsin canım.
1: Yok şefim, lezzette hepsinin zaten şekeri, nanesi hepsinin aynı. Ama iç malzemede eksiklik var. Onu söylemeyeceğim. O bende kalsın. Sonradan yorumlar bitince söylerim. Ama yine dedim, hepsi bütün yani malzeme aynı olduğu için içindeki malzemeler aynı.
0: Kimin olabilir?
1: Bu Nalan ablanın tabağı diye düşünüyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır şefim.
0: Sıfır.
1: Evet.

0: Evet. Kafada bir soru işareti mi var?
1: Evet şefim.
0: Taşı attın.
1: Ve... Ve evet. Bu benim el lezzetim diye düşünüyorum. Kaşığı atar atmaz direkt. Gayet her şeyi yerinde. Muntazam bir tabak olmuş. Ben yaptıysam ya da arkadaşlar yaptıysa eline sağlık. Bol malzemeli ama sanki ben yaptım bu tabağı diye düşünüyorum ama... Çok heyecanlıyım şefim. İnşallah heyecanıma yenik düşmem bugün.
0: Sakin oluyorsun ve puan veriyorsun.
1: Puan. Şu an çok tereddüt ettim. Herkesin hakkında hayırlısı olsun şefim. Ben bu yemeğe 8 puan veriyorum. Hakkını yemeyeceğim.

0: Çıkaralım gözlüğü. Buyurun yerinizi alalım. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
1: Oley. Yani gerçekten çok emin değildim ama Kemal abi de bana bakarak çok güzel yapmış emeğini. Tebrik ederim Kemal.
0: Nalan dedin.
2: Yani karıştırın bir nalan dedin, bir o dedin. Hepsi yok. Malzemeler aynı, hepsini aynı kullandım.
1: Ben en son söyleyeceğim şefim. İçindeki o malzeme
0: üçünü
1: eksikliğini.
0: Doğru bildin.
1: Bildin mi
0: şefim?
1: Sonda
0: tereddüt ettim.
1: Çünkü bana bakarak Kemal abi çok güzel yapmış. Ya bunu gerçekten itiraf ediyorum. Çok lezzetliydi.
0: Sağ ol, Allah razı olsun.

0: Kemal. Şu yüzündeki gülücükleri burada göstermek ister misin?
1: Tabii ki.
0: Gel.
1: Merhaba şef.
0: Hoş geldin be ya.
1: Hoş bulduk. Ne yaparsın?
0: İyiyim be ya. Sen nasılsın?
1: Ne yapayım?
0: Takalım. Bak. Yok yok, takabilirsin. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika dur. Normalde burası bizim en ciddi olduğumuz kısımdır. Ben mutfakta çok eğlenen bir insanım. Ama burada benim şeyim değişir. Bakış açım, liderliğim ve yöneticiliğim giriyor. Bu benim yemeğimdeki bu bölüm... ...ilk defa saldım artık, gülmekten karnıma ağrılar giriyor.
1: Ama...
0: Yani o ciddiyeti de senin sayende burada sonlandırmış oldum. Takabilirsin. Hazır mıyız?
1: Hazırım şef.
0: Nefes alışverişinde problem mi var?
1: Yok, gayet güzel.
0: Elin ayağın titriyor.
1: Yok, titremiyor.
0: Vallahi titriyor gibi.
1: Yok, beşer dümdüz baksana.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: İndir o zaman ellerini aşağı. Açalım.

0: Netrap dan zijn chef. Buradayım burada. Ne oldu be?
1: İrkildin biraz.
0: İrkildin mi? Ne yedin de irkildin?
1: Arkamdan bağırınca birden irkildim şef. Gözler
0: de kapalı. Yere değiyor.
1: Emniyete aldım kendim düşmeyeyim diye.
0: Hadi bakalım. Gelsin yorumlar.
1: Şef, bir işim bizim hayatımız gurmede geçti. Gurmecilik de geçti. Şimdi ben kendi güllacımı burada şıp değene bulacağım. Nasıl buldum bunu? Bu en biraz da hislerime de güveniyorum. Ne yaptığımı da biliyorum. Şefim bu... Bu benim yemem değil.
0: Değil.
1: Değil.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım 0.

0: Nasıl buldun yemeği? Peçeteyi indirelim elimiz aşağıya.
1: Şefim, zaten hepsinde malzemeler aynı.
0: Gurme gibi bir yorum yapar mısın?
1: Şimdi, bunu blenderda mı çektiniz bu cevizleri? Çok merak ediyorum. Blender kullanan olmadı ama. Bu narı bedava buldunuz herhalde. Kim bastı buna nar bu kadar be? Komşudan veresiye mi almış bunları? Çok nar var bunda şef. Heyecanlandım şimdi.
0: Kimin olabilir bu?
1: Bu Pınar Hanım'ın güllacı olabilir bu. Pınar Hanım'ın güllacı olabilir bu. Çünkü güllacı narı fazla koyduğunu gördüm bir taraftan. Öyle gözüm kaçtı o tarafa doğru. Biraz fazla koymuş gibiydi.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: hayata çıkmaz, sokakta başladık zaten.
1: Açalım.
0: Gelsin yorumlar. Bütün tatlar alabildim şefim. Damla sakızı da. Nane de. Nar da. Ceviz de.
1: Beğendin mi yani? Vanilya kokusu falan aldın mı? Vanilya tadı falan.
0: Güzel. Beğendim. Şefim, bu benim bir güllacım olabilir be. Söylersem şimdi basacaklar gamatoyu, sıfırı. Onun için kimseye tüyo vermek istemiyorum. Sıfır Cafize gelecek işte benden sonra.
1: Kim?
0: Sıfır Cafize.
1: O kim?
0: Nazarcı Nalan.
1: Peki.
0: Bu benim güllacım şefim.
1: Puanın gelsin.
0: 10.
1: 10.
0: Elbet.

0: Açalım. Evet. Nasıl bulduk? Son tadım. Finale giden, 10 bin liraya giden son tadım senin bu, için.
1: Bu benim olamaz. Her şeyin tadını alıyorum ama bir püf noktası var. Gördüm onu. Gördüm arkadaşımızı.
0: Kim o arkadaş?
1: Bu Serdar'ın olabilir. O arkadaşımızı çünkü göz ucuyla böyle bakmıştın.
0: Göz ucuyla. Göz ucuyla tabii. Bakarak anlıyor musun sen ya?
1: Anlarım ben. 4 kat filtre var bende. 8 kere zoomlayabiliyorum.
0: Peki. Puanın gelsin.
1: 0.

0: Her şeyden dört tane vuracağım.
1: Bugün beşinci gün ya. Bitti artık, yarışma bitti. Alışamadın mı hala?
0: Bu sefer biraz daha fazla sıktım gözlerimi.
1: Niye sıkıyorsun?
0: Beyinle bağlantımı koparmayın be. Konsantre oluyorum şefer.
1: Yerine geç hadi yerine.
0: Bakalım ne yaptık?
2: Gel bak nasıl olmuş.
0: Göremiyorum ki hiçbir şey.

0: Oo, bak bulmuşum kendi yemeğimi.
1: Kemal, tebrikler. Kemal abi çok üzdün beni. Ben sana orada 8 verdim. Benim yemeğimi bildiğin halde 0 bastın.
0: Sen kendi yemeğin diye verdin onu. Sıfır. Sen bana günahını vermesin.
2: Evet. Nalin abla.
3: Efendim.
2: Hazırsan.
3: Hazırım şefim.
2: Kemal'le ne yapacağız biz böyle ya?
3: Vallahi bilmiyorum ki şefim ya. İlginç.
2: Tam film yıldızı olur mu?
3: Olur. Komedyen, çok güzel komedyen olur.
2: Stand-upçı olur değil mi?
3: Olur.
0: Ağzına yürene sağlık babacığım. Ağzın
3: çok
0: güllaç yesin.
3: Komedyen olur.
0: Ağzın güllaç yesin.
3: İnşallah.
2: İnşallah. Hayatın film senin ya. Senin hayatına bir film yapmak lazım.
0: Oturup anlatsam 5 tane çıkar.
2: Ne çıkar?
0: Film.
2: Olur mu canım? Ne 5? Senden 100 tane film.
0: Ya, geri kalanını kitap olarak yayınlarız.
2: Hazır mıyız Nalan abla?
3: Hazırım şefim.
2: Evet, tadım sırası Nalan Hanım'da. Bugün bu tadımı kim için yapacaksınız?
3: Çocuklarım için yapacağım tabii ki.
2: O zaman çocuklarınız için başlasın tadım.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk?
1: Şefim, bunda sadece nane aroması çok geliyor. Vanilyayla damla sakızı çok alamadım. Zaten şekerleri aynıdır tahminim.
0: Peki, sizce kimin olabilir?
1: Serdar arkadaşımın olabilir bu.
0: Puan gelsin.
1: Sıfır.
0: Sıfır.
1: Evet.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk? Vanilyası, damla sakızı, nanesi, fındık, ceviz, fıstık.
1: Şefim güzeldi. Süt,
0: aroma nasıl?
1: Gayet iyiydi, beğendim, güzel. Damla sakızını da aldım. Tadı da yerinde. Vanilyası güzeldi. Damla sakızı güzeldi. Beğendim yani. Ya bir öncekiyle aynı, şeker, süt aynı olunca anca damla sakızını, vanilyasını.
0: Geliştirdiğiniz strateji falan varsa?
1: Şef, bu benim tabağım ya.
0: Puan gelsin.
1: 10 veriyorum. Battı balık yan gider.
0: Devam edelim mi?
1: Edelim şefim, ama bir bardak su alabilir miyim ya?
0: Açalım. Gelsin yorumlar.
1: Şefim, bu da fena değil. Hep birbirine benziyor zaten lezzetler. Bunun da yani hepsini tek tek alabildim.
0: Sen de olabilir mi?
1: Aa, olabilir şefim. Lezzetler hep aynı çünkü. Şekeriyle, damla sakızıyla, gül suyuyla. Hepsi aynı. Yani kıvam olarak da hep aynılar. Ama ben onu vermiştim. Şans, kader, kısmet. Buna sıfır.

0: açalım. Evet, hazırsak gelsin yorumlar.
1: Şefim, bunun narı çok olmuş. Acayip nar olmuş. Yani sırf nar yedim. Çok lezzet alamadım, çok narlıydı. Fazlasıyla var yani, çok konmuş nar içine. Lezzet olarak dediğim gibi hiçbir üründen fark yok. Hepsini tek tek alabiliyorum lezzetlerini zaten. Ama narı çok yoğun bunun. Nar bana çok yoğun geldi.
0: Kimin tabağı olabilir?
1: Zannediyorum Pınar'ın olabilir bu. Çünkü Kemal arkadaşımız da demişti narı fazla. Evet, hakikaten ağzıma çok nar geldi. Bu Pınar arkadaşımızın olabilir.
0: Puanın?
1: 0.
0: Peki, çıkartalım gözlüğü.

0: Yap bu işi.
1: Ağlama ya. Ağlarsan bak ben de ağlarım.
0: Yok yapmayız. Hakikaten mi? Kendime sıfır mı verdin?
1: Kemal'e 10 verdin. Gel lan al abla.
0: Sıfırcı diyordu bana değil mi?
1: Gitti.
2: Artık bir şey demem sana. Namkörüm ben tabii.
0: Namkörsün be ya.
2: Gel şahesine.
0: Kısmet ya. Ya ne yapayım? Ne yapayım?
1: Kemal'e nasıl 10 verdin sen ya?
2: Ben bile şaşırdım ha. Ben bile şaşırdım mı? Neredeyse yuvarlanacak kütü burada.
0: Nazar nazar dedi şefim. Asıl nazarı o değdirdi. Bir türlü kendi yemeğimi bir kere buldum ya.
1: Git bak bakayım bulmuş musun? Kemal'e kaçma.
2: Vallahi teşekkür ederim.
1: Ablacığım. Gel lan abla gel.
2: Sağ ol olduk 80 puan senin sayende. Bak bakalım şaheserini de gör.
0: Ay inanmıyorum. Ay. Oh, ikinci buldum ilk defa.
2: Hem de şeyde Sürtaş'ta değil. Hem de Güllaş'ta.
1: Çocuğa bir dünya laf söyledim bir de burada.
2: Aldın günahımı benim. Güle güle kolay.
0: Özür dilerim.
2: Günahımı hakkını helal bitirdiler et, zaten. Ben artık cennetlikim.
0: Hakkını helal et.
2: Günahını ala
0: ama sen de bana çok söyledin. Ne nazarım kaldı ne sıfırcılığım kaldı. Hep ben sana verdim büyük
2: alıcı
0: puanları.
2: Alıcı sevdiği alıyı yerden yere vurmuş şef.
0: Değil mi?
2: Tabii.
1: Evet Serdar. Günün son tadımı. Ve son yarışmacısın. Hazır mısın?
3: Hazırım şefim ama inanılmaz heyecanlıyım.
1: Nar gibi kızardın ya. Panik mi?

0: Yani gerçekten hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Bismillah.
1: Vallahi kızardın ha.
0: Şefim inanılmaz bir heyecan bastı beni.
2: Al al, mor mor oldu.
1: Başlayalım mı?
0: Başlayalım şefim.

0: açalım.
1: Paniği aramasını aldım şefim. Nane araması çok alamadım ama burada bir şeyi fark ettim. Bu tadımda en büyük etken sanki bedava vermişler gibi narı doldurmuşlar. Diğer yorumları da dinlediğim için kimin yaptığını tahmin edebiliyorum.
0: Kim yapmış olabilir?
1: Vallahi ben bu kadar nar koymadım, ondan eminim zaten. Çünkü narım o kadar kalmamıştı zaten. Diğer yorumları da dinlediğim için arkadaşlarım hep Pınar'ı işaret etti bana. Ben bunu Pınar'ın yaptığını düşünüyorum şefim.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Açalım. Hamuru, sütü güzel emmiş. Vanilya tadını aldım. Cevizi aldım. Fıstık tadı çok az geldi. Damla sakızın da yani orta derece, ne fazla ne bir şey. Ama burada bir tadın baskın olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben kendi yemeğimi de yaparken açıkçası yani öyle olur mu diye hiç bilmiyorum. Çünkü bunu ilk defa yaptım şef. Yine inşallah arkadaşlar ters köşe yapmazlarsa onların yorumlarına göre bir tahminde bulunacağım.
1: Kimin olabilir?
0: Nane aromasını fazla aldım. Ben gerçekten bilmiyorum kendine tatlımda nane fazla mı oldu diye. Onlara güvenerek ve kendim olduğunu düşünerek 10 puan vermek istiyorum.

0: Hazır mıyız?
1: Hazırız şefim. Burada biraz tereddüte düştüm. Tatları değerlendiriyorum. Hamur sütü iyice emmiş. Vanilya aromasını aldım. Damla sakızını aldım. Bunun da bana nanesi fazla gibi geldi. Kendim de olabilirim. Bunları o kadar ekledim mi diye... ...o kadar kaldı mı diye anımsamaya çalışıyorum şu an. Çünkü toplam 3 kere sardım. En güzelini çıkartmaya çalıştım. Emin olamıyorum. Artık bir karar vereceğim.
0: Evet, bekliyoruz.
1: Artık kısmetimde varsa kendi tabağımı bulurum. Bir kere onu verdim. Ben de aynen Nalan abla gibi varsa devam edeceğim. Bu tabağında puanımı hazırladım.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk?
1: Ben bir yerde hata yaptım mı diye şu an çok tedirginim. Hamur sütü emdi. Yalnız bunda bir şey var. Cevizler çok büyük geldi bana. Ben de kendi cevizlerimi iyi dövdüm diye düşünüyorum. Nane de yine çok geldi. Bende mi bir sorun var anlayamadım şu an. Bir kere onu kullandım.
0: Bir daha kullanabilirsin canım. Sıfırdan ona kadar hakkın devam ediyor. Risk.
1: İlk verdiğime gidecek o zaman. Vermeyeceğim şefim.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.
0: Evet, gözlüğü çıkartabiliriz.
1: Vallahi şu an şefim...
0: Yerimize geçelim, bak bakalım...
2: Biraz beyazlamış.
0: ...kime ne puan vermişsiniz.
2: Oturmak iyi gelmiş, biraz beyazlamış.
1: Oh, şükür. Şefim, son iki tabakta... Yani gerçekten ben... Yani ya damağım artık heyecandan gitti. Nane aromasının hepsinde fazla olduğunu düşünmeye başladım. Hiç emin olamadım.
3: Hepsinde fazlaydı.
2: Hepsi de var.
1: Sizin yani. Yorumlarınıza göre dediniz ya, benim tabağıma gelince herkes dedi ki nane aroması fazla, nane aroması fazla. Ben ilk nane aromasını tadınca verdim onu.
0: Bu lezzetleri tatmak için artık strateji, mutrateji hepsi kaldırıldı, rafta duruyor. Pınar. Senin en lezzetli ilk seninle başlamak istiyorum.
4: Başlayın şefim, buyurun, afiyet
0: bol olsun. Bol narlı, bol porsiyonlu maşallah.
4: Elim boldur şefim. Gerçekten bunu söylerler.
0: Elinin lezzetini biliyorum.
4: Çok heyecanlandım şu an.
0: Bol nar. Dünkü tantuni kadar umarım lezzetlidir.
4: Umarım.
0: Süt fazla kaynamış. Fazla kaynadığı için damla sakızını vanilyayı uçurmuşum. Ön planda olan tek bir şey var. Muhteşem bir fresh nane tadı var. Ama ben damla sakızı da vermiştim. Ben güllaçta süt beklerim. Sütün içerisinde bir güllaç olması lazım. Hamur, aşırı hamur. Lezzetli. Ama sadece şu an güllaç yerine ben... Gülsü'yü zaten unuttuk. Gülsü'yü hiçbirinde olduğunu zannettim. Çünkü hiçbiriniz Gülsü'yü ile ilgili yorum yapmadınız. Güllaç'ın ismi Güllaç.
4: Evet.
2: Gülsü'yü.
0: Ve Gülsü'yü çok önemlidir. Gülsü'yü çok önemlidir. Seninkinde gül tadı gelmiyor. Tek güzel olan şey... Nane. Naneyi de nasıl aromasını bırakır? Süt çok fazla kaynadığı sürece... Nane baskın bir tattır. Gül suyu baskındır. Damla sakızı baskındır. Damla sakızı kaynadıkça uçar. Vanilya kaynadıkça uçar. Değil mi Nalan ablacığım?
3: Evet.
0: Sonradan vanilya
3: evet.
0: Eklenir.
3: Evet.
0: Vanilya tadı öne gelir.
3: Evet.
0: Burada nane çok ön planda. O yüzden eline sağlık.
4: Afiyet olsun şefim.
0: Sana puanım.
4: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Gelelim Nalan ablaya. İçinde fıstık nerede bunun? Toz fıstığı hiç görmedim için. Sadece ceviz, nar. Önemli bir etken mi? Değil. Çünkü ben fıstığı ister içine koy, ister dışına koy. Çok önemli değil. Fıstık sonuçta var.
3: Üste serptim bolca.

0: Sunum muhteşem. Porsiyonlama tam istediğim gibi. Seninkinde de sadece vanilya alıyorum. Çok az, çok az. Bir sakız kadar alıyorum. 10 numara mı? Değil. Ama güzel. Muhteşem değil. Güzel. Sana puanım. Yedi.
1: Teşekkür ederim şefim.
2: Pehlivanın hakkı. Pehlivan, gücünü Allah'a arttırsın. Senin çırak Kırkpınar'a katılacak. Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı. Senden bir ricaya geldim. Ne olsa hısımız. Bizim pehlivana yardım edeceksin. Kasabanın şanı için Kırkpınar'a hazırlanacak.
3: Şu koçu satsak. Biraz paraya ihtiyacımız var.
2: O mübarek senin uğrun satılmaz.
4: Yarın Hıdır ile Sufya ablaların bahçesindeyiz.
2: Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı? Bir sene bedava tıraş benden. Sabahla gidiyoruz, haberim yok deme.
5: Birkaç kuruş para var burada. Belki mi lazım olur?
6: Hep beraber diyelim, maşallah. Haydi Allah canı versin.
2: Ne o? Kara Bilal, bizim pehlivanımız yamandır.
7: Pehlivan bugün 18'de TV4'te.
8: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
10: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
11: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
12: Merhaba, ben Ela Tokyo.
13: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
12: Üzüm.
13: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
12: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
13: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
12: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
13: Ceviz de buna çok yakışır bence.
12: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
13: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
11: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
10: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
11: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
14: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
11: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
14: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi.

0: peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

gelelim Kemal'e. Ben normalde güllaç, Ramazan'da güllaç dediğin zaman bol sütün içerisinde olan bir güllaç çok severim. Ben değil toplumda böyle severim. Güllaç dediğin bol sütün içerisinde gül suyuyla muhteşem aroma katan bir Ramazan sofralarının baş tacı olan bir tatlı. İlk önce suyundan yani sütünden. Güzel. Sadece güzel ama.

0: Damla sakız hiç yok. Nane eh. Sadece gül suyu geliyor baskın. Sütü çok kaynatmadın galiba. Niye?
1: Beceremedim.
0: Bu hayatta en çok neyi becerdin?
1: Gülmeyi güldürmeyi.
0: Baban hiç güldürdün mü?
1: Çok. Ağlayıncaya kadar güldürdüm.
0: Vallahi. Duygusal bağın var mı babanla?
1: Babamla da çok var, annemle de çok var. Yani baba deyince ben babamı erken kaybettim. Çok
0: kaç
1: erken
0: yaşında
1: kaybettim.
0: Kaybettin?
1: 54 yaşındaydı babam benim.
0: 54 yaşında. Neden kaybettin?
1: Mahalle arasında silobas kamyon ezdi babamı.
0: Ney?
1: Kamyon ezdi, tır.
0: Nasıl?
1: Mahalle arasında tır ezdi geri gelirken.
0: 54 yaşında kazaya kurban gitti yani.
1: Evet. Ve bu adamın 27 yıllık bir işçilik hayatı var. Sağlık karnesi hala duruyor. Bir tane aspirin yazdırmamış. O kadar sağlıklı bir adamdı. Gülen, neşeli, olduğu yere neşe saçan. Hayatta böyle somurtkan göremeyeceğiniz bir insan.
0: Bu insanları güldürmenin sebebi babandan almış olduğun enerji mi?
1: Evet.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Öpülecek eller toprak altında kaldı.
0: Pınar. Pınar.
2: Kesebilir miyiz?

0: Baba deyince ben çok...
1: Bugün benim 54 yaşında arkadaşlarım var.
2: Kemal, seninle aynı kaderi paylaşıyorum ben aslında. Ben de 54 yaşında babamı kaybettim.
1: Ben düğünüme çok kısa bir süre kala kaybettim babamı.
2: Ben de askere gitmeme 3 hafta kala kaybettim.
1: Oğlum gel dedi. Yemek işte.

0: halledelim, davetiyeleri ben bastırdım dedi. Yani parasını verdim, basılacak dedi. 3 tane örnek verdiler bana dedi. Hem onlara bakarız, biraz bilardo oynarız dedi.
1: Şu an babalığı annen yapıyor galiba.
0: Annemi daha 2 ay önce kaybettim.
1: Of. Ailene hem babalık hem annelik yapıyorsun.
0: Evet. Dünyalar tatlısı kız kardeşim var. Dünyalar tatlısı eşim var, çocuklarım var.
1: Allah geride kalanlara sabır versin.
0: Amin inşallah. Ama hayat her şekilde devam ediyor. Babam annem bana hep söylerdi yani, rahmetli babam. Hatta bana ölmeden çok kısa, çok çok çok kısa bir süre önce böyle bileğimden tutup... ...üzülme evlat dedi, insanlar doğar, büyür, yaşar ve ölürler dedi.
1: Özlüyor musun? Hem annen hem baban.
0: Gölgesini görsem sarılırım. Çok gülüyorum ben ama çok aslında üzülüyorum yani.

0: Hayat bu. Acımasız.
1: Mücadeleye devam edeceğiz. Babam annem sağ olsa da öyle isterdi. Yani bir kenara çekilip pısma şansımız yok. Evlatlar için onlar nasıl gözünü karartıp bizler için canlarını ortaya koydular. Canları yettiğince.
0: Hem insanları güldürüyorsun. Benim gibi bir adam, ben de ağladım. Ah, Nalan abla da ağlıyor.
2: Aynı şekilde 57 yaşında babam öldü, annem de, benim de aynı kaderdeyiz.
0: Bunlar da ağlıyor.
1: Acıya gülmeyi öğrendim aslında. Çok gülmem ondan. Yani çok gülmenin çok mutlu olmakla bir alakası yok. Onun konuda bir anlaşalım.
0: Çok teşekkür ederim. Yerini alayım seni. Ben
1: teşekkür ederim.
2: Anne baba deyince akan sular duruyor.
0: Peki. Bu muhteşem tatlıya vermiş olduğum puan 5. Elin emeğine sağlık.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Gelelim lidere.
3: Afiyet olsun şefim.
0: Porsiyon çok. Çok pişmiş bir süt. Hamur. Güllaç yemedim ben.
3: Güllaç yedim de şefim hiç yapmadım.
0: Güllaçtan ziyade bol nane aromalı bir güllaç yedim. Bol nane aromalı bir güllaç.
3: Aslında soğutmaya çalıştım sütü ama karıştırarak. Belki soğuk suya koyup altına biraz daha soğutsaydım.
0: Ya bir porsiyon çok büyük. İki aşırı hamur. Aşırı hamur. Üçüncüsü damla sakızı. Gül suyu. Hiç ön planda değil. Yani yok. Sütün tadı bile yok. Sen de Pınar gibi çok kaynattın. Çok kaynattığın için en çok aroma nanede. Bir de sıcak aldın. Soğutmaya çalıştın. Keşke soğumasını biraz bekleseydin.
3: Biraz daha bekleseymişim. Belki kurtarabilirdim.
0: Yani sen genelde yemeklerini yapınca muhteşem yapıyorsun. Sona gelince ne oluyor ben anlamıyorum. Bunu tavukta yaşadık. Tantuni'de yaşadık. Bugün bunda yaşadık. Hep yaşıyoruz.
3: Son böyle şefim siz 10 dakika, 5 dakika deyince herhalde ben

0: Orada panik yapıyorum. Tecrübesizliğime veriyorum bunu artık.
1: Bunun bir süresi var. Bu bir yarışma. Porsiyon büyük ve çok nane aroması var. Sana puanım maalesef. Beş.

Şimdi 10 bin liranın sahibi az sonra belli olacak. Bakalım kim 10 bin liranın sahibi oldu. Şimdi puanlarınızı açıklıyorum.

0: Hazır mıyız?
1: Hazırız şef.
2: Hazırız şefim.
0: Hazır mıyız?
3: Hazırız şef.
0: İşte bu. Haftanın ilk dördüncüsüyle başlayacağım. Haftanın dördüncüsü. 40 puanla Pınar, eline, emeğine sağlık.
4: Afiyet olsun canım.
0: Muhteşem lezzetler. Gerçekten çok iyi yemek yapıyorsun. Sadece çok iyi yaptığın yemeği bulmakta zorlanıyorsun.
4: Evet.
0: Haftanın üçüncüsünü açıklıyorum. Haftanın üçüncüsü... ...51 puanla... ...Kemal Agabey'e... Kemal, eline emeğine sağlık. Bizi çok eğlendirdin.
2: Ne demek şef?
0: Karnıma kramplar girdi.
2: Ben sayende. Çok mutlu oldum. Çok güzel bir program. Bir sürü arkadaş edindim.
0: Babanın oğlu Kemal. Instagram adresimiz. Doğru mu?
2: Doğrudur. İki U'yla.
0: Babanın oğlu. İki U'yla.
2: Evet.
0: Çok güzel anılar. Muhteşem böyle güldüren komediler.
2: Yaşadık.
0: Güzel renk kattığın için eline emeğine sağlık. Çok teşekkür
2: ederim. Ben teşekkür ederim şefim. Çok şey öğrendim. Çok da güzel bir program. Çok da güzel günler geçirdik hep beraber.
1: Çok,
2: benden yana
1: çok mutlu oldum.
2: Ben hakkımı helal ediyorum. Herkes
4: helal olsun. Helal olsun.
2: Allah razı olsun.
0: Sağ ol. Allah senden razı olsun. Güldürmeye devam et insanları.
2: Full.
0: Nalan ve Serdar, sizi öne alalım. Bir adım öne. Evet. Haftanın şampiyonunu açıklıyorum. Hazır mısınız?
4: Hazırız,
1: hazırız şef.
4: Şef.
0: Haftanın şampiyonu... ...10.000 liranın sahibi... Arada sadece 2 puan fark var. Benim yemeğimde bu haftanın kazananı... ...ve 10.000 liranın sahibi... ...kazanan... Serdar!
2: Lider başladı, lider bitirdi çocuk. Helal olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Serdar, 54 puanla bu haftayı sen kazandın. Eline emeğine sağlık, 10.000 liranın sahibi.
1: Ben teşekkür ederim şefim.
0: Sen oldun ve Nalan ablacığım 52 puanla
4: evet.
0: Sen de benim yemeğimin ikincisi oldun. Serdar, bir sevinmek falan yok mu ya?
1: Ya şu an elim ayağım titriyor. Düşüp bayılacağım diye korkuyorum. Yani şu an siz böyle oynuyorsunuz gözümde, öyle söyleyeyim.
0: Öyle mi?
1: Bir sağa bir sola gidiyorsunuz.
2: Su verin arkadaş.

0: E gelsen de şu çekini kanalına alsan diyorum. Bir arkadaşlar seni tebrik etse.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: Güle güle kullan. Güle güle
1: çok
2: kullan.
1: Teşekkür ederim.
0: Gel.
1: Şefim.
0: Şöyle
1: çok mutlu ettiniz beni.
0: Rica ederim. Çocuklarına oda yaptıracaksın
1: kesinlikle
0: galiba.
1: Kesinlikle evet. Size de resmini göndereceğim. Öncesini ve sonrasını. Bakalım beğenecek misiniz?
0: E sen güzel yemek yapıyorsun. Sen biraz daha yemek yapmayı öğrenirsen muhteşem bir şef adayı olabilirsin.
1: Çok isterim şef.
0: Bu 10 bin lirayı güle güle harca.
1: Sağ olun.
0: Değerli arkadaşlar Kemal, Pınar ve Nanen ablacığım. Sizlere de...
3: Birer tane benim... kek kalıbı.
0: Ne?
3: Kek kalıbı.
0: Yok. Benim özel 6 kişilik porselen yemek takımımı.
2: Çok teşekkürler ediyorum.
3: Şef. Çok teşekkür
0: alın,
3: ederiz.
0: Güle güle.
2: Şefim. Kullanın. Çok sağ olun.
0: Serdar'cığım yerine geçebilirsin. Eline emeğine sağlık.
1: Sağ olun şefim.
3: Gel bakalım King.
0: Elinize emeğinize sağlık. Muhteşem yarıştınız.
4: Teşekkür ederim.
0: Adil oldunuz. Bazen kopyalar çekildi, stratejiler evet. geliştirdi.

7 artı 2 projemizin salon kısmındayız. Televizyon alanı aslında ev sahibimizin isteği doğrultusunda hem televizyon izleme alanına hizmet edecek şekilde hem de şömine alanına hizmet edecek şekilde özel üretim bir koltuk olarak tasarlandı ve uygulandı. Mutfak alanında bir kahve köşesi konumlandırıldı. Burası hem estetik olarak hem de aynı zamanda mutfağa hizmet edecek şekilde kurgulandı. Çocuk oyun odasının aydınlatması bulut formunda aslında çocuk tasarımına uygun bir şekilde tercih edildi. Yine bu odadan terasa çıkış bulunmakta. Yatağın yatak başı kısmında gösterişli, koyu renk bir yatak başı tercih edildi. Bu özellikle olarak aslında daha büyük ebatta kullanılarak asimetrik aydınlatmalarla desteklendi. Yine yatak başının arka kısmında dekoratif boyayla aslında mekana bir hareket katılmış oldu.

Merhaba, ben Derya Akdeniz Durmaz. Yüksek iç mimarım. Kocaeli Üniversitesi mezunuyum. Sonrasında Domus Akademi Milano'da yüksek lisansımı yaptım. Yaklaşık 15 yıldır iç mimarlık yapıyorum. 8 yıldır da kendi ofisimi işletiyorum. Şimdi sizlere Zekeriya Köy'de yaptığımız villa projesini tanıtacağım.

Burası 450 metrekare bir villa projesi. Şu an villanın bahçesindeyiz. Havuz ve peyzajı beraber ortak çalıştık. Havuz kenarının alanında bir keyifli oturma köşesi tasarladık ve uyguladık.